Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz.

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Ey Muhammed! Sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَٰلِكَ مَبَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: Husne.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ

0: أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: O iyilik yapan kimseler, ufak tefek kusurlar hariç, günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى.
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى.
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.

0: evfe.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: Ve enne ila rabbikel munteha ve ennehu huve adhaka ve abka.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da odur.
0: Ve ennehu huve emate ve ahya.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur.
0: Ve

0: Doğrusu ana rahmine dökülen bir damla sudan erkek ve dişi iki çifti o yaratmıştır.
1: Ve enne aleyhin neş'etel uhra.
0: Gerçekten ölümden sonra tekrar diriltmek de yalnız ona aittir.
1: Ve ennehu huve egna ve eqna.
0: Şüphesiz ki zengin eden de varlıklı kılan da odur.
1: Ve ennehu huve rabbuş şi'ra.
0: Doğrusu Huza kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de odur.

0: Şüphesiz ki ilk Ad kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
1: وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى.
0: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
1: وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
0: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
0: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
1: هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرِ الْاُولَى.
0: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Azifetil azife. Leysa laha min dunillahi kashife.
0: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
1: Efe min hazal hadisi ta'cabun. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
0: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
1: وَاَنْتُمْ سَامِدُونَ.
0: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
1: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاَعْبُدُوا.
0: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ.
0: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
1: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
0: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.

0: fihi muzdecer.
1: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.
0: Hikmetun baligatun fema tugnin nuzur.
1: Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
0: Fetevelle anhum. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرْ.
1: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye, kıyamet gününün hesabına çağırır.
0: خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ.
1: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
0: Muhtiğine ile da'i yekulul kafirune hâzâ yevmun asir.
1: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.
0: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
1: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
0: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ.

0: قَدْ قُدِرْ.
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

0: Nasıl oldu?
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
0: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصْطَبِرُ
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَاب۪ي وَنُذُرُ
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: الْهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç. Biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.

0: nebi ve nudur.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ

0: مستقر فذوقوا عذابي ونذر.
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: muqtadir.
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: فِي الزُّبُرِ.
1: Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ.
1: Ey Muhammed! Yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ.
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَهَا وَأَمَرُ.
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ ف۪ي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ.
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

0: bil basar.
1: Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.
0: İnnel muttakine fi cennetin ve neher fi meq'adi sidqin inde melikim muqtadir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir.

0: Amin.
1: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
0: Halakal insan allemehul beyan.
1: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
0: Eşşemsu vel kameru bihusban.
1: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
0: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
1: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
0: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ
1: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
0: Alla tatgav fil mizan.
1: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
0: Ve akimul vezne bil kıst ve la tuhsirul mizan.
1: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.
0: Vel arda vada'aha lil anam.
1: Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
0: Fiha fakihatun ve nahlu zatul ekmam vel habbu zul asfi vel rayhan.
1: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? 54. Kaset.

0: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: O yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
1: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: حرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin, ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجَرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Bu iki cennet de çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime aynani tecriyen febi ey alâi rabbikuma tukezziben.
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime min kulli fakihatin zawjan febi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan febi ey alai rabbikuma tukezziban.
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: sen.
1: O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: مُدَهَّامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima aynani nadhahatan Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban.
1: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihima fakihatun ve nakhlun ve rumman Fabi'ayi âlâ-i rabbikuma tukezziban.
1: Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Fihinne hayratun hisan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O cennetlerde iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Muttakiine ala rafrafin khudrin ve abqariyin hisan. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukezziban.
1: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
0: Tebârak esmu rabbike zil celâli vel ikram.
1: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen el-vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vekuatil vâki'a leyse li vekuatihâ kâzibe hâfidatun râfi'a.
1: Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir.
0: İzâ

0: Yer şiddetle sarsıldığı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
1: Fe ashabul meymeneti me ashabul meymene.
0: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
1: Ve ashabul meş'emeti me ashabul meş'eme.
0: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.

0: Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
1: Sülletum minel evvelin.

0: يفوضونه متكئين عليها متقابلين.
1: Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.
0: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ.
1: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.
0: وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ.
1: Orada kendileri için beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleri vardır.
0: وَحُورٌ عِينٌ

0: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
1: Ve ashabul yemin ma ashabul yemin.
0: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
1: Fî siderin mehdûd.

0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.
1: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: نَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ.
1: Biz cennetteki hurileri amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: Sulletun minel evvelin ve sulletun minel ahirin.
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: Ve ashabu'ş şimali ma ashabu'ş şimal.
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.
0: Fi semumin ve hamim.

Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.

Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.

0: قوم
1: ey Muhammed de ki öncekilerde sonrakilerde bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

0: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
1: Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız.

0: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
1: Nahnu khalaqnakum felawla tusaddiqun.
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?

Ne dersiniz? Rahimlere akıttığınız meni nedir? Siz mi onu insan olarak yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz?

0: Hükmü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: İnne lemugramun bel nahnu mahrumun.
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.

0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: Fesebbih bismi rabbikel azim.
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.

0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ.
1: Eğer amel defterleri sağdan verilenlerdense ona, amel defterleri sağdan verilenlerden sana selam olsun denir.

0: الرجيم وتصلية جحيم.
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn. Fesebbih bismi rabbikel azîm.
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Lehu mulkus semavati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
0: Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin ve huve bi kulli şeyin alim.
1: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden O'dur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: Lehu mulkus semavati vel ard ve ilallahi turca'ul umur.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicun nehâra fil leyl ve huve alîmun bizâtis sudûr.
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa o sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indiren O'dur. Gerçekten Allah size karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

0: قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Men zellezî yukaridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: يَوْمَ

gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere "Bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim" derler. Onlara alay yoluyla "Siz arkanıza dönün de bir ışık arayın" denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azap vardır.

Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.

Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil arda ba'de mevtihâ. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: Bilin ki Allah

Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

0: Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinmeniz

0: Beğenip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لَقَدَ

0: İnna Allaha kaviyyun aziz.
1: Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi ve yeğfir lekum. Vallahu gafurur rahim.
0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً

0: Kaldırın ellerinizi. Yalvarın Rabbinize. Yalvarma vaktidir bu an. Dua etme vaktidir.
1: Ya Muheymin ya Allah. Ya Aziz ya Allah. Ya Cebbar ya Allah. Ya Mutekebbir ya Allah. Ya Halik ya Allah.

منك يا الله.

0: الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

Opa!

وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة.

بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.

فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.

0: El-Fatiha.
1: Özel FM 103.2.
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin Nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım günahlarımı bağışla, evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım beni dinde fakih kıl. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin. Senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım. Ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaş.

0: çarkçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
4: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerine söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekilir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder. Kendisinden altta olana, kendini üstün gördüğü için zulmeder. Kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğum yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 7.
12: 7.
4: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Usulden bir kaydedir. İslam zahire göre hükmeder. La ilahe illallah diye diliyle söyler ama haliyle onu inkar edebilir. Diliyle iman eder, haliyle küfreder. Diliyle tevhidi söyler, haliyle şirkin içinde olur. Onun diliyle söylemesine değil, haliyle yapmış olduğuna itibar olunur. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle gider puta secde ederse. Diliyle la ilahe illallah der, haliyle müşrik ve kafirlerin yaptığını yapıyorsa. Dikkat ederseniz, elfaz-ı küfür ve ahval-i küfür denilir. Bir kişinin illaki diliyle inkar etmesine de ihtiyaç yok. Haliyle küfür olan, şirk olan herhangi bir şey işlediğinde o kişi İslam dairesine çıkmış olur. Ayetlerden ve hadislerden gündeme getirilmiş ulema tarafından bir kaide. İslam zahire göre hükmeder. Hiç kimsenin kalbini yarmaya, niyetini bilmeye, kalbini okumaya, kalbinden geçeni sezmeye, bilmeye kimseye hak tanınmamıştır. Peygamberlere Allah Azze ve Celle vahyettiğinden dolayıdır. Onlar insanların niyetlerini Allah'ın kendilerine bildirmesiyle biliyorlardı. Onların dışında herhangi bir kişi için böyle bir şey gündemde değil. Allah dilerse olmaz mı? Allah dilerse mutlaka olur. Ama Allah'ın dilemiş olduğundan dolayı elimizde Allah'ın bir beyanı var mıdır ki ben falan kulum için kalpleri apaçık ortaya koydum, o kulum kalpte geçenleri okur diye Rabbimiz Azze ve Celle tarafından elimizde bir ayet, bir nas, bir delil Kur'an-ı Kerim'de indirmiş olduğu ayetlerinden de olmazsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize böyle bir bildirdiği var ise bu iddia doğru olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih,

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz.

0: Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87. Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.
2: Allahümme sabbe rahmeteke aleyhim sabben fahum

İslam'ın gelişiyle birlikte kadının sadece kimliği tanınmakla kalmadı. Miras hakları da garanti altına alındı. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tarihte İngiltere'de olduğu gibi kocaların alıp satabileceği bir nesne olmaktan kurtuldu. Eski Hint'te de olduğu gibi evlenme, miras gibi haklarından mahrum değillerdi. Artık kadının da erkek üzerinde hakkı vardı. Bu öyle bir haktı ki kadın aile içerisinde başını dimdik tutabiliyordu. Çünkü aile ve toplum düzeninde kadın beklenen yerini almıştı. Kadın hukuku konusunda İslam'ın görüşünü üç açıdan izah eden Mevdudi, Hicab adlı eserinde şöyle demektedir. Birincisi, aile işlerini düzenlemek bahanesiyle erkeğin kadına zulmetmesine, ondan kanunsuz olarak faydalanmasına izin verilemez. İslam nizamında kadın kocasına bağlıdır. Fakat bu bağlılık tabii ve metbu, yani kendine uyulan şeklinde efendi ve köle gibi değildir. Aslında kadını bu duruma getirici pratik çalışmalara da izin verilmemiştir. İkincisi, İslami hayat nizamında kadın her türlü sosyal ve medeni haklardan faydalanır. Hem kendisinin hem de medeniyetin ilerlemesi için çalışır. Medeni hayatta kendisine düşen görevi hakkıyla yapması gerekir. Üçüncüsü, gerçi kadının ilerleme ve medeniyet hizmet yolunda en yüksek dereceye çıkması mümkündür. Fakat kendisini erkek yerine koyması, erkeğe verilmiş bulunan haklara ortak olmaya yeltenmesi doğru değildir. O, kadınlığını korumalıdır. Zira erkeğin yerine geçmesi, fıtrat ve yaratılış itibarıyla erkeğin yapması gereken işleri görmeye kalkması, hem kendisine ait özel çalışmaları aksatır, hem de erkek işinde başarı kazanamaz.

Mevdudi'nin İslam'da kadın hakları konusundaki görüşlerine kaynaklık eden bu konudaki birkaç ayeti kerimeyi aktaralım. Bakara suresinde erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır buyurulmuş. Nisa suresinde ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Gerek azından gerek çoğundan hem erkeğe hem de kadına bir hisse ayrılmıştır buyurulmuştur. Ayrıca yine Nisa suresi 11, 12, 19, 33, 127, 176. ayetleri de kadının miras konusundaki haklarından bahsetmektedir. Yine kadınların mihir hakları konusunda Bakara suresi 229 ve 237, Nisa suresi 4, 20, 21, 24 ve 25. ayetleri bahsetmektedir. İslam'ın gelişiyle kadınların haklarına kavuştuğu, insan gibi yaşama özgürlüklerini elde ettiklerini yalnızca Kur'an-ı Kerim, hadisler veya İslam düşünürleri söylemiyorlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birçok dürüst gayrimüslim bu konudaki İslam'ın evrensel mesajını anlamışlardır. Bu konuda Will Durant şöyle söylemektedir ve Muhammed Arapların kız çocuklarını öldürmelerine son verdi. Hukuk davalarıyla mali konularda kadını erkeklerle eşit hale getirdi. Kadın her meşru mesleğe girebilir, kazancını kendine alıkoyabilir, mal ve mülke varis olabilir ve servetini istediği gibi tasarruf edebilirdi. Muhammed, kadınların miras şeklinde babadan oğula intikalini temin eden Arap örf ve adetini de ortadan kaldırdı demektedir. Kadın erkek eşitliği hakkında Jacques Rissler de hukuk davalarında kadın erkeğe tamamıyla eşit bir dereceye yükseltilmiştir İslam'da. O tarihten itibaren kadın da artık veraset, vasiyet ve meşru bir mesleğe intisap hususunda hürriyet haklarına sahip olmuştur diyor. İslam hukukunda kadın haklarının bugünkü modern hukuk sistemlerine göre daha insani olduğuna dair Joseph Kahn ile René Grosset'in başkanlığında toplanan bir ilim heyeti şu kanaati ortaya koymuştur. Mevcut ahkamıyla İslam şeriatı, eski Roma hukukuyla yeni medeni kanunlarımızın ekserisinden daha insanidir. Çünkü bizim kanunlarımızda kadınla beraber ihtiyarlık çağına gelmiş babalarla analar ekseriyetle ihmal edilmişlerdir. Modern toplumlarda ise kadının özgürlüğünü elde etmesinin şartı olarak hürriyetinin öne sürüldüğünü görüyoruz. Oysa kadın da erkek de tam olarak hür olamazlar. Bu sosyolojik açıdan mümkün değildir. İnsanın kendisine karşı olduğu gibi topluma karşı da sorumlulukları vardır. İnsanın yaşadığı toplumda hem hukuk açısından hem de ahlaki açıdan sorumlulukları mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında kadın özgürlüğünü gerekçe göstererek istediği davranışlar içerisine giremez. Bu erkek için de geçerlidir. Konumuz kadın olduğu için doğal olarak kadını ilgilendiren olaylar üzerinde durmaktayız. Çeşitli ailevi, toplumsal sorunlar yüzünden yalnızlaşan kadınların durumlarını gazetelerden, televizyonlardan veya çevremizden görmekteyiz. Bu durumda olan kadınların hiçbirinin mutlu olduğu söylenemez. Bir aileden, bir çocuk sevgisinden mahrum bu insanlar bir yanlış tercihin kurbanı olmuşlardır. Kadınları içinde bulundukları bu sefil durumdan kurtarıp sıcak bir iklime taşıyacak olan tek güç İslam'dır. Çünkü İslam kadın için son derece medeni ve insan onurunu yücelten düzenlemeler getirmiştir.

İslam'da örtü konusuna değinecek olursak, kadın ve erkeğin avret yerlerini örten, çıplaklıktan ötürü doğabilecek şehevi hisleri önlemek için vücudun belirli yerlerini kapatan elbisedir örtü. Hicap ve tesettür kelimeleri Türkçe'de kullandığımız örtünmek anlamına gelmektedir. Kısaca örtünme, kadın ve erkek arasında bir sınıra işaret etmektedir. Örtünmenin farz oluşu Kur'an ve sünnet tarafından belirtilmiştir. Her Müslüman bu emri kabul etmek ve uygulamak zorundadır. Örtünmekten maksat, avret yerlerini görünmeyecek şekilde kapatmaktır. Dolayısıyla teni gösteren şeffaf bir elbise örtü sayılmaz. Böylesi uzvu daha cazip gösterir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cennet kokusunu asla alamayacak kadınlardan bahsederken, giyinmiş fakat çıplak kadınlar buyurmaları da bunu belirtmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde şöyle buyurmaktadır: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görünen hariç. Başörtülerini yakalarının üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Süslerini kendi kocalarından ya da babalarından ya da kocalarının babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan ya da erkeklerden yana ihtiyacı olmayan arzusuz veya iktidarsız hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey müminler. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ayrıca Ahzab suresinde, ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir buyurulmaktadır. Örtünme ile ilgili hadislerden de iki tanesini paylaşalım. Kainatın Efendisi Ebubekir'in kızı olan Esma üzerinde ince elbiseler olduğu halde Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah hemen yüzünü ondan başka bir yana çevirdi. Ya Esma, bir kadın hayız görecek çağa ulaştığında şundan ve şundan başka bir yerinin görülmesi iyi olmaz buyurarak yüzüne ve iki eline işaret etti buyurmuş. Ayrıca cehennem ehlinden iki sınıf vardır. Ben şu sırada onları sizin aranızda göremiyorum. İleride görülecektir. Birincisi, yanlarında sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunan bir topluluk ki onlar idarecidirler ki ellerinde kamçılarla halkı döverler. Bir diğeri de giyinmiş çıplak, vücudunu oynatan, salınarak yürüyen, başları salınan deve hörgücü gibi kadınlardır. Bunlar cennete giremezler. Onun kokusunu da alamazlar. Halbuki onun kokusu mesafelerin ötesinden alınır ifadesini kullanmışlardır. İslam tarihinde Müslüman kadının örtüsü yüzünden savaş çıkmıştır. Tarihçiler bu olayı şöyle anlatmaktadırlar. Bir Müslüman Arap kadını bazı şeyler satmak üzere Kaynuka oğulları pazarına gidip satacağını sattıktan sonra bir kuyumcuya uğrar. Orada bulunan Yahudiler kadının yüzünü açmak istedilerse de kadın buna direnir. Kuyumcu
kadıncağızın elbisesinin arka eteğini sırtına iliştirir. Kadın ayağa kalkınca edep yeri görünür. Yahudiler gülmeye başlarlar. Kadın feryat eder. O sırada oralarda bulunan Müslümanlardan biri Yahudi kuyumcunun üzerine atılıp onu öldürür. Yahudiler de toplanıp o Müslümanı öldürürler. Öldürülen Müslümanın ailesi de Yahudilere karşı Müslümanlardan yardım ister. Müslümanlar Yahudilere karşı öfkelenirler. Bu yüzden Kaynuka oğulları Yahudileriyle Müslümanlar arasında husumet başlar. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudileri bu olay dolayısıyla Medine'den dışarı çıkarır. Örtü yüzünden Müslüman kadının başına gelen sadece bu olay değildir. İstiklal Savaşı'nda Müslüman kadının örtüsüne bir Fransız askeri tarafından el uzatılmıştır. Kahramanmaraşlı Sütçü İmam bu olaya sessiz kalmamış, tabancasını çekerek Müslüman kadının namusuna uzanan eli kırmıştır. Günümüzde de çeşitli toplumlarda sırf örtülerinden dolayı okuma özgürlükleri ellerinden alınan Müslüman kızlar vardır. Okuma özgürlükleri ellerinden alınan kızların bir kısmı da halkı Müslüman olan ülkelerde yaşamaktadırlar. Sırf Allah'ın emri olduğu için örtünen bu kızların okuma özgürlükleri niçin ellerinden alınmaktadır? Örtünerek okullarına devam etmelerinin sakıncaları nelerdir? Başörtüsü bilimsel ve akademik çalışmalara engel midir? Yasakçıların bu sorulara inandırıcı cevaplar verdikleri görülmemiştir. Anlaşılıyor ki sırf ideolojik ve siyasi sebeplerle yasakçılığa başvurmaktadırlar. İslam'da örtü birinci derecede Allah'ın emri olduğu için Müslüman kadınlar tarafından uygulanır. Müslüman kadınlar haramdan korunmak, iffetlerini muhafaza edebilmek için bu emre itaat ederler. Gayesi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olan ve bu amaçla Allah'ın bütün emirlerini olduğu gibi örtünme emrini de yerine getiren bir Müslüman hanım hem bu dünyada çeşitli kötülüklerden korunarak yaşamak hem de ahirette kazançlı kimselerden olmak istemektedir. Örtünmenin yalnızca uhrevi faydası yoktur şüphesiz. Günümüz toplumlarında cinsellik en büyük tehlikelerden birisidir. Cinselliğin kontrol altında tutulabilmesinin en önemli güvencesi dini ve ahlaki terbiyedir. Örtü de dini bir emir olduğuna göre bir kadının korunmasının en etkili yolu örtünmedir demek mümkündür. Burada bir önemli konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar vardır. Bir düşünürün de dediği gibi, İslam'ın kararlaştırdığı örtünme, kadını eve hapsetmek, dışarı çıkmasını önlemek anlamında değildir. İslam'da kadının örtünmesi, erkeklerle karşılaşmada kadının bedenini örtmesi ve gösterişten kendini teşhir etmekten kaçınması anlamındadır. Açıklığı özgürlük olarak ele alıp İslam'ın örtü emrini özgürlüğü kısıtlayıcı bir uygulama şeklinde yorumlamak gerçeği çarpıtmaktır. Kadın vücudunu kullanarak karşı cinsi tahrik edebilir. Bu noktada kadının erkeğe karşı bir tesiri söz konusudur. Dolayısıyla çıplaklık bir tahrik sebebidir. Bu tahriki önleyecek olan örtüdür. Erkeğin bakışlarını cinsel tahriklere çekmemek için örtünün tartışmasız faydası vardır. Netice itibariyle vücudunu teşhir ederek erkeklerin cinsel arzularını kamçılayan kadın da gözlerini harama bakmaktan sakındırmayan erkek de aynı derecede günaha girmiş sayılır.

Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allahumma salli rahmeteke.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Mücahidin!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
3: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz, mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
8: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, Telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özel FM.net. Allah.

0: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, değerli mümin insanlar, en küçük ticarette bile muhasebe yapılmadığı takdirde kar etmek değil, sermayeyi bile kurtarmak mümkün olmuyor. Bir taksici dahi fiyat belirlerken ne harcadığını, ne kazandığını hesap ederek fiyat belirliyor. Devlet de muhasebe üzerinden yürütülüyor. En küçük aile bile muhasebe üzerinden yürütülüyor. Ne maaşımız var, ne harcıyoruz hesabı yapılmadan en küçük aile bütçesi dahi başarılı ve hayatta kalacak şekilde kullanılamaz. Ömür bizim en büyük ticaretimiz. Bu ticareti biz muhasebe yapmadan nasıl kullanabiliriz? Allah-u Teala'nın bize verdiği ömür, işçinin, memurun aldığı maaşa benziyor. Ne harcıyorsun ve ne harcaman lazım, ne kadar yeter muhasebesi yapılmadığı takdirde, kardeşlerim, pişmanlığın hiçbir fayda vermediği yerde bu muhasebeyi yaparız. Kıyamet günü herkes çok derin hesaplar yapacak. Hiçbir işe yaramayacak. Cennete veya cehenneme doğru muhakkak gidiyoruz. İnşallah cennete doğru gidiyoruz. İnşallah Allah'ın lütfuyla, keremiyle cennete doğru gidiyoruz. Ama bir hesap yapmak zorundayız. Muhasebesi olmayanın başarılı olması mümkün değil. Muhakkak muhasebe yapalım. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz dendiğinde, çok değerli kardeşlerim, aklımıza ilk gelen şey, yani üzerimizde kul hakları var mı? Veya büyük günahlardan birini işledim mi? Ona bakayım istiyoruz. Bu doğru şüphesiz. Ama ben bugün sizinle bir başka muhasebeyi değerlendirmek istiyorum kardeşlerim. Elbette filan tarihte faize bulaşmış birisi, filan tarihte kumara bulaşmış birisi, bir insanın malına, iffetine, bedenine zarar vermiş birisi, elbette ben ahirete gitmeden bu hesabı toplayayım, helalleşeyim, tövbe edeyim düşünecektir. Bunu zaten okuma yazma bilmeyen, matematik bilmeyen de hesaplar. Derin hesap makinelerine gerek yok bunun için. Yani hem faize bulaşmış olacaksın, hem konuştuğun yalanla bir Müslümana zarar vermiş olacaksın, hem de ahirette cennet seni bekliyor diye düşüneceksin. Elbette bunu çocuk bile, hiç okuma yazma bilmeyen bile, matematik rakamlarını bilmeyen bile anlar ki bu böyle olmaz. Yani vurdun, kırdın, döktün, eziyet ettin, işkence ettin. Bunun hesabı görülecek. Ya dünyada sen muhasebesini yapacaksın, ya da Allah senin hesabını ahirette görecek. E iyisi mi burada hesaplaş, burada helalleş, burada bir bak nereye gidiyorsun. Şu kadar yıldır faize bulaştığın bir rızıkla aile geçindiriyorsun sen. Şu kadar yıldır alkol satıyorsun, ondan kazanıyorsun. Şu kadar yıldır yalan üzerine ticaret yapıyorsun. Şu kadar senedir bir mümini eziyorsun. Dayını eziyorsun, yeğenini eziyorsun, birini eziyorsun. Bunlar ya ahirete gidildiğinde, büyük hesap gününde hesabı görülecek, ya da sen burada muhasebesini yapacaksın, tövbeni yapacaksın, helalleşeceksin. Bu hepimizin bildiği sıradan bir bilgi gibi duruyor. İnşallah yani böyle duruyordur. Hepten gitmiş de olur diye de korkmuyor değilim. Allah muhafaza buyursun. Ama kardeşlerim, bir başka boyutu var muhasebenin. Biz sürekli şikayet halindeyiz. kafirler, Yahudiler, zalimler, Doğu Türkistan'da Çinliler, fakirlik, her şeyden şikayet ediyoruz. Yani üç kelam edelim, bir akraba muhabbeti yapalım diye bir araya gelsek, kadınlı, erkekli, aileli, uzak, muhakkak ya siyasetten, ya dünyadan, ekonomiden hep şikayet, hep şikayet. Bir tek dünyada biz üç kişi oturduk ya, biz böyle mübarek, hiçbir sorunumuz yok, hep kötülük diye şikayet ediyoruz. Şüphesiz tamamı bunların, yani konuştuklarımızın yanlış, yalan şeyler değil. Şikayet edilecek çok şey var, ama bizim muhasebe konumuz olan bir başlık daha var. Şu dünyada çevremiz kötülükler ve kötülerle dolu. Tartışmasız bir gerçek bu. Bir gerçek daha yok mu? Biz Allah'ın önümüze koyduğu fırsatları değerlendirdik mi? Doğduğumuz günden beri Allah önümüze fırsat koyuyor bizim. Her gün, her saat cennetimiz ve dünyamız için, yani hem ahiretimiz hem dünyamız için bir yığın fırsat koyuyor Allah önümüze. O kadar ki bunların çoğunun bir fırsat olarak önümüze konduğunu bile düşünmüyoruz artık. Takvimde Ramazan yazdığı için Ramazan geldi diyoruz. Ramazan'ın bir fırsat olduğunu düşünmeye bile fırsatımız kalmamış. O hale geliyoruz. Dolayısıyla kardeşlerim, 18 yaşındaki genç kardeşlerim başta olmak üzere, onların muhasebesi çok kolay. Şöyle bir 4 senenin hesabını yaptılar mı, Allah'ın izniyle her şey yerine gelecek. 28 yaşındaki kardeşlerim de, hani gene 14-15 senenin hesabı kolay. 48, 58, 68, hangi yaştaysak, her birimizin geçmişte yaptığım günahlar ve kırdığım çanaklar diye bir muhasebe yapacağız, yapıyoruz. İnşallah da mesela Ramazan geliyor, Kadir gecesi geliyor, tövbe ediyoruz inşallah. O hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz, tövbe ediyoruz. Fakat kıyamet günü ağır nedametimize sebep olacak büyük hatalarımızdan birisi de Allah'ın rahmeti ile önümüze koyduğu fırsatların kıymetini bilememek. Hem dünya açısından hem ahiret açısından. Hani dünya açısından neyi kastediyoruz? Huzurumuz, bereketimiz, bu dünyada göreceğimiz nimetlerin artması bakımından fırsatlar var. Ahiretimizi kazanmak bakımından fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebiliyor muyuz? Muhasebe bunu yapacağız. Belli sayılarda, belli konularda takılmak istemiyorum kardeşlerim. Çünkü her mümine farklı bir fırsat sunuyordur Allah-u Teala. Hepimize topluca bir defa Müslüman anne ve babanın çocuğu olarak yaratılmayı fırsat vermiş Allah. Hepimiz bunda eşitiz bir defa. Elhamdülillah. Kulağımıza ezan okunarak bu dünyaya geldik. Bu bir fırsattı. Yarın öbür gün küfür diyarında doğmuş birisi sonradan Müslüman olur da gelir cennette bizden daha yüksek makamlara gelirse kahroluruz o gün işte. Eziliriz o gün. Çünkü Müslüman bir anne babanın çocuğu olarak doğmak bir fırsattı. Bu fırsat ne kadar değerlendirildi, ne kadar kıymeti bilindi, bu muhasebesi yapılması gerekiyor. Alâ külli hal, belli başlıklar hangimize nerede ne kadar uyuyorsa hepimiz kendi çapımızda uyarlama yaparak bu fırsatları hızlıca bir saymak istiyorum kardeşlerim. Neden? Çünkü bugün önümüze konan bu fırsatları, Allah'ın lütfedip önümüze koyduğu bu fırsatları muhasebe yapmazsak eriyip gidiyor bu fırsatlar. Eriyip gidiyor. Yarın tekrarı yok bunun. Yarın tekrarı olmayan bir nimet altın fırsattır. Değerlendirilmelidir. Annen baban mesela sağ iken senin fırsatındı. Dualarını alacaktı. Anan baban öldükten sonra mezarına istediğin kadar git, oradan onlar sana dua edemeyecekler. Sen fırsatı bitirdin. Senin için fırsat bitti anlamına geliyor bu. Allah muhafaza buyursun. Kardeşlerim, fırsatları ne kadar değerlendiriyoruz, Allah'ın nimetlerini ne kadar kıymet biliyoruzdan bir örnek verelim. Mesela Ramazan ayı muhteşem bir fırsattır. Muhteşem bir fırsattır. Bunun ne kadar kıymetini biliyoruz. Bir örnek üzerinden bunu değerlendireyim. Bir sahabi radıyallahu anh şehit olup vefat etti. Ondan tam bir yıl sonra da başka bir sahabi yatağında vefat etti. Şimdi şehit ne demek biliyoruz. Yani büyük bir makamın sahibi. Bu iki sahabi, biri şehit olarak, öbürü de bir sene sonra vefat eden iki sahabiyi başka bir sahabi rüyasında görmüş. Rüyaya bu, bakmış ki o bir sene sonra vefat eden sahabi şehit olan sahabiden daha yüksek bir yerde duruyor cennette. Hayret etmiş. Gelip ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ya Resulullah, şaşacağım bir şey gördüm rüyamda demiş. Ne gördün buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani filanca şehit olduydu ya, ondan bir sene sonra ölen başka bir kardeşimizi ondan daha iyi yerde duruyor cennetteki gibi gördüm rüyamda. Bu hayret ettim, şaşırdım. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nesine şaşırdın ki demiş. Şehit olandan sonra bir sene yaşadı diyorsun. O bir senede bir Ramazan yok mu? O Ramazan ne demek sen biliyor musun buyurmuş. Demek ki her Ramazan şehitleri bir kere katlayacağımız kadar büyük bir fırsat dönemiymiş. Ramazan geldi, Ramazan'dan sonra ben bir değişiklik yapamadım. Yani Ramazan'dan önce 10'dum, Ramazan'dan sonra gene 10 olduysam fırsat gitti demektir. Mesela bunun bir benzeri Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Sevap kazanmak bakımından. Bir alimi ziyaret etmek, bir alimle 10 dakika oturmak bir fırsattır. Onun bir duası, onun bir irşadı, onun bir örnek olması, senin çocuğuna dua etmesi bir fırsattır. Ama sen alimi gördün, filan hoca senin aleyhinde şöyle demişti, sen ne cevap veriyorsun dedin, dedikoduyla adamı da çürüttün, kendin de çürüttün. Sen nereliydin, sizin orada domatesten reçel yaparlar mıydı diye sordun, o da sana he, rahmetli nenem reçel yapardı dedi. Alimle olan fırsatın, evet günahla geçmedi belki, ama sen çeşmenin dibine kovanla gittin, kovana su doldurmadan geri geldin gibi oldu. Fırsat teptin, fırsat kaçırdın. Mekke, Medine hac merkezidir, umre merkezidir, ziyaret merkezidir, ama benim için öyle değil. Benim için yıkanıp yağlanıp geri gelmek dönemidir. Tertemiz olmak dönemidir. Hac yaptım, sevabını kazandım. Eski tas, eski hamam, geri geldim. Mekke'yi kaçırdım. Medine'yi kaçırdım. Anam, babam dualarıyla cennete gireceğim sevap makinalarımdır benim. Onlar ölünce o makine bitti. Ben fırsat kaçırdım demektir. Her cuma günü muhteşem bir Allah'ın rızasını kazanma fırsatıdır. Sen cumada dizi film seyrettin. Cumada arkadaşlarla dedikodu yaptın. Cumada gezi yaptın. Cuma namazını, cuma gününün dehşetini kaçırdın. Arafat gecesi, yani Ramazan bayramından önceki gece, Kurban bayramından önceki gece, biz ikisine de Arafat diyoruz, mübarek geceler bunlar, bunları kaçırdın. Ala külli hal, biz işlediğimiz filan günahtan dolayı tövbe istiğfar etmeyi düşündüğümüz gibi önümüze büyük bir sermaye olarak konmuş nimetleri de kaybettiysek, değerlendiremedik, bir türlü kayıptır, bunu kaybettik demektir. Mesela kardeşlerim, çok basit ve çok kolay anlaşılır bir örnek. Kur'an okur, namaz kılar, harama bakmamış, harama tutmamış, İffetli bir kadınla evlendin, sen hala cennetlik değilsin. Ne yapayım ben sana? Bu dünyadan hiçbir nasibin yokmuş demek ki senin. Sonra annesi aramızı açtı. Bırak onu sen. Bırak onu sen. Sen Mekke'yi buldun, Mekke'de sonra birisi bira şişesi getirmiş bana diyorsun. Ama sen Mekke'deydin. Neden? Neye dayanarak bunu söylüyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadınla, tarif ne demek olduğunu gösterdim sana. Saliha bir kadınla evlenen dininin yarısını kurtarmıştır. Yarısında da çalışsın, cennete girsin buyuruyor. Demek ki evlendin, bir sene sonra bozuldu, doğum yapınca bozuldu, ahlakı bozuldu. O bir sene de cennete girseydin sen, zaten kıymetini bilmediğin için, şükrünü yapamadığın için, sen de o da şükür kıymet bilmediğiniz için Allah o nimeti geri aldı zaten. Başka bir örnek, Allah'ın kitabının sevabı harf harf yazılıyor mu? Evet, bir harfe 10 sevap yazıyor Allah, bir harften 10 günah siliyor okuduğun zaman. Sen hafız değilsin, dolayısıyla bu şansın yok denebilir mi? Asla denemez. Fatiha suresinin hafızısın, Ayet-el Kürsi'nin hafızısın, belki Amener Resulü'yü biliyorsun, Bakara suresinin son ayetleri hafızsın. Bir hafız bir cüz okuyarak ne kadar sevap kazanıyor? İşte kaç harfse. Sen de Ayet-el Kürsi'yi 20 defa okursun, Fatiha'yı da 15 defa okursun, bir cüz yapar bu. Al sana bir cüz. Demek ki Allah sana hafızlık vermedi diye üzüldü, numarası yapıyorsun sen. Ablacığım, sen o numarayı yapıyorsun. Melekler o numarayı çok gördüler senden önce. Boşuna tekrar etme o numaraları. Sen gerçekten hafızlığın kampanyası, şöhreti ne mi takıldın? Yoksa hafızın Kur'an'dan elde edeceği sevaba mı hayransın? Eğer ikincisi ise, elindeki ezber bildiğin Kur'an'la hafızın yakaladığını yakalarsın. Yıllardır neredeydim? Bilmem neredeydin. Bilmem neredeydin. Yıllardır veya günlerdir neredeysin bilmiyorum. Yani elimizdeki sermayenin kıymetini bilmeyip büyük altın madenlerinde hayal kurmaya benziyor bu. Ayet-el Kürsi'yi bilen bir insan Allah-u Teala'nın indirdiği en büyük ayeti biliyor. Fatiha'dan büyük bir sure yok Kur'an-ı Kerim'de. Biliyorsun, okuyorsun. Merdivenden inerken 20 basamak ineceksin, 2 kere Ayet-el Kürsi okursun, 10 kere Fatiha-i Şerifi okuyup bakkala gidebilirsin. Kur'an'dan elde edilen sevabı elde edersin. Fırsat, fırsat. Bunun adı fırsat. Ve kardeşlerim, en cazip örneklerden birisi, Müslüman bir insan Allah'ın izniyle helal para kazandığı zaman o helal parayı çok rahat bir şekilde cenneti yapabilir. Onunla çoluk çocuğuna rızık aldığın zaman, elbise aldığın zaman israfa gitmemek, modayı takip etme bahanesiyle harcama yapmamak şartıyla biiznillahü teala sadakan olacak senin. Sadaka versen o da sadakan olacaktı zaten. Biiznillahü teala yemeğimiz, çorbamız çok sağlam olsun. Bu bedenleri Allah için secdede, Allah için yürümekte, camiye gitmekte kullanalım dedin. O da sevabın oldu. Helal malı tüketirken bile fırsat kaçırabilir Müslüman. Mesela başka bir örnek kardeşlerim. Tövbe ettin. Kadir gecesiydi filan, bir sebeple tövbe ettin. Güzel bir vaaz dinledin, etkilendin. Estağfurullah dedin. Allah'ın dininde bu ne manaya geliyor? Yani en büyük zinacı, kumarbaz, katil, hırsız, gangster, adın ne olursa olsun, sen bir kere bir tövbe etmek düşündün ve tövbe ettin. Bu ne demekti? Sıfırlandın demekti. Fabrika ayarları diyorlar ya, yaratılış ayarlarına döndün. Allah böyle kabul ediyor. Öbür gün sen dün vaaz meclisinde, bir zikir meclisinde estağfurullah deyip üstelik de gözyaşı akıtmıştın. Döndüğün, eve gittiğin gün ya da saatte şeytan sana yok öyle bedava, sen de hem de arkadaşlar seni bekliyorlar dedi. O tövbe orada kaynadı gitti. Ya sen cennete girdin, sonra geri gelirim diye tekrar çıktın demek oluyor bu. Tövbeden geri gelinir mi? Ya cennete girdim, dur orada. Ben bir gideyim bakayım cehennemdekiler ne yapıyor diye gittin tekrar. Bir daha da çağırmadı seni Allah cennetine. Demek ki tövbe de muhasebesini yapmamız gereken büyük bir nimet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pasif insan olarak kimi anlatıyor bize? Pasif insan Allah'ın rahmetine umut bağlayıp oturup bekleyen insandır. Akıllı insan da hesabını kitabını yapıp ahirete hazırlanan insandır diyor. Sen önüne geçmiş fırsatı kaçırıyorsun. Kardeşlerim, kaçırdığımız, değerlendirmediğimiz fırsatlar diye bir dosya açmamız lazım ki bundan sonraki fırsatları şeytan bize kaçırttırmasın. Ömrümüz nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Neler koydu Allah önüme? Yani ağzını açınca, canım yavrum, Allah seni cennetlik etsin diyen bir anne. Ya bundan büyük fırsat olur mu? Bir baba.

70'li yıllarda, 80'li yıllarda Müslümanların çok böyle şimdiki ifadelerle mücahitlik işleri vardı. Şu fetihler, bunlar, İslam, Filistin, Kudüs, böyle duygular vardı. Şimdi hepimiz global Müslüman olunca o nesil bir araya geldiğinde, ya o yıllarda ne büyük projelerimiz varmış biz. Çocukluktu, gençlikti falan diyorlar. Yuh! Yuh oğlu, yuh olsun sana. Bir yuh da yetmez. Soyunca yuh oldu bu sana. Ya o gün ne güzel niyetlerimiz varmış. Ölseydik her yeri fethetmeye hazır bir delikanlı ruhu, Musab bin Ümeyr ruhuyla ölecektik demek ki 20 yaşında. Ne büyük fırsat kaçırmışız biz be. Ne büyük fırsat kaçırmışız ya. Ölüp gitmek varmış o niyetlerle be. Taptaze niyetlerimiz, mücahit ruhlu niyetlerimiz varmış. Şimdi global Müslüman olduğunda ne oldu? Evinde gitti, ailende gitti, her şey gitti elinden şimdi. Hayat fırsatlarla dolu. Bugün 59 yaşında mısın? Asla ve kata seneye 59 yaşında olamayacaksın. Bitti insanlığın böyle bir şansı. Hiçbir zaman yok. Geri dönüşü yok. Fırsatlar da geri gelmiyor. Bugünü ne kadar değerlendirdiğin çok önemli. Filan yerde filan zatı ziyaret ettik. Orada oturup istiğfar için dua etmek varken sen hemşerilik edebiyatları, türbeydi, binaydı, apartmandı, onunla vakit geçirmişsin. Kaçırdığın dua fırsatına bir baksana sen. O gençliğindeki ihlaslı duyguların ne yüksek, ne güzel düşüncelermiş. Onlara imrenmen gerekirken gençlik değil. O zamanlar öyleydi. O zamanlar öyleydi. Şimdi mübarek, ne kutsal zamana rastlamışsın şimdi sen be. O zamanlar ne güzelmiş. Hayal de olsa dünyanın öteki ucundaki Moro'daki Müslümanın bile acısını hissediyormuşsun sen. O gün ölseydin ne mübarek bir ölümle gidecektin. Şimdi edebiyatını bile yapmadığın işleri o zaman acısını çekiyormuşsun sen. Kardeşlerim, biz Allah'ın cennetine talibiz. Ve bu cennet kesinlikle bize Allah'ın lütfu ile verilecek. Allah da bu lütfu hak edip etmediğimizi ölçmek için sürekli bize sinyaller gönderiyor. Nasıl nabız ölçmek için cihaz baskı yapıyor da bakıyor senin nabzın ne kadar, sonra da rakamda gösteriyor. Allah da bu fırsatları onun için önümüze koyuyor. Fırsat koyuyor. Bu fırsatı nasıl değerlendirdin veya nasıl teptin ona bakıyor. Bir alemi ziyaret etmekten, Kabe'yi görmekten, büyük bir camide namaz kılmaktan, filanca zatın kitabını görmekten, bir evde bir kitap okumaktan, iyi bir evlilik yapmaktan, çocuklarla huzurlu bir gün yaşamaktan, helal para kazanmaktan, iyi arkadaşlara sahip olmaktan, hangisini alırsan al, hepsi Allah-u Teala'nın bir fırsatıdır. Bu fırsatı ne kadar değerlendiriyorsan, o kadar Allah-u Teala'nın huzurunda sen iyi durumda olacaksın. Aksi takdirde kardeşlerim, sadece ağlayacağız, esef edeceğiz hem işlediğimiz günahlara hem kaçırdığımız fırsatlara. Korkarım, korkarım bir gün aklımıza gelecek, ya ben ne ettim, bu faize bulaşmıştım ya, filancaya da yalan söylemiştim deyip büyük günahtır diye ondan tövbe etmek inşallah Allah'ın lütfu keremiyle aklımıza gelecek. Ama kolay kolay kaçırdığım fırsatlar neye mal oldu bana? Eşimin iyi günlerini kaçırdım. Bu bana neye mal oldu? Bunu düşünemeyeceğiz. Düşünemiyoruz. Düşünemediğimiz için de bugün de fırsat kaçırmaya devam ediyoruz. En basit örneklerden birisi. Bir araya geldiğimizde gıybet etmiyoruz. Allah'ı, dinini ve dünyanın güzel işlerini konuşuyoruz. Birbirimizden hak hukuk alacağımız yok. Böyle benim iki tane arkadaşım var. Ya bu Allah'ın bir fırsatıdır. Aramakla bulunmaz ya. Adem aleyhisselamdan beri insanlar böyle bir arkadaş için mücadele ediyorlar. Analarından doğmuş öz kardeşlerini bile böyle güzel bulamadılar. Sen bu kardeşinin kıymetini niye bilmezsin? Bak, selamun aleykümle başlıyorsunuz bir araya gelince. Ve aleykümüsselam diyor. Allah'ın adı sizin ortak paydanız oluyor. Ondan sonra nasılsın diyorsun.
İyiyim elhamdülillah diyor. Birbirinize hamd

0: ettiriyorsunuz. Para istemiyor, sen istemiyorsun. Namazına mani olmuyor, avret göstermiyor. Sen onun avretini görmüyorsun, o senin avretini görmüyor. Yahut bir aradasınız siz. Umre gibi bir şey bu. Umre gibi bir şey. Bunun kıymetini bilmezsen ilk ihtimal, zan ve kırıntıyla onu arkadaşlıktan silersen ya da arayıp sormazsan, o seni arayıp sormazsa yenisini de göndermez Allah. Eskinin hatıratı bile kaybolur. Demek ki kardeşlik de, mümin kardeşliğimizi yaşadığımız o duygusal güzellik de bizim için bir rahmet. Kaç kardeş harcadık bugüne kadar? Bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Kıyamet günü bunu yapacağız. Bu dedikoducu, bu sosyal mecradan tanıdığım melanet adamın yüzünden cehenneme girdim. Halbuki filanca arkadaşımla biz bir araya geldik mi Allah'ı ve peygamberi hatırlardık diyeceğiz. Kul hakkı bizi yıpratacak. Kul kaybı da bizi yıpratacak. Hani hep kul hakkından korkuyoruz zaten inşallah da. Kul kaybı, yani kulum ben, Allah bana moralimi düzeltmek için, yalnız kalmayayım bu dünyada diye arkadaşlar, kardeşler göndermişti. Kıymetini bilmedim. Bu da ağlatacak beni kıyamet günü. Bu da ağlatacak. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinini iyi anlayanlar bunu da çok iyi anladılar. Malik İbni Dinar isimli tabiinin büyüklerinden olan zat diyor ki, benim için bu dünyada üç şey kaldı. Gerisi boş bu dünya diyor. Mümin kardeşlerimle bir araya geliyorum. Gece teheccüd vakti Kur'an okuyorum ve Allah ile baş başa kalacağım bir evim var. Başka gerisine ihtiyacım yok diyor. Gerisine ihtiyacım yok diyor. Üç şey, dikkat edin. Koca tabii, mümin kardeşlerim var diyor. Gece Kur'an okuyorum. Allah ile baş başa kalabileceğim bir evim var. Dünya mutluluğu bunu görmüş. Bunları bu zat demek ki bir fırsat olarak görüyor. Allah'ı, rızasını, cenneti kazanmak için bir fırsat olarak görüyor. Kardeşlerinin kıymetini bilmese, gece kalkıp Kur'an okumayı fırsat olarak değerlendiremese, Allah ile baş başa kalacağım evim var diye bir şuuru olmasa, demek ki dünyanın bir anlamı yok onun için. Bu muhasebe mantığını kardeşlerim çok iyi oturtmamız lazım. Aksi takdirde Allah-u Teala bize niye zina ettin maazallah, faize bulaştın maazallah diyeceği gibi, karşına çıkardığım şu fırsatları niye değerlendirmedin de muhakkak diyecek. Şimdi kardeşlerim, Ebu Cehil'i küfrün başı, eymetül küfürden lanetli, o lanetle geberip gittiği için de adıyla lanet edilir biri olarak biliyoruz. Bu ismi niye lanetliyoruz biz? Ben mendebur adam diyoruz şimdi ona. Akraban olan birisi peygamber olarak geldi. Yanı başında. Sen ona iman etmedin. Kıymetini bilmedin. Üstelik de eziyet ettin. Ben ne nasipsiz adammışın diyoruz. Doğru mu sözümüz? Doğru tabii canım. Ya hadi uzak Antarktika'dan olurdu da ben Muhammed'e inanmıyorum derdi, ona bir anlam yüklersin. Ya yanı başında. Akraban, hem de sen de biliyorsun ki doğru söylüyor. Kendisi de söylüyor zaten. Muhammed yalan söylemez diyor. Tamam, sen niye o zaman yanaşmadın? Niye kabul etmedin? Kınıyoruz onu. Can kardeşlerim, dostlarım, mümin kardeşlerim, Allah rızası için nefsimizi bir kenara koyalım. Yani sinirlenmeyin demek istiyorum. Uç farkı, gramaj farkını bir kenara koyarak, yanı başında Riyazu Salihin dersi yapıldığı halde senelerdir, haftada bir saatte olsa ona vakit bulamayanla, evinde bir Riyazu Salihin dersi okuyamayanla, Ebu Cehil'in düştüğü hatanın cinsi aynı değil mi? İman meselesi ayrı tabii. Kınama noktasından söylüyorum. Ebu Cehil'in gavurluğunun ölçüsü yok. Firavun'un muadili o. Ama ne diyoruz? Nimeti niye tepti be akılsız? Nimeti teptin diyoruz. Ne cevap veriyoruz? Nasipsizmiş. Şu kadar senedir senin evinde Riyazu Salihin dersi okunmuyor kardeşim. Yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü, senin yüzünü görmek istemiyorum Muhammed demedi ki. Hadislerini duymak istemedi. İndirdiği Kur'an'ı duymak istemedi. Fırsat tepti. O fırsat tepmeyle Bugün 20 senedir evlisin, evin barkın var. Kaç kere bir hadis-i şerif dersine gittin? Sorulduğunda bir Müslüman, yani biz vakit bulamıyoruz dedi diyelim, tevazu gösterip. Çok mu farklı? Fırsat tepme. Biliyorum. Üzücü ve kahredici bir şey olduğu için bu yanlış bir ölçü oldu. Ha bak, bu ölçü tutmadı. Adam gavur ya. Gavur adam. Onunla nasıl Müslüman? Ya ben Müslümanlığı ve gavurluğu ölçmüyorum. Ölçtüğüm şey fırsat tepme. Bak onu şeytan uzaktan amcasının oğlu olan bir peygamberin kıymetini bilmemekle sömürdü. Senin de belki de aldın, evde bekliyor Riyaz-ı Salihin, apartmanda yan dairede, camide imam efendi orada Riyaz-ı Salihin okuyor. Namaza gittin camiye karşım, baktın ki imam Riyaz-ı Salihin'i alıyor. Acele kalktın gittin, sanki yangın söndürmeye gidiyorsun. 3 dakika otur orada. Fırsat tepmeyi ölçüyorum. Kardeşlerim, son 20 senemizi hadi hatırlayamıyoruz. Son 10 senemizi hadi hatırlayamıyoruz. Son 2 senemizi hadi hatırlamıyoruz. Son 1 senemizi ne fırsatlar teptiğimiz açısından muhasebe yapmak gerekmiyor mu? Bundan da vazgeçtim. Başka bir örnek zikredeceğim. Bütün dünyayı Allahu Teala kasıp kavurttu bir virüsle. Koca koca dünyayı avucunda dolaştıracak büyük büyük devletler bile çöktü. Ekonomileri de gitti. Gözle görülmez bir virüse gitti her şey. Aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, Allah için söyleyiniz. Bu Allah'a dönüp istiğfar etmek için iyi bir fırsat değil miydi yahu? Hadi geçen ondan önceki dönemde sakal bıraksan namaza başlasın, aa tarikatçı oldu diye alay edecekler diye arkadaşlarından utanıyordun. Hazır beladan, virüsten korktu oldu, herkes korkuyor zaten deyip kimse de kınamayacaktı seni. Hani bir değeri varmış gibi sanki kınamanın. Ya bu tesettüre girdi, öcü oldu. Hadi ondan çekiniyordun. Ne güzel, al sana işte bir sürü dünyanın tamamını kasıp kavuran bir musibetten dolayı. Herkes korktu zaten, evine kapandı. Niye yapamadık? Korkarım çok geçmez bir gün Müslümanlar olarak, gavurun böyle bir şansı yok zaten. Ya şu afet, salgın, pandemi günlerinin kıymetini bilsek şimdi cennetliktik yahu. Korkarım bunu diyeceğiz. Korkarım melekler bizi pandeminin bile akıllı hale getiremediği Müslüman tipler diye kaydediyorlardır şu anda. Aziz kardeşlerim, hangi güne, hangi tarihe bakarsak bakalım, Allahu Teala'nın her an önümüze yığdığı bir fırsat göreceğiz. Bu fırsatlar sırayla gidiyor. Nereye gidiyor bunlar? Bir sonraki insanlara gidiyor. Onlar da tepecekler bu fırsatları. Onlar da tepecekler. Ne olacak peki? Adem Aleyhisselam'dan beri böyle geldi, böyle gidecek. Buna bir itirazımız yok. Ama biz bu fırsatı kaçırdığımız için. Hangi fırsatı? Ya her an bir fırsat yağıyor. Aslında kıtlıkta bir fırsattır. Bollukta bir fırsattır. Değerlendirebilen için. Biz nasıl insanları mümin, kafir diye ayırıyoruz. Yani Allah ayırıyor. Müminleri de fasık olanlar, yani günahkar olanlar ve olmayanlar diye ayırıyoruz. Yani Allah ayırıyor. Kardeşlerim, elhamdülillah mümin taraftayız. İnşallah da günahı olmayan, en azından tövbesi yapılmamış, büyük günahı olmayan taraftayız İnşallah. Lakin fırsat değerlendirenler, fırsat değerlendirmeyenler kadrosunda nerede olduğumuzu iyi inceleyelim. Ben bu dersi bu başlıkla niye yaptığımı da izah edeyim kardeşlerim. İçimde kalmasın, meleklerin de defterlerine geçsin. Ezanların okunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Şu veya bu sebeple faize helal gibi bir ambalaj yapılıp Müslümanların önüne konuyor sık sık. Şu kadarı zararı yok, ev al faizle deniyor. Getir bankaya paranı koy, üstüne helal bir şampuan süreceğiz biz, merak etme diyorlar. Bakıyorum da sakallı sakallı daha önce namaza gittiğini bildiğim insanlar, hocam bunda bir sakınca olmayacak diye düşünüyorsun değil mi sen diyor. Yani bir de yönlendiriyor soru sorarken. Şeytan bir fırsat getirdiği zaman gözü açılıyor Müslümanın. İçine atlayacak neredeyse. Ekonomik kafayla bile düşünmüyor. Ulan kim kime bedava para verir? Bırak sen bunu, bu muhakkak tuzak. Bunu bile demiyor. Yani ekonomik kafayla da düşünmüyor. Bırak mümin kafayla. Allah ise her gün her saat ne fırsatlar koyuyor önümüze. Bu fırsatlara böyle gözü kapalı gidiyor giden de. Bunun akıbeti, sonu nasıl olur diye çok merak ediyorum. Çok endişeleniyorum. Faize hafif kapı aralanınca bir kişi bile girmeyecek kadar bir ara açılıyor. 40 kişi oraya saldırıyor. Faize gireceğiz diye. Ümmeti Muhammed olarak Allah bize iyiliğiyle, kötülüğüyle, yani azabıyla, rahmetiyle, ikazıyla bir sürü fırsat gönderiyor. Güzel yaşamamız için, tövbe etmemiz için, salih ameller yapmamız için, Allah'a yönelmemiz için. Ama gel gör ki maalesef bu fırsatları bir türlü değerlendiremiyoruz. O kadar ki fırsat kaçırdığımızı bile artık anlamıyoruz. Ramazan örneğinden en iyi hepimiz anlayabiliriz. Ramazan'ı biz oruç tuttuk ama nasıl kaçtık Ramazan düşünüyorsak zaten söze gerek kalmadı. Yeme, içme ve israf etme ayına çevirdiğimiz Ramazan'ı değerlendirdiğimizi zannediyoruz. Ölüyü bile öldürmüşüz demek ki biz. Yani ölmüş adam, onu bir daha öldürmüşüz gibi olmuş. Allah muhafaza buyursun. Mümin kardeşlerim, Allah Ebu Cehil'i huzuruna çıkardığı gün sen alemlere rahmeti nasıl değerlendiremedin diye başlayacak sözüne bu mantıkla bakıldığında. Sonra da hak ettiği cehennem kütüğü olarak cehenneme ebediyen girecek. Mümin insan da Allahu Teala'nın önüne ne Ramazanlar çıkardım ben. Ey kulum, hatırlıyor musun? Bir gün sen bir ayet duymuştun. Az kalsın kalp krizi geçiriyordun. Ürkmüştün. Allah'ım bu ne korkunç bir şey demiştin. Hatırlıyor musun bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi sana gelmişti de gözyaşları akıtmıştın. Ne tatlı peygamberim vardı demiştin. O senin o gün dönüş yapman için meleklerin getirdiği bir fırsattı. Sen onu o anki duygusallık kabul edip çekip gitmiştin. O gün dönüş yapsaydın şimdi Ömer bin Hattab ile beraberdin cennette. Radıyallahu anh. Ama o dönüşü yapmadığın gün kimin seviyesinde idiysen onlarla berabersin şimdi. Denir bu sözler maazallah. Uyanmak zorundayız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hayat Rehberi programıyla Nurettin Yıldız'ı dinlediniz. Allah

her şey bize amade. Dünyanın onca nimeti, hava ve su, toprak ve onca meyvesi. Ama istifade için, her anlamıyla sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için bir şart var. Önce temizlik. Hava ciğerlerimizi, su her şeyimizi eğer kendileri temizse temizliyor. Temiz olmayan en kıymetli ikram zehir. Her şeyi lütfeden irade temizliği bizden istiyor. Madde planında da böyle, mana planında da. Bize lütfedilen bedeni de, kalbi de, ruhu da, vicdanı da temiz tutmazsak çürütürüz. Kokuşmuş bir ruh, kararmış bir vicdan, lekeli bir kalp, kanlı bir elle insan mahlukatın en kirlisi, en mülevvesi. Bu sebeple insanlık için önce temizlik, Müslümanlık için önce temizlik.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadakataşı Derneği. Sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli

0: NTV.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: bölgesel ve küresel çatışmalardan, dış politikanın parametrelerinden, uluslararası siyaset ve dünya gündemine dair analiz ve değerlendirmelerle dış politika programında buluşuyoruz.
1: Dış politika programıyla Mustafa Özcan her pazartesi saat 9.30'da Radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma. Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
3: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu

0: Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
10: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
2: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Özel FM. Sümeyyece sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağı. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara, Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayne sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağı. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı, Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı ve demeli artık Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin, Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin, Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan, bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resulün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben. Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der yüz binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. Tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbil'le Esad olurum, gah İskilip'le Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İstanbuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhduduyum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğum. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
1: Ya eyyuhel ikhve, tariku da'avat mahfufun bil makarih, mali'un bil mahatir, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعاً أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجاناً حافلاً وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
0: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddi'ni aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü, karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevda. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını solumak. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunlarım varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdunu. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın içindekilerde. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi. Şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür.
gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

Boomerang. Boomerang. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o günde insanların kalbini en çok işgal edecek duygunun dehşet olacağına kuşku yok. Anne babanın kendi çocuğundan kaçacağı ölçüde herkes kendi derdinde olacak o gün. İşlenen bütün günahlar için en başta kendilerinin suçlanacaklarını bilen şeytanlar kaçacak delik arayacaklar. Ne ki mahşerin düzlüğü onlara bu imkanı vermeyecek. Sonra sağ ya da sol tarafından amel defterleri verilecek herkese. Gözler sayfalar arasında gezinirken dikkat ve endişe aynı anda okunacak gözlerde. Ve hayretle diller şunu söyleyecek. Vay canına, bu defter en küçük şeyi bile yazmış. Defterinin günaha ayrılmış sayfaları daha çok olanlar, bir yandan pişmanlık duygusu yaşarken, bir yandan da terazinin önüne geldiklerinde kara kara kendilerini nasıl savunacaklarını düşünmeye başlayacaklar. Kim bilir, belki de filmlerde izlediğimiz mahkeme sahnelerine taş çıkartacak sahneler yaşanacak. Herkes aslında kendisinin suçlu olmadığını kanıtlamak için suyu yukarıya akıtmak isteyecek. Kurtarır ümidiyle küçücük bahanelere bile can simidi gibi sarılınacak. Bu kimselerden bazıları kendilerinin hiçbir suçu olmadığını, omuzlarına taşıyabileceğinden ağır yük konduğu için günah işlemek zorunda kaldıklarını iddia edecek. Mesela neden sabrı terk ettin sorusuna, o denli katlanılmaz musibetlere maruz kaldım ki başka seçeneğim yoktu diyecek. Adil-i Hakim ise her bir savunmaya karşı has bir kulunu örnek gösterecek. Bu gibi musibeti bahane edenlerin karşısında misal olarak Eyüp aleyhisselamı koyacak. İşte bu denli ihtişamlı, bu denli büyüktür Eyüp aleyhisselamın sabrı. O kadar ki vücudunun her yerinde oluşan yaralardan çıkan kurtlar kalbine ve diline kadar iliştiği halde şükürden geri durup da şikayete yöneldiği görülmemiştir. En son kulluk vazifesini yerine getirmemeye başladığı anda halini Allah'a arz etmiş ve şifa talep etmiştir. O da yine kendi rahatı için değil, kulluk vazifesini düşünerek. Halbuki onunkisinden çok daha basit bir hastalığa yakalanan çoğu insan başlardı hemen ah vah edip inlemeye. Sonra yetinmez hemen yanındakilere şikayet diliyle halini anlatmaya başlardı. Yok efendim, neden o hastalık onu bulmuş, bu kaderin kendisine yaptığı büyük bir haksızlıkmış vesaire. Gayretullah'a dokunan da işte musibete uğrayan kişinin böylesi bir tavır içine girmesidir. Yani Allah'ın kendi üzerindeki tasarrufu hakkında sabırla razı olmaya çalışacak yerde onun rahmetini itham edecek tarzda bir başkasına şikayette bulunmasıdır. Oysa ki kendisine musibet isabet edenin bu hali çekmekte olduğu acıları iki katına çıkarmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu tavrıyla bedeninde çektiği acılara kendisine haksızlık yapıldığı düşüncesinden neşet eden acıyı ilave eder. Bedeninde hak etmediği bir hastalığın acısını çekiyor olduğu düşüncesi hastalığını gözünde olduğundan çok daha büyütür. Böylelikle tahammül imkanını bütünüyle ortadan kaldırır. Eyüp aleyhisselamın onca acıya tahammül edebilmesinin sırrı işte bu noktada gizlidir. O bir kul olduğunun bilincindedir ve bir kul olarak en başta Rabbinden gelen müsbet şeylere şükür, menfi şeylere sabır göstermesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca kulluğunun ölçüsünün kendisine isabet eden musibete ne ölçüde tahammül göstereceği olduğunu da bilmektedir. Dolayısıyla onun tahammülüne eşlik eden düşünce, haksız bir uygulamanın kurbanı olmak değil,
tahammülü ölçüsünde kemale ereceği ve büyük bir mükafata mazhar olacağı düşüncesidir. En sonunda kurtlar kalbine ve diline eriştiğinde de korktuğu nokta kulluk edemeyeceği bir konuma düşeceği endişesinden başka bir şey değildir. Aksi takdirde Eyüp aleyhisselam gibi bir sabır kahramanı Rabbinin bedeni üzerindeki tasarrufuna hiç kuşku yok ki sabretmeye devam ederdi. Açıkçası Eyüp aleyhisselamın bize öğrettiği ondan gelene tevekkül içinde tahammül etmektir. Mükafatını da ondan umarak. Sabrı çoğaltan ilimdir. Hızır'la Musa aleyhisselam arasında yaşananlarda bize sabırla ilim arasındaki sıkı ilişki hakkında çok şey söyler. Bilindiği gibi Musa aleyhisselam bir gün Yahudilere hitap ederken ilginç bir soruya muhatap olur. İçlerinden biri ona Allah'ın en alim kulu kendisinin olup olmadığını sorar. Musa aleyhisselam bu soruya evet cevabı verir. Fakat kendisine bu konuda yanıldığı bilgisi ulaşmakta gecikmez. Dahası kendisinden daha bilgili olduğu bildirilen zatla buluşması istenir. Ve Musa aleyhisselam yola koyulur. Bir nehrin kenarında kayanın üzerinde oturur halde bulduğu o zata kendisiyle arkadaşlık etmek istediğini söyler. Hızır aleyhisselam bu teklifi hemen kabul etmek istemez. Gerekçesi ise gayet manidardır. Sen benimle arkadaşlığa sabredemezsin. Ve ilave eder, iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Nitekim arkadaşlıkları boyunca Musa aleyhisselamın iç yüzünü kavrayamadığı bazı olaylar vuku bulur ve Hızır aleyhisselamın başta söylediği gibi o bunlara sabredemez. Mesela bunlardan birinde ikisinin de bindiği bir gemiyi deler Hızır aleyhisselam. Hazreti Musa'nın buna tepkisi kendi şeriat ilmi çerçevesinde olur. Geminin içindekileri boğmaya mı çalışıyorsun? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Oysa ki işlerin iç yüzü hakkında bir bilgiye sahip olan Hızır aleyhisselam, bindikleri geminin az sonra Şakiler tarafından ele geçirileceğini izni ilahiyle görmüş ve gemiye zarar vererek meta olarak değerini düşürmek istemiştir. Bunda da başarılı olmuş ve Şakiler gemiye el koymaktan vazgeçirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ibretli kıssanın bize söylediği, insanın dış görünüşe göre zarar gibi görünen şeylerin Allah katındaki sırlarını bilmesi halinde o zararın aslında bir fayda olduğunu anlayabileceğidir. İşte sabrı çoğaltan da böylesi bir ilimdir. İnsan hakikaten kendisine isabet eden ve zarar gibi görünen musibetin kendisi için aslında bir fayda olduğunu anladığında, yani işin iç yüzünü kavrayabildiğinde sabır gösterir. Aksi takdirde göstermez. Mesela bedenine ilişen bir hastalığa insan dış görünüşüyle baksa hem kendisini işinden gücünden eden hem de sürekli acı veren bir beladan başka bir şey değildir. Hastalığın devamı halinde bu bakış açısı insanı Allah'ın rahmetini ve adaletini sorgulamaya kadar götürür. Daha kötüsü içinde nefret hissinin doğmasına neden olur. Buna mukabil hastalığın kendisini Rabbine yönelttiğini, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapmaya vesile olduğunu, zaten Rabbinin kendisine bu yüzden hastalık isabet ettirdiğini kavrayan biri, değil hastalıktan şikayet etmek, şükreder. Musibete sabrın mükafatını düşünerek şükrünü ziyadeleştirir. Açıkçası işin özü ilimdir. Nitekim kardeşlerinin biricik olduğu Yusuf'un öldüğünü haber verdiklerinde, Yakup aleyhisselamın gösterdiği sabrın ardında da ilim vardır. Yakup aleyhisselam ilmi sayesinde Allah'ın her şeyi takdir ederse bir hikmete binaen takdir edeceğini, mutlak manada sonu adaletsizliğe ve abesiyete çıkacak bir fiili yaratmayacağını bilmektedir.
ayrıca çok sevdiği oğlunun öldüğüne dair kesin bir delil olmadıktan sonra Allah'ın rahmetinden ümit kesmenin ubudiyete yakışmayacağının da farkındadır. O eğer böyle bir ilme sahip olmasaydı, hiç kuşkusuz biricik oğlunun ölüm haberiyle yıkılıp heder olur giderdi. Kadere isyan duygusuyla ve Allah'ın adaletinden meyus olup belki imanından bile olabilirdi. Sonuç olarak sabır dediğimiz kavram günümüzün popüler kültür içinde anlaşıldığı şekliyle ne basit bir duygusal dayanıklılık ne de musibetin ardından mecburiyet duygusuyla gelen basit bir katlanmadır. Sabır çok daha derinde imanın en başta gelen rüknüdür. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe imanın olmadığı yerde sabırdan bahsedilemez. Çünkü sabır, Allah'ın menfi ya da müsbet her türlü tasarrufuna rıza ve dünya hayatında insanın başına gelen ümitsizliğe sevk edici her türlü bela, afet, musibet ve haksızlığın ahirette dahi olsa en sonunda adil bir yargılamayla adalet çizgisine çekileceği inancında kökleşir. Bunun dışındaki tüm sabır tanımları günümüz popüler sabır algılamalarında olduğu gibi köksüz ve temelsizdir. Zaten medyada sabırla ilgili geçen tüm haberlerin sabırdan çok sabırsızlıkla ilgili olmasının sebebi de bu değil mi?

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502

0: 0020.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz. O gün kafirlere şöyle denilir: siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Bunun sebebi şudur: siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve hakimiyet O'nundur. O her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
9: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
15: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir.

0: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan. İddianızda tutarlıysanız Tevrat'ı getirip okuyun.
1: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Artık kim bundan sonra Allah adına yalan söylerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: قُلْ صَدَقَ اللّٰهِ

Sen sadakallah, Allah sözünün doğrusunu söyledi de. Haydi bakalım, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. Pek iyi bilirsiniz ki o asla müşriklerden olmamıştır.

İbadet yeri olarak yeryüzünde yapılan ilk bina Mekke'deki Kâbe olup pek feyizlidir. İnsanlar için hidayet rehberidir.

Orada apaçık alametler ve deliller, İbrahim'in makamı vardır. Kim Beytullah'a girerse, korkudan emin olur. Ziyarete gücü yeten herkese, Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Nankörlük edip, bu hakkı tanımayana, Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. O bütün alemlerden müstağnidir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: De ki, ey ehli kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.
0: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنْ لِمَ

De ki, ey ehli kitap, siz gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, iman edenleri Allah yolundan men ediyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: Ey iman edenler! Eğer ehli kitaptan bir kısmına uyacak olursanız, iyi bilin ki onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Sizler nasıl küfre dönebilirsiniz ki? Önünüzde Allah'ın ayetleri okunuyor, aranızda Allah'ın Resulü bulunuyor. Kim Allah'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola konulmuştur.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
0: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. Ona layık olduğu tazimi gösterin ve ancak ona teslim olan Müslüman olarak can verin.

Hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.

Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır.

Kendilerine kesin delillerin gelmesinden sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.

Gün gelecek, bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler ise kararacak. Yüzleri kararanlara, siz misiniz denecek, imanınızdan sonra inkâra sapanlar, tadın bakalım inkârınız sebebiyle bu acı azabı.

0: Yüzü ak olanlar ise Allah'ın rahmetindedirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır.
1: Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhakk ve mellahu yuridu zulmen lil alemin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki hakkı gerçekleştirmen için biz onları sana okuyoruz. Çünkü şu kesindir ki Allah insanlara zulmetmek istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Ve bütün işler sonunda O'na raci olur. Bütün işleri O hükme bağlar.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların iyiliği için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği yayar, kötülüğü önlersiniz. Çünkü Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da bu imana gelseydi, elbette kendileri için iyi olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da, ekserisi dinden çıkmış fasıklardır.

Onlar size hiçbir zarar veremezler. Olsa olsa incitirler. Sizinle savaşacak olurlarsa, arkalarını dönüp kaçarlar. Kendilerine yardım eden de bulunmaz.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'tan gelmiş olan bir ipe ve insanlar tarafından uzatılan bir ipe, sisteme tutunmaları müstesna. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üzerlerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın gazabına uğramış, meskenete mahkum edilmişlerdir. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Çünkü asi olmuşlar ve haddi aşmışlardır.

ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dosdoğru bir cemaat vardır ki, gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdelere kapanırlar.

Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendirler.

Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafatsız kalan bir tek iyilik bile bulunmayacaktır. Allah, günahlardan korunan takva ehlini pek iyi bilir.

Kafir olanların ne malları ne de evlatları kendilerini Allah'ın cezasından asla kurtaramaz. Onlar cehennemlik olup orada ebediyen kalacaklardır.

0: سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: O batıl yollarda olanların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu kendi öz canlarına zulmeden kimselerin ekinine isabet eden ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmettiler.

0: ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: Ey iman edenler! Siz Müslümanlardan başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size şer ve fesat çıkarmada ellerinden geleni bırakmazlar. Daima sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Size olan düşmanlıkları zaten ağızlarından taşıp meydana çıkmıştır. Kalplerinin gizlediği düşmanlık ise daha fazladır. Ayetlerimizi size iyice açıkladık. Eğer akıllarınızı kullanırsanız, onlardan yararlanırsınız.
0: Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum.

0: oğlum.
1: İşte siz o kimselersiniz ki o düşmanlarınızı seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara iman ettiğiniz halde onlar sizi sevmezler. Hem huzurunuza geldiler mi? Âmenna, biz de inandık derler. Aralarında baş başa kaldıkları vakitte size duydukları kin ve düşmanlık sebebiyle parmaklarını ısırırlar. De ki, geberin kininizle. Allah bütün kalplerin künhünü bilir.

0: Size bir ferahlığın, bir nimetin ulaşması onları üzer. Bir fenalığın gelmesine ise adeta bayılırlar. Şayet siz sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, onların tuzakları size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah elbette onların yaptıklarını ilmiyle, kudretiyle kuşatmıştır.
1: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Hani bir vakit, ey Resulüm, sen ailenden sabah erken ayrılmış, müminlere savaş mevzileri hazırlamak için yola çıkmıştın. Allah, semiye ve alimdir, hakkıyla işitir ve bilir.

0: Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen, yalnız Allah'a dayanıp güvenmeleridir.
1: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gerçekten sizler birkaç bir çareyken, Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.

Evet, eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız, düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz formalı formalı tam 5000 melek göndererek size yardım edecektir.

Allah bu imdadı sırf size müjde olsun ve kalpleriniz bununla müsterih olsun diye yaptı. Nusret ve zafer ancak mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah tarafından gelir.

0: Evet, Allah Teala kâfirlerden ileri gelenleri imha etmek veya onları baş aşağı ederek ümitsiz bir hale düşürmek için size bu imdadı gönderdi.
1: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ
0: Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah ister onlara tövbe nasip edip bağışlar, ister nefislerine zulmettikleri için onları cezalandırır.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

0: iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
0: Hem kafirler için hazırlanmış bulunan o ateşten korunun.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Allah'a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız.

Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun.

O müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever.

çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler.

İşte onların mükafatları Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel.

0: Sizden önce Allah'ın koymuş olduğu hayat kanunlarına uygun olarak nice olaylar, ümmetler geçti. İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da dini yalan sayanların akıbetlerini görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: İşte bu, bütün insanlara yöneltilen bir açıklamadır. Haramlardan korunacak müttakiler için bir hidayet ve öğüttür.

Şayet siz yara aldıysanız, karşınızdaki düşman topluluğu da benzeri bir yara aldı. İşte biz, Allah'ın gerçek müminleri ortaya çıkarması, sizden şehitler edinmesi, müminleri tertemiz yapıp kafirleri imha etmesi için zafer günlerini insanlar arasında nöbetleşe döndürür dururuz. Allah zalimleri sevmez. Allah sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz?

0: Siz ölümle yüz yüze gelmeden önce şehit olmayı temenni etmiştiniz. İşte şimdi onu ayan beyan gördünüz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

Muhammed sadece Resul'dür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah, hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır.

Allah izin vermedikçe hiçbir kişi ölemez. Bu, belli bir vakte bağlanmış, takdir edilmiştir. Her kim dünya mükafatını isterse, kendisine dünyalık bir şeyler veririz. Kim ahiret mükafatı isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.

Nice peygamberler gelip geçti ki onlarla beraber kendisini Allah'a adamış birçok Rabbaniler savaştı. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever.

Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu. Ey bizim kerim Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım eyle.

hem dünya mükafatını hem de o güzelim ahiret mükafatını verdi. Allah elbette muhsinleri, hep iyi davrananları sever.

0: Ey iman edenler! Şayet siz kâfirlere itaat ederseniz, onlar sizi dininizden döndürürler. Siz de ziyana uğrayanlardan olursunuz.
1: بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ
0: Bilakis sizin Mevlanız Allah'tır ve O yardım edenlerin en hayırlısıdır.

0: O kâfirler, Allah'ın tanrılıklarını kabul ettiğine dair hiçbir delil indirmediği bir takım nesneleri Allah'a ortak saydıkları için onların kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

Allah size yaptığı yardım vaadini gerçekleştirdi. Onun izniyle o düşmanlarınızı kırıp geçiriyordunuz. Allah'ın size arzuladığınız galibiyeti göstermesine kadar böylece bu vaat yerine geldi. Ama sonra siz isyan ettiniz. Verilen emir hakkında çekiştiniz. Yılgınlık gösterdiniz. O esnada kiminiz dünya menfaatini istiyordu, kiminiz ahiret mükafatını. Sonra Allah sizi denemek için onlara karşı size verdiği desteği geri çekti. Bozguna uğradınız. Bununla beraber sizin kusurlarınızı bağışladı da. Zaten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir.

O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Bunun üzerine Allah, keder üzerine keder vererek sizi cezalandırdı. Allah'ın sizi affetmesi, gerek elinizden gidene, gerek başınıza gelen felakete esef etmemeniz içindir. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

0: صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Sonra o kederin peşinden üzerinize bir güven duygusu indirdi. Sizden bir kısmını bürüyen tatlı bir uyku hali verdi. Bir kısmınız ise can derdine düşmüş, Allah hakkında cahiliye devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyorlar. Bu işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var, ne gezer diye söyleniyorlardı. De ki, bütün yetki ve karar Allah'ındır. Onlar aslında içlerinde sana karşı açığa vuramadıkları bir şeyler saklıyor ve kendi aralarında bu emir ve komuta işinde bir payımız olsaydı şimdi burada olmaz, öldürülmezdik diyorlardı. De ki, siz evlerinizde dahi olsaydınız haklarında ölüm takdir edilenler mutlaka düşüp ölecekleri yerlere doğru çıkacaklardı. Allah sizin içinizde olanı sınamak ve kalplerinizi her türlü vesvese ve kirden arındırıp pırıl pırıl yapmak içindir ki bunu başınıza getirdi. Allah sinelerin özünü dahi bilir.

İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden arkasına dönüp kaçanlar var ya, işte onları, işlemiş oldukları bir takım hataları sebebiyle şeytan kaydırmak istemişti. Allah yine de onları affetti. Çünkü Allah gafurdur, halimdir, çok affedici ve müsamahalıdır.

0: Ey iman edenler! Dini inkar edip de Allah için seferde ölen veya gazalarda öldürülen arkadaşları hakkında bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların gönüllerinde bir hasret, bir yürek yarası olarak bıraksın diye yaptı. Hayatı veren de, alan da Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı görür.
1: وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
0: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah tarafından mağfiret ve rahmet, bütün insanların topladıkları mallardan daha hayırlıdır.
1: وَلَئِنْ مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizler ölseniz de, öldürülseniz de, sonunda Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
1: İnsanlara yumuşak davranman da Allah'ın merhametinin eseridir. Eğer katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverirlerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet. Onlar için mağfiret dile ve işleri onlarla müşavere et. Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah'a tevekkül et. Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler.

Emanete hıyanet etmek, bir peygamberin yapacağı iş değildir. Her kim hıyanet edip de ganimetten veya kamuya ait hasılattan bir şey aşırır, bunu da gizlerse, kıyamet gününe o vebalini aldığı şeyler boynuna asılı olarak gelir. Sonra her kişiye kazandığı şeylerin mükafat veya cezası eksiksiz ödenir ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar.

Allah'ın rıza yolunu tutmuş, o yolda koşan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan ve son durağı cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir yerdir o cehennem!

Rıza yolunu tutanlar Allah'ın huzurunda derece derecedirler. Allah insanların yaptığı her şeyi görür.

0: Gerçekten Allah, kendi içlerinden birini, onlara ayetlerini okuması, onları her türlü kötülüklerden arındırması, kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için Resul yapmakla, müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar besbelli bir sapıklık içindeydiler.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
5: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Aksa Akustik,
12: Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntü

0: baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: Özel FM.
1: Özel FM.
0: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kurban Bayramı'na hazırlanalım. Adem aleyhisselamdan bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biri. Kurbanın anlamı sadece bayram günlerinde hayvan kesmek değil. Aksine kurban, sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesi. Gerektiğinde malımızı, canımızı ve bütün varlığımızı Allah yolunda feda etmenin sembolik bir ifadesi. Bizler her kurban bayramında Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'a mutlak teslimiyetlerinin hatırasını tazeleriz. Hayatımızın böyle bir iman, teslimiyet ve samimiyet üzerine inşa edilmesi gerektiğini yeniden hatırlarız. Kurban, mümine Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Onu cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Komşuları, akrabaları, dostları, hasılı bütün müminleri birbirine bağlar ve kaynaştırır. Bizi binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimize yakınlaştırır, bütünleştirir, ümmet olmanın şuuruna erdirir. Kurban, tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabilmektir. İnancı ne olursa olsun muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır. Mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinde, adını dahi duymadığımız diyarlarda yaşayan, hiç görmediğimiz, tanımadığımız din kardeşlerimize uzattığımız bir iyilik eli. Onlara bir kurban etinden ziyade ümit, güven ve muhabbet takdim edebilmenin adıdır. Bizler her sene bu muhteşem bayramı yaşıyoruz. Fakat kurban bayramı ile özdeşleşen büyük peygamberi yeterince tanımıyoruz. O büyük peygamber İbrahim peygamberdir. İbrahim peygamber Halilullah yani Allah dostu olarak anılma bahtiyarlığına erişmiş bir peygamber. Kendisinden sonra gelen bütün müminlere örnek olarak sunulmuş muhteşem bir şahsiyet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi en güzel örnek olarak takdim ettiği gibi, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel bir örneklik vardır. Mümtehine suresinde buyurarak onu da örnek olarak takdim etmiştir. İbrahim aleyhisselam denince akla tevhid gelir. Onun tevhid mücadelesi gelir. İbrahim peygamber, inancı uğrunda yanardağlar misali ateşe atılmayı göze almıştır. Allah'a iman ve kulluğun nasıl olması gerektiğini bütün insanlığa göstermiştir. Kula kul olmayı reddetmiştir. Hak, hakikat, adalet, doğruluk ve gerçek, özgürlük yürüyüşünden asla geri dönmemiştir. İbrahim denince akla vahdet gelir, ümmet gelir. O bir evlatla bir ümmet kurdu. Kendisinden sonraki bütün peygamberlerin, bütün müminlerin atası olma şerefine ulaşmıştır. Onun ümmete öncülüğü bizim için büyük bir örnek. Tevhid yolundaki kutlu yürüyüşü, hicreti bizim için büyük bir örnek. Onun sabrı ve metaneti, şükrü ve cömertliği bizim için büyük bir örnek. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve her biri kulluk şuurunun bir yansıması olan duaları bizim için güzel bir örnek. İbrahimi bir sadakat ve teslimiyeti kuşanmaya gayret etmektir. Bu büyük peygamberin azmini ve ahlakını kendimize örnek almaktır. İnsanlığa büyük hayırlar getiren İbrahim aleyhisselamı Kur'an'dan ilham alarak bayram vesilesiyle çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmaktır. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği İbrahim peygamberin dualarını hep canlı tutalım. Rabbimiz, bizi ve gelecek nesillerimizi sana teslim olanlardan eyle. Bakara 128. Rabbimiz, sadece sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır. Bizleri inkar edenlerin zulmüne uğratma. Mümtehine 4 ve 5. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Dualarımı kabul eyle. Hesap günü beni, anne babamı ve inananları bağışla. İbrahim
İbrahim Suresi 40-41. Hazreti İbrahim'den sonra gelen her bir peygamber onun duasında yer almıştır. İbrahim denince akla teslimiyet ve sadakat gelir. O, ciğerparesi İsmail'le zorlu bir imtihana tabi tutuldu. Bu imtihanda bütün varlığını Allah'a adama kararlılığını göstermiştir. Rabbimize hamdü senalar olsun ki hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayı kardeşimiz Arafat'a çıkmak üzere. Onlar orada tövbe ve niyazlarını alemlerin Rabbine arz edecekler. Dualarına bizleri de katacaklar inşallah. Onlar hac ibadetinin heyecanı ve huzurunu yaşarken bizler de kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbimize ve birbirimize yakın olma niyet ve gayretimizi bir kez daha tazeleyeceğiz. Rabbimiz bu bilinçle bizleri huzurlu bir şekilde bayrama ulaştırsın. Medine'de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda edilmiş, sıra kurbanlara gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık hayvanları şefkatli elleriyle yatırdı ve kıbleye çevirdi. Ardından kitabımızın şu mealdeki ayetlerini okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Peygamberimiz bu ayetleri okuduktan sonra şöyle dua etti ve Allah'ın adıyla kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Yeryüzünde en büyük şeref Allah'a yakın olmaktır. Allah bize yakındır, hem de şah damarımızdan daha yakın. Bizim de kendisine yakın olmamızı ister. Bu yüzden bizi kendisine yakın kılmak için sayısız nimetler bahşetmiştir. İbadetleri ona yakınlaşmamıza vesile kılmıştır. Biz tüm ibadetlerimizi Rabbimize yakın olmak için yaparız. Zira ona yakın olan hakka yakın olur. Ona yakın olan adalete, merhamete yakın olur. Ona yakın olan şeytana uzak olur. Ve işte bizi ona yakın kılan bir ibadet yaklaşıyor. Milletçe zor günler geçirdik. Zorlukları hep birlikte geride bıraktık. Şimdi bütün zorlukları bir kenara bırakarak kurbana, bayrama hazırlanma zamanıdır. Şimdi Allah'ın yakınlığını yeniden hatırlama ve birbirimizi hatırlatma zamanı. Şimdi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden bir kez daha uzaklaşma zamanı. Peki biz kurbanla Rabbimize yakınlaşmaya hazır mıyız? Bütün uzaklıkları ortadan kaldırmaya kararlı mıyız? Bizi Rabbimize ve birbirimize yakın kılacak planlar yapıyor muyuz? Kurbanımızı paylaşacağımız fakiri, miskini, muhaciri arıyor muyuz? Gücümüz yetiyorsa keselim kurbanı. İmkanımız yoksa kardeşlerimize kardeşliğimizi ikram edelim. Tebessümlerimizi sadaka diye armağan edelim. Gelin Allah'ı bize unutturanları unutalım. Duru ve doğru kalalım. Bir olalım, birlik olalım. Oğlu İsmail'le sınanan İbrahim aleyhisselama yoldaş olalım. Evladımızın da İsmail aleyhisselam gibi emanet olduğunu unutmayalım. Peygamber Efendimizin ve ashabının baş koyduğu yoldan ayrılmayalım. Şu hadisi de unutmadan aktaralım. Gücü yettiği halde kurban kesmeyenler namazgahımıza yaklaşmasın. Buhari. Yaşar Değirmenci, Yeni Akit Gazetesi.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik,
10: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
15: Canlı performans. Ayet İstek Programı.
16: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
17: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
18: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
19: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
18: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
15: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM.
20: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı yayın tek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hem hal olup yorulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah. Hep birlikte gayret ediyoruz, cehd içerisinde bulunuyoruz, Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. Sizlerin vesilesiyle size ait olan bir programı sizin adınıza dillendirmiş oluyoruz. Rabbim amel edenlerden eylesin. Öncelikle anlattıklarımızı hayatımıza aktaranlardan eylesin. Ve Allah Azze ve Celle'nin ki hadisi şerifte, ayet-i kerimede beyan buyurduğu gibi kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı vardır. Veya hadisi şeriflerde kim hayra vesile olursa, hayırlı bir işe imza atarsa Allah onu asla karşılıksız bırakmaz kardeşler. Vesile olursa ona da aynısının, o hayırlı işin aynısından yazılır. Onun sevabından yazılır buyuruyor Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyicimiz, ezan-ı Muhammediyemiz gelmiş. Ezana gidelim inşallah. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Zed FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

Evet kıymetli dinleyicimiz, ezanı Muhammed'e kulak verdik ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, bütün ibadetlerimizi ilahi dergahında kabul eylesin duası temennisiyle inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Evet malum olduğu üzere kardeşler, Zilhicce'nin de 8. günündeyiz. Rabbim mübarek eylesin Zilhicce'mizi bizlere. Zilhicce'mizin ilk 10 günü kardeşler. Ayet-i Kerime'de beyan buyurulduğu üzere Allah Azze ve Celle ve leya'lin aşr diyor Fecr suresinin başında yemin ettikten sonra. Evet vel fecr ve leya'lin aşr, yani 10 geceye yemin olsun diyor. O 10 gece ekseriyet görüş demiştik daha önce. Zilhicce'nin ilk 10 günü ve bugün 8. günündeyiz. Allah bir şeyin üzerine yemin ediyorsa o şeyler çok değerli, çok mübarek ve değerinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor kardeşler. İşte o gecelerden bir tanesi de, o günlerden ve o yemin ettiği özelliklerden bir tanesi de Zilhicce'nin ilk 10 günü. Unutmayalım ki yaşamış olduğumuz dünyada birçok insan, öyle diyeyim daha doğrusu, insanlar insanlardan üstün olabilirler. Üstün kılınmıştır, faziletli kılınmıştır. Mesela peygamberler bizlerden faziletlidir. Aylar, mesela aylar içerisinde bazı aylar diğer aylardan üstün kılınmıştır. Ramazan gibi, Zilhicce gibi. Bazı günler, mesela cuma günü, diğer günlerden üstündür, faziletlidir. Bazı geceler. O yüzden Zilhicce de bunlardan bir tanesi. Unutmayalım, Arefe gününün içerisinde bulunduğu, ki yarın Arefe'miz inşallah olacak. Kurban bayramımızı da çarşamba günü gerçekleştirmiş olacağız kardeşler. Rabbim mübarek eylesin şimdiden. Ve yarın Arefe dediğimiz gibi hemen hadisimizi de hatırlatalım. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Arefe günü orucu tutarsa ümit ediyorum ki Allah geçmiş bir yılı, yani geçen kurbandan, geçen Arefe'den bugüne kadar ve bu kurbandan, yani bu Arefe'den de önümüzdeki gelecek senenin Arefesine, kurbanına kadar günahları bağışlar buyuruyor Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu birincisi. İkincisi, teşrik tekbirlerimiz. Elhamdülillah. Rabbimiz Allah Azze ve Celle çokça tahlil, tahmid, tesbih ve tehlillerle inşallah yücelteceğimiz günler zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü. Ama teşrik tekbirleri de bir ayrı özel, bir ayrı güzel gün kardeşler. Arefe günü sabah namazının itibariyle başlayan, sabah namazının hemen arkasından Hanefiler nezdinde özellikle vacip olduğunu, bir defa tekrarlanması gerektiğini inşallah bizlere beyan buyuruyor fıkıh alimlerimiz. Sünnet olan diğer mezheplerde de bir teşrik tekbiri duamız var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd kardeşler. Evet, Allah büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Hamd Allah'adır ve Allah en büyüktür, en büyüktür. Bunu ne yapıyoruz? Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmakla beraber, Arefe günü sabah namazından başlıyoruz. Kurban Bayramı'nın ikindi namazının farzının sonunda da söyleyip bitiriyoruz. Yani 23 farz namazımızın arkasında gerçekleştireceğimiz bir teşrik tekbiri zikirlerimiz kardeşler. Unutmayalım inşallah. Yarın sabah namazı itibariyle başlamış bulunuyoruz. Bunu da kardeşlerimize hatırlatmış olduk. Rabbim kabul eylesin tüm kardeşlerimizden. Arife orucumuzu hatırlattık ve inşallah yarın yine konuşursak bayramın faziletiyle alakalı, bayramın yüceliğiyle alakalı, kurbanların kanlarının akmasının veya kıllarının sayısınca insanların günahlarının bağışlanmasıyla alakalı inşallah birkaç hadis hatırlatmış oluruz. Ki programımız kurban programı değil ama program içerisinde gündeme gelmiş olsun. Evet, hemen kardeşlerimize sorumuzu soralım inşallah. Programımızın muhtevası gereği bugünkü sorumuz da şöyle kardeşler. Kitab-ı Kerim'i daha iyi tanımak, anlamak ve hayatımıza aktarmak babından gündeme getirdiğimiz sorular. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar hayra harcayan kimseler. İşte onların Rablerinin yanında sevapları sırf kendilerinindir. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklar.
Evet, mahzun da olacak değillerdir. Bunlar kimler kardeşler? Ayetin başı bize haber veriyor. Mallarını gece ve gündüz fark etmez, aşikar veya gizli infak edenler, sarf edenler, Allah için verenler, Allah için harcayanlar kardeşler, mallarını. Ki daha önce de söylemiştik, Allah için harcamak demek, Allah için vermek demek, infak etmek demek, bir nevi Allah'ın ta kendisine, hani teşbih de hata olmaz, Allah'ın ta kendisine verilmiş gibi, ta kendisine ikram edilmiş gibi, ta kendisine ısmarlanmış gibi kabul eder Allah Azze ve Celle bunları. Allah için demek böyle bir şey kardeşler. Rabbim kabul edenlerden, kabul olunan dualardan, kabul olunan amellerden eylesin amellerimizi, dualarımızı. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor? Sorduk kardeşlerimize. Rabbim idrak ederek anlayanlardan eylesin. İrtibat numaramız 0216 611 0123 numaralı telefonu arayıp sekreteryadaki kardeşimize isteklerinizi, mesajlarınızı ve sorumuza cevabınızı yazdırabilirsiniz. WhatsApp hattımız ve SMS hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne mesajlarınızı gönderebilirsiniz kardeşler. Sorumuza cevabınızı, kısa mesajlarınız varsa mesajlarınızı ve ayet isteklerini, Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz inşallah sizin vesilenizle. Buyurun, Kur'an'ın anasına mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Bismillah, Fatiha'dayız.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim Fatiha suremizi anlayıp hayatına aktaran kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin ki kıymetli dinleyicimiz, Fatiha'yı anlayan kişi, kavrayan kişi zaten Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlamış ve kavramış kişidir. Bunu ancak aklını kullanan kişiler, düşünen insanlar, Allah Azze ve Celle'ye gönül vermiş insanlar anlayabilirler. Aksi takdirde hepimizin de bildiği ve gördüğü, yeryüzünde nerede olursanız olun fark etmez, Afganistan olsun, Arabistan olsun, Afrika'sı olsun, Asya'sı olsun, Avrupa'sı olsun fark etmez veya Türkiye'si olsun, akşama kadar fatihalar okunuyor. Yani bir cenaze görüyorlar veya bir mevlit yapıyorlar. Bir sünnetti, bir düğündü. El Fatiha, El Fatiha, El Fatiha. Evet. Kimileri de El Fatiha diyor, okumuyorlar. Yani okumak niyeti var ya, hani El Fatiha. Okumasak da Allah kabul etsin. El Fatiha çektik. Yani. Bir de böyleleri de var. Şimdi okuyorlar ama ne için okuduklarını bilmiyorlar. Okuyorlar ama Fatiha bize ne diyor anlamıyorlar. Rabbim idrak edenlerden eylesin dedik. O yüzden duamızı gerçekleştirdik kardeşler. Evet, mesajlarımıza geçeceğiz inşallah. Mesajlarımıza geçmeden önce Kurban Bayramı'ndaki kurbanlıklarla alakalı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, ya Resulallah, şu udhiyeler, yani bayramda kesilecek kurbanlıklar, kurbanlar nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevap verdi. Sahabiler, peki kurbanlarda bizim için ne sevap var ya Resulallah deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kıla karşılık bir hasene vardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, yün kesilen kurban, koyun, kuzu olunca sevabı nasıl dediler. Yünleri kesilen kurbanlar, koyunlar, kuzular olunca sevabı nasıl dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden her bir taneye karşılık bir hasene vardır buyurdu. Evet kardeşler. Yani sonuç itibariyle, netice itibariyle şunu anlıyoruz. Kurban kestirecek bir kişi. Kurban kestirecek olan bir kişi, Allah rızası için kurban adayan kişi, her kılına sevap alıyor. Artık kaç bin tane, belki de kaç yüz bin mi diyelim artık, bilmiyorum kaç tane kıl varsa üzerinde, her kılına sevap. Ki kurbanlıklarla alakalı ayrı ayrı yine hadisleri inşallah zamanla okuyacağız. Rabbim kurbanlıklarımızı şimdiden kabul eylesin diyelim. Mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz inşallah hemen. Murat Çiçek abim İtalya'dan bizlere yazmış. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Sizleri dinlemekteyiz. Rabbim programımızı bereketli eylesin. Tüm özel radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine selam olsun. Zuhruf suresi 54. ayet-i kerimeyi istiyoruz demiş. Cevabımız da Bakara suresi diyerek mesajını noktalamış. Serserimin serçavimin, başım gözüm üzerine abim benim. Cahit Bahtiyar Hazır kardeşim. Esselamu aleyküm cenabiler. Hayırlı bereketli programlar dilerim. Şimdiden bütün Özel FM ailesi, çalışanları, dinleyicilerinin hepsinin kurban bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Selam ve dualarla kalın demiş. Siz de selametle kalın. Ona emanet olun. Onu unutmayın inşallah kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımıza inşallah bakıyoruz. Erol Emre Kaya kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Sizleri Allah için seviyoruz. Yarın programa denk gelir miyim, gelmez miyim bilemem demiş. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Sizlerden Lokman suresi 12 ve 14. ayetleri istiyorum demiş. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakalım inşallah. Evet, Cem Çandır kardeşim. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresi demiş. Onu da notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı Zuhruf suresine bıraktık. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu şekilde halkını küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar dinden çıkmış fasık bir topluluktur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf Suresi 54. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kim yaptı bunu kardeşler? Firavun yaptı. Firavun böylece kendi kavmini küçümseyip hafife aldı. Onları basit ve haysiyetsiz ayak takımı kimseler saydı. Buna rağmen yine onlar kendisine hürmet ve itaatini arttırdı. Çünkü onun hükümet olduğunu biliyorlar ve onun hükümetini beğeniyorlardı. Evet. Gerçekten onlar fasık, duyarsız, davasız ve bayağı insanlardı. Basit insanlardan oluşan bir kavim olmuşlardı. Çünkü Firavun kendilerini hakir gördükçe ona daha çok yanaşmışlardı. Bugün de bakıyorsunuz bütün dünya toplumlarında kardeşler, özellikle diktatorya ile yönetilen ülkelere, baskı rejiminin gündeme geldiği ülkelere hemen hemen neredeyse değişen hiçbir şey yok kardeşler. Yaklaşık 3000-4000 yıl belki öncesinde yaşanmış bir tarih günümüzde tekerrür etmiştir. Yani tekrar vuku bulmuştur. Yaşamış olduğumuz coğrafya da olabilir. Bir başka coğrafyalara baktığınız zaman aynı şeyleri görebilirsiniz. Adam zorbalığını gündeme getiriyor, diktatöryasını gündeme getiriyor ama birileri öyle artık beyinler dumura uğramış ki hala hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yanaşmanın derdindeler. Evet, mesajlarımıza devam ediyoruz inşallah kardeşler. Metin Karataş abim, selamünaleyküm.

0: buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Yüce Allah sana neden kullarımın rahmetine yönelik ümitlerini kesiyorsun buyuruyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına döndü. Üzerinize düşeni yapın. Mükemmel olması da ona yakın olun ve ibadetten dolayı sevinin buyurdu. İbni Hibban'ın sahihinde geçen bu hadisi bizlere ulaştırmışlar. Allah razı olsun kıymetli kardeşlerim. Mustafa Başoğlu abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Programımız bereketli olsun demiş. Allah razı olsun kıymetli abim. Ve bir başka mesajımıza hemen bakalım. Evet, mesajımız açılırsa. Doğan Koç, İstanbul trafiğinde bize kulak veren taksici kardeşimiz. Rabbim hayırlı yolculuklar, bereketli işler nasip etsin kendisine. Selamünaleyküm kıymetli abilerim. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Bizler de sıradaki ayete talibiz demiş. İnşallah Rabbim hayırlı işler, bereketli kazançlar ihsan eylesin kendilerine. Dua emojisini koymuş. Biz de mikrofonlarımız o zaman Lokman suresine bırakıyoruz. Buyurun Bismillah, 12 ve 14. ayetlerdeyiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki Allah'a şükretmesi için Lokman'a hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendine şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah'ın kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Bir zamanlar Lokman oğluna kendisine öğüt vererek şöyle dedi. Yavrum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Biz insana anne babasına bakmasını emrettik. Annesi hamileliği sırasında onu güçlükle karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi 2 sene içindedir. İnsana şöyle dedik. Bunlar bana şükredesin, anne ve babana da teşekkür edesin diyedir. Dönüş banadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 12 ve 14. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Allah Azze ve Celle Allah'a şükretmesi için Lokman'a hikmeti verdik buyuruyor. Oysa Allah'ın şükre ihtiyacı yok kardeşler. Allah'ın sizin şükrünüze, sizin teşekkürünüze, sizin övgünüze ihtiyacı yok. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah kullarından ya da kullarına verdiğine karşılık kullarının kendilerine bir rahmet olması için, kendileri için, kendilerine şükretmeleri için, kendilerinin o şükrün karşılığında bir şeyler kazanabilmeleri için Allah'a şükretmeleri gerekir. Allah'a teşekkür etmeleri gerekir. Oysa Allah'ın şükre ihtiyacı yok. Melekler de öyle demişti değil mi? Bakara suresine bakalım kardeşler. Ya Rabbi, biz seni yeterince övüyor, tesbih ediyor, tenzih ediyor, şükretmiyor muyuz? Sen yeryüzünde kan dökecek birilerini yaratacaksın, isyan çıkaracak birilerini yaratacaksın, yaratıyorsun diye Rablerine sormuşlardı. Allah Azze ve Celle de siz bilmezsiniz, ben bilirim dediğinde melekler itaat ettiler, meseleyi kapattılar. Evet, Allah imtihan için bizi yarattı kardeşler.

imtihan için. İşte o imtihana tabi tutulan bizler, yaşamış olduğumuz coğrafya ve dünya coğrafyasında Allah'tan başkasına ibadet edilmesin, Allah'tan başkasına yönelilip de Allah'ın kanunları, yasaları devre dışı bırakılıp başkalarına uyulmasın diye peygamberler gönderdi. Hikmet ehli, salih kimseleri gönderdi ki nasihatte bulundular. Allah'tan başkasına şirk koşmayın, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gelin Allah'a ibadet edin, tağutu reddedin. Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi veya onların devamını getiren, fark etmez, Mao gibi, Buda gibi, Stalin gibi, Lenin gibi veya onun gibi birçok sayabilirsiniz. İzimler, ideolojileri gündeme getirenler, onların hepsini reddedin. Allah'a dönün diye Lokman da oğluna aynı şeyi söylemişti. Çünkü yaptığınız o amel Allah'a karşı yapılan bir zulümdür kardeşler. O şirktir ve bu Allah'a karşı yapılan bir zulümdür. Allah'ın hakimiyet hakkını alıp başkalarına vermek manen Allah'a yapılan bir zulümdür. Allah'tan medet ummak, yardım dilemek, sığınmak, istiaze gibi amelleri alıp başkalarına vermek, kabirlere vermek, falanca zatlara, falanca kişilere, şahıslara vermek Allah'a karşı yapılan bir zulümdür. Zulüm neydi? Birisinin hakkını alıp başkasına vermek, hakkını. Birisinin hakkı olana el koymak, gasp edip almak, sonra götürüp falancaya vermek. Hakkı olduğu halde. Bu zulümdü. İşte insan da bunu yapıyor. Oysa biz insana, anne babasına iyi bakmasını emrettik, iyi davranmasını emrettik diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle kardeşler. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Hemen mesajlarımıza döndük. Emine Alıcı bacımız mesajını iletmiş bizlere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı yayınlar diliyorum. Cevabımız Bakara suresinde yer almakta. İstek olarak da Kehf suresi 10. ayet-i kerime yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu tüm mümin kardeşlerimizin ve Müslüman kardeşlerimizin zalimlerin fitnesinden korusun duasıyla Allah'a emanet olun demiş. Siz de ona emanet olun, onu unutmayın diyoruz inşallah. Notumuzu alıyoruz. Ve Ümmü Rana bacımız, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Bakara suresi, sizlerden Rum suresi 34 ve 37. ayet-i kerimeleri rica ediyoruz demiş. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı önce Kehf suresine bıraktık. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bir zamanlar genç yiğitler mağaraya sığınmışlar, şöyle demişlerdi: Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ihsan et, bize işimizde başarı hazırla. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kehf suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Hani o genç yiğitler mağaraya sığınmışlar, ey Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ve bir işimizde bir kolaylık, bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Kardeşler, çünkü onlar samimiydiler. Onlar ihlasla Rablerine yönelmişlerdiler. Onlar zalime karşı dik durmuşlar. Eğilmemişler, bükülmemişler, taviz vermemişler, gevşememişler. Onlar menfaat uğruna, ya ne yapalım işte, yapacak bir şey yok, elimizden gelen bu deyip kenara çekilmemişler. Zoru, azameti tercih etmişler. Ve Allah da azametin karşısında bakın onlara ne hazırladı. Kehf suresi 10. ayetin tefsirlerine ve 11, 12, 13 devam edin inşallah. Göreceksiniz Rabbimizin nasıl rahmet sahibi olduğunu, nasıl kudreti elinde tuttuğunu ve Allah dileyince nelerin olacağını. Allah dileyince deniz yarılmadı mı kardeşler? Bugün İstanbul'da yaşayanlar için söyleyelim, fark etmez. Veya İtalya'da o Koma Gölü'nü, Allah denizi yarıyor, ortadan bir yol açıyor. Şaşılacak bir mesele değil mi? Nasıl bir mucize olduğu belli değil mi? Veya Allah birilerini 300 yıl uyutuyor ya da 200 yıl, fark etmez, hadi 50 yıl olsun, uyutuyor ve sonra sapasağlam uyandırıyor. O kadar yıl sonra, Subhanallah. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun diyelim ve mesajlarımıza dönüyoruz tekrardan kardeşler. Akhan Zeytincilik'ten Deniz kardeşim, selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar diliyorum. Seyir halinde bize kulak veriyormuş kardeşim. Bir video göndermiş. Rabbim yolunu açık eylesin kendisine. Bakara suresi sorumuzun cevabı, sıradaki ayet-i kerimeye talibiz demiş. Ve Göleli Ahmet Adem kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Programımız bereketli olsun abilerim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Biz de Ardahan'dan sizlere kulak veriyoruz. Maşallah, subhanallah. Adem abim selam olsun diyelim. Ardahan'daki kardeşlerimize de selam iletin inşallah. İstanbul Özel FM'den diye. Böyle kardeşleri olduklarını unutmasınlar. Ardahan'a selam olsun diyoruz tekrardan. Ve Allah razı olsun bizlere oradan mesaj yazdıkları için, kulak verdikleri için. Sıradaki ayet-i kerimeyi istiyoruz ve sorumuzun cevabına Bakara suresi demiş kardeşimizden, notumuzu aldık ve bir başka mesajımız yok. Hemen mikrofonlarımızı Rum suresine çevirdik. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bununla birlikte insanların başlarına bir sıkıntı geldiğinde Rablerine, ona yönelerek yalvarırlar, dua ederler. Sonra onlara Rableri kendi tarafından bir rahmet tattırdığı zaman bakarsın arkasından bir kısmı tutar Rabbine şirk koşarlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler. Az bir süre zevk sürsünler bakalım. Yarın bileceklerdir. Yoksa biz onlara, ona ortak koşmalarını söyleyen bir belge mi indirmişizdir? Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinip mutlu oluyorlar. Ellerinin sunduklarından dolayı başlarına bir kötülük geldiği zaman hemen ümitlerini kaybediyorlar. Allah'ın rızkı dilediğine bolca verdiğini, dilediğine de kıstığını görmediler mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir topluluk için deliller vardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Rum Suresi 33 ve 37. ayet kelimelerinde mealen böyle buyurdu. Maalesef ki kardeşler, yani üzülüyoruz insan oğlu adına, insanlık adına, insan olduğumuz için, vicdan sahibi olduğumuz için, Allah Azze ve Celle'nin bizlere merhamet yüklediği için üzülüyoruz. İnsan kendisine bir rahmet, bir bereket, bir sağlık, sıhhat, afiyet dokunduğu zaman sevinir, övünür, yücelir. Kendisine bir musibet geldiği zaman da hemen Allah'a sığınır. Hemen Allah'a sığınır. Ve Allah onun sıkıntısını giderdiği takdirde yine nefsini ilahlaştırmaya veyahut da eski varsa hayatında şirkleri koşturmaya devam ederler. Subhanallah. Rabbim ıslah eylesin bu toplumu. Rabbim bizlerin eliyle, dilimizle Hakk'a ulaştırsın ümit var olduğumuz insanları ve davet ettiğimiz insanları. Ubeydullah kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine göre günlerin en faziletlisi Arefe günüdür. Faziletçe Cuma'ya benzer. O Cuma günü dışında yapılan 70 hacdan faziletlidir. Allahu Ekber. O Arefe günü Cuma günü dışında yapılan 70 hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur sözüdür. Muvatta'da geçen kardeşler bu hadis-i şerif, ki Arefe günüyle alakalı çok hadis var kardeşler. Müslim'de geçen, Müslim'in siyam babında, işte oruçla alakalı olduğu için, Buhari'nin siyamında, Tirmizi'nin, Nesai'nin ve Muvatta'nın haccında geçen bu hadisler inşallah başımızın tacıdır. Rabbim hayatını aktaran kullarından eylesin bizleri, amel eden kullarından eylesin. Evet, bir başka mesajımıza geçiyoruz inşallah hemen. Bakalım mesajlarımıza. Muhammed Bulut kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Kurban bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum demiş. Rabbim bereketli eylesin programımızı. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımız, Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, programımız bereketli olsun. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Bakara suresi 166 ve 168. ayetleri yayınlar mısınız demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve Ahmet Aydoğdu kardeşim, selamünaleyküm hocam, hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Bakara suresi sorumuzun cevabı: Allah'ım sen dertleri ferahlatan, kederleri gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim'isin. Bana ancak sen merhamet edersin. Bana öyle bir rahmet et ki senden başkasının merhametine ihtiyaç bırakmayasın. Evet, Hakim'in Müsnedekinde geçen bu güzel duayı bizlerle paylaşmış kardeşimiz. Allah'a alem Rabbim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası olabilir kardeşler. Ya da neydi? Sahabelerimizden dualar olabilir kardeşler. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demiş kardeşimiz. Siz de selametle kalın, ona emanet olun, onu unutmayın inşallah diyoruz. Ve bir başka mesajımıza daha bakıyoruz. Alaaddin kardeşimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Hayırlı haftalar, bahçeli evlerden dinliyoruz sizleri. Tabii izne ayrılmış kardeşler işten. Bugün evdeyim, sizden Kevser suresini istiyorum demiş. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Allah'a emanet olun, şimdiden kurban bayramımız mübarek olsun demiş. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Sizlerin de bayramı şu an şimdiden mübarek olsun. Mübarek olan bayramımız hakkımızda hayırlara vesile olsun diyelim. Ve mikrofonlarımızı Bakara suresi 66 ve 68. ayetlere bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O zaman kendilerine uyanlar, kendilerine uyulanlar azabı görecek, uyanlardan uzaklaştırılmışlardır. Aralarındaki bütün bağlantılar kesilmiştir. Uyanlar da şöyle demektedirler: ah, bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. İşte böyle. Allah onlara bütün amellerini, her taraflarını kuşatmış, hasret ve pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar o ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Ancak şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. O size hep çirkin ve pis şeyleri emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 166 ve 168'i 9. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. O zaman kendilerine uyulanlar, kendilerini Rableştirmiş olanlar, kendilerini ön plana çıkarmış, reis olmuş olanlar azabı görecekler ve uyanlardan uzaklaşacaklar. O dünyadayken onların peşine düşmüş olanlardan uzaklaşacaklar, kaçacaklar. Bağlantılarını kesmeye çalışacaklar. Onlara uyanlar da şöyle diyecekler: ah, keşke biz dünyaya bir geri dönsek de dünyaya döndüğümüzde onlara bir daha uymasak ve onların nasıl bir rezil olduklarını anlatsak. Subhanallah. İşte Allah onlara bütün amellerini her tarafından kuşatmıştır. Hasret ve pişmanlıklar artık fayda vermez. Keşkeler havada uçar ama fayda vermez. Geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir artık ve onlar o ateşten çıkacak da değillerdir. Kardeşler, henüz fırsatımız varken, henüz yol yakınken, henüz köprüden önce son çıkış denilir ya, henüz köprüden önce son çıkış varken tevbelerimizi gündeme getirmek, Allah'tan başka Rab ve ilah tanımamak, Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm belirleyici, yasa belirleyici, otorite sahibi bilmemek, hakimiyeti kayıtsız şartsız Allah'a teslim ederek sadece ve sadece ondan yardım dilemek, medet ummak ve ona sığınmak, sığınılacak tek merci olarak Allah'ı bilmek inşallah bizi kurtaracaktır. Ne Ahmet ne Mehmet, hiç fark etmez ismi ne olursa olsun, ister Recep olsun, ister Ramazan olsun, ister Şaban olsun, hiç fark etmez. Bizi kurtaracak değillerdir kardeşler. Kimsenin boş vaatlerine kulak asılmaması gerekir. Her koyun kendi bacağından asılır çünkü. Herkes kendi hesabını verecek. Onlar seni orada yüzüstü bıraktığı zaman kendi hesabını nasıl vereceksin, bunu düşüneceksin. Ey insanlar! Yeryüzündeki sizin için yaratmış olduğum bütün nimetlerimden helal ve temiz olanlardan yiyin diyor Allah Azze ve Celle. Helal ve temiz. Helali anladık. Temiz nedir peki? Kardeşler, her temiz helaldir ama her helal temiz olmayabilir. Temiz şudur: helal bir ürünü, Allah'ın helal kıldığı ürünler vardır, nimetler vardır, maddeler vardır helal. Ama sen bunları helal yoldan ya da temiz yoldan elde etmezsen o helaller temiz sayılmaz. Haksız kazançla, hırsızlıkla, arsızlıkla, haram parayla, faiz parasıyla aldığın o helal ürünler temiz değildir kardeşler. Temiz olmayan ürün de ailenizde o insanların ahlaklı, erdemli, İslami bir toplum olmasını sağlamaz, engeller. Evet, mesajlarımıza dönelim. Vaktimiz daralmış iyice. Kısa aramız hemen gelmiş bile hatta. Cemil Aksoy abim, Esselamünaleyküm. Kurban bayramınız mübarek olsun. İslam aleminin birlik beraberlik olmasına, Siyonizmin pençesinde kurtulmasını dolayısıyla duasıyla mazlum Müslümanların feraha ermesine vesile olsun demiş. Allah'a emanet olun. Sorumuzun cevabı Bakara suresi demiş Cemil Aksoy abimiz. Allah razı olsun ve aleyküm selam ve rahmetullah. Başım gözüm üzerine abim. Fatıma bacımız yazmış. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Rabbim Kurban Bayramımızı İslam aleminin uyanışına, mazlumların kurtuluşuna vesile eylesin. Gerçekten mübarek bayramlar nasip eylesin demiş. Amin. Gerçek bayramlar, kan, gözyaşı, zulüm, zilletin olmadığı, sevinç ve coşkunun olduğu gerçek bayramlar inşallah. Sizden isteğim Bakara suresinden Aminer Resulü'yü istiyorum demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Eyvallah. Hocam bu duayı İsa aleyhisselam havarilerine söylüyor. Efendimiz de sahabelerine söylüyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh naklediyor demiş. Ahmet Aydoğdu kardeşimiz az önce yazmış olduğu duada. Kısa aramıza gideceğiz. Bir isteğimiz vardı ama vaktimiz yetmedi. Bir de Beyaz kardeşimizin mesajına bakalım. Hayırlı günleriniz olsun inşallah Özel Efem ailesi. Biz kadınların bu aralar çok işleri var. Eyvallah. Bayram üzere hazırlıklar, temizlikler, işte börekler, poğaçalar, sarmalar vesaire inşallah. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim çalışan, üreten, her daim güzel işler yapan kullarına kolaylık versin demiş bacımız. Rabbim hakkıyla Kurban Bayramını da geçirmeyi nasip etsin hepimize. İnşallah amin, amin diyelim. Ve mikrofonlarımızı kısa aramıza bıraktık. Buyurun.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
15: Allah'a.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hemen kardeşlerimize sorumuzu bir kez daha yinelemiş olalım. Bugünkü sorumuz şöyleydi kardeşlerimize. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar hayra harcayan kimseler, İşte onların Rablerinin yanında sevapları sırf kendilerinindir. Onlara bir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimemizi hangi surede bizlere beyan buyurdu ve bu ayet-i kerimemizde neler yükleneceğiz, neler almamız gereken, payımıza düşen nedir kardeşler? Gece ve gündüz mallarını aşikar, gece ve gündüz Allah için sarf edenler, aşikar ve gizli, yani açık ve gizli sarf edenler, Rabbimiz Allah Azze ve Celle hakkıyla amel edenlerden eylesin diyelim ve mesajlarımıza inşallah geçelim. Mesajlarımızda hemen bakıyoruz. Ferit Ege kardeşim: selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın kıymetli kardeşlerim. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Sizlerden Hac suresi 77 ve 78. ayet-i kerimeleri istirham ediyorum demiş. İnşallah notumuzu aldık. Ve Murat kardeşimiz Yalova'dan: selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ulu ve vaadi mutlak hak olan Rabbimin sizleri hayırla mükafatlandırsın. Sorumuzun cevabı Bakara suresinde geçmekte. Hayırlı yayınlar diliyorum, saygı, selam ve dua ile. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Saygılar bizden size olsun inşallah kardeşler. Bu şekilde programımızı devam ettirirken Bakara suresi 285 ve 286. ayetler. Öncelikle buyurun bismillah. Amin. Resulü'deyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine her ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, peygamberlerinden hiçbirisinin arasına ayırmayız diye iman ettiler. Ve işittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz. Ey Rabbimiz, gidiş sanadır, dediler. Allah hiç kimseyi gücünden fazlasıyla sorumlu tutmaz. Herkesin kazandığı kendine, yüklendiği de aleyhinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk veya kastımız olmayarak yaptıysak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, hem bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, hem de bize gücümüz olmayanı yükleme. Günahlarımızı affet, bizlere mağfiret et. Bize rahmetini ihsan et. Sen bizim Mevlamızsın. Seni tanımayanlara karşı, o kafirlere karşı bizi galip eyle. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle, Bakara suresi 285 ve 286. ayet-i kerimelerindeki malum olduğu üzere kardeşler, Amener Resulü diye toplum arasında bildiğimiz iki ayetimiz. Böyle beyan buyurdu Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Hepimizin malumudur belki ama bilmeyen kardeşlerimiz için bir kez daha tekrar etmiş olacak olursak, Amener Resulü diye bilinen bu iki ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde vasıtasız olarak vahyolunduğu rivayetleri söz konusudur ve böyle iman ediyoruz. Bu iki ayet-i kerime hadislerde çokça övülmüş, her zaman ve özellikle de yatmadan önce okunması tavsiye edilmiştir Peygamber Efendimiz tarafından kardeşler. Bakara suresinin sonundaki iki ayet için, bakın iki ayeti geceleyin okuyan o kimseye o gece onlar yeter buyurulmuştur. Nerede geçiyor? Riyazu Salihin'de geçer ve rivayet tefsiri diyebildiğimiz İbni Kesir'in tefsirinde. Bu ayetin tefsirine baktığı zaman yine o tefsirde görebiliriz bu hadisi. Sabuni'nin tefsirinde görebiliriz. Bu iki ayet ilahi emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki sadakati, müminlerin vasıflarını, konumlarını ve Allah'ın adaletini ifade etmektedir aynı zamanda. Özellikle son ayeti hatırlayacak olursak Allah Azze ve Celle kimseye gücünden fazlasını yüklemeyeceğini beyan buyuruyor. Ve kişi unuttuğundan dolayı sorumlu tutulmayacağını beyan buyuruyor. İşte bakın, adalet ve adil olmak neymiş, buradan öğreniyoruz kardeşler. Ayrıca müminlere Rablerinin celaline nasıl, Rablerinin celaline uygun bir şekilde nasıl dua edilmesi gerektiğini de yine bu ayet-i kerimeler ortaya koymaktadır ve anlamaktayız inşallah. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma her ikisinin ayrı ayrı zamanlarda şu dediğini de işitmişizdir inşallah. Akıllı bir insan, akıllı bir adam görmedim ki Bakara suresinin sonundaki iki ayeti okumadan uyusun. Evet. Bu ayet-i kerimeleri inşallah sık sık okuyanlardan oluruz kardeşler. Rabbim ayaklarımızı İslam üzere sabit kılsın. Mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza bakıyoruz hemen inşallah. Öyüp Sekman kardeşim, Öyüp Recep Kundura'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum abi. Sorumuzun cevabı Bakara suresi 2, yeni elemanımızla beraber sizleri dinliyoruz demiş. Maşallah, barek Allah, gençleri almış yanına. Kardeşimiz meslek öğreniyorlar. Hayırlı işleriniz, bereketli kazançlarınız olsun kıymetli kardeşlerim. Ve MRT Esans'tan, Yalova'dan kardeşimiz Murat yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı programlar. Sorumuzun cevabı Bakara suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz demiş. İnşallah kıymetli kardeşim. MRT Esans olarak sizi dinliyoruz. Murat Efendi kokularını da veya parfümlerini de bizden temin eden kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz demiş. Eyvallah, notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Kevser suresine bıraktık. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten biz sana Kevser'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, evet o suyu kesilecek olandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle kısa, ki Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir kardeşler, Kevser suresi. 3 ayetten oluşan suremiz, harf bakımından veya kelime bakımından baktığımız zaman en kısa surelere denk geliyor. Rabbimiz Allah Azze ve Celle beyan buyurdu: biz sana Kevser'i verdik, sen de Rabbin için kurban kes. Doğrusu sana buğz eden o soyu kesik olan kimse kendisidir. Kardeşler, Kevser'le alakalı malum ihtilaflar söz konusudur. Ama şunu hatırlatmış olalım kardeşlerimize. Müfessirlerimiz Kevser'i 26 anlamı olduğunu söylerler. 26 anlamı. Sonra bunlardan 5 tanesini şu şekilde sıralamaktadırlar. Cennette bir nehir, peygamberlik şerefi Kevser olan, ümmetin alimleri, kendisine uyanların ve sevenlerin çokluğu, çocuklarının çokluğu. Sonra bütün görüşleri iki görüş etrafında değerlendirmişlerdir müfessirler. Cennette bir nehir, çok hayır ve iyilik anlamına gelir demişlerdir Kevser'e. Yani Allah Azze ve Celle Kevser'i peygamberimize vermesi çok hayırlı bir şey olduğu ve cennette bir nehir olduğu, bereket olduğu, bunu söylerler. Genel itibariyle Mekke döneminde nazil olmuş 3 ayetten oluşan ayet-i kerimemiz kıymetli dinleyicilerimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kevser'le ve müşriklere verilen cevap ile taltif edildiğinde müşriklerin kendi putlarına kurban kesmelerine karşılık şükür ve ibadetin Allah'a tahsis edilmesi gerektiğini göstermek için bu ayet-i kerimesine farz kabul ederek kuşluk vakti namazını kılmış ve kurbanını kesmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıymetli dinleyicilerimiz. Yani Mekke müşrikleri ya da müşrikler kendi Rablerine kurbanlarını keserken, sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kuşluk vaktinde namazını kılar ve kurbanını keser. Malumunuzdur, bayram namazı da zaten kardeşler kuşluk vaktinde kılınıyor. Yani bayram namazının, sabah namazının vakti çıkar, kerahat vakti dediğimiz kerih görülen o vakitten sonra bayram namazı vakti girmiştir. İster sabah namazından 45-50 dakika sonra kılın, isterseniz 1 saat, 1,5 saat sonra kılın bayram namazını. Bayram namazını herhangi bir ne derler, İlla şu saatte kılınacak diye bir süresi yok. Bir vakit var ortada, vakit. O vakit içerisinde kılınması. Evet, mesajlarımıza bakalım hızlı bir şekilde ve mikrofonlarımızı Hac suresine çevireceğiz. Ethem Albayrak kardeşim Sinop Gerze'den: Esselamu aleyküm abi, hayırlı yayınlar, bereketli yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Bakara suresi, isteğimse Hac suresi 73 ve 78 demiş kardeşimiz. 77 ve 78 vardı zaten. 73'ten başlarsak vaktimiz yeter diye düşünüyorum. O zaman 73'ten başlayalım inşallah Hac suresine. Teşekkür ederim şimdiden demiş. Rabbim sizleri var etsin. Allah razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Ümmeti Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Sizlerin de, Özel FM camiasının da, ailesinin de bayramı mübarek olsun demiş abimiz. Allah razı olsun kıymetli abim. Sizin de bayramınız şimdiden mübarek olsun. Tüm dostlarımıza selam olsun diyoruz. Mikrofonlarımızı Hac suresi 73 ve 78. ayetlere bırakıyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi buna iyi kulak verin. Haberiniz olsun ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız hepsi bir araya gelseler bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey koparıp alsa, onu ondan alıp kurtaramazlar. İsteyen de, kendisinden istenilen de ne kadar zayıftır. Onlar Allah'ı gerçeği gibi bilip tanıyamadılar. Allah muhakkak ki çok kuvvetli, çok güçlüdür. Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçer. Gerçekten Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler hep ona döndürülür. Ey insanlar, ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluş erebilesiniz. Allah uğrunda gereği gibi cihat edin. O sizi seçti, dinde size bir zorluk da yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. O Allah sizi bundan önceki ve bu dinde Müslüman olarak isimlendirdi. Bunu Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlara şahitler olasınız diye yaptı. Haydi namazı kılın, zekatı verin, Allah'a sımsıkı tutunun. O sizin için koruyucunuzdur. O ne güzel koruyucu, ne güzel yardımcıdır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hac suresi son sayfası 73 ve 78. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyuruyor kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne güzel bir misal verdi kardeşler. Ne güzel bir misal. Bir sivrisinek ya, bir sivrisinek. Yaratsanız hadi. Yaratamazsınız. Kanadını dahi yapamazsınız. Ama nasıl oluyor da hala o yaratanla yaratamayanları, aciz olanla güçlü, aziz olanı denk tutuyorsunuz, bir tutuyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz, akletmeyecek misiniz, gereği gibi iman etmeyecek misiniz? Evet, mesajlarımıza dönelim inşallah. Ahmet Şahin abim İmraniye'den yazmış bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı programlarınız olsun. Sizleri Allah için seviyoruz kıymetli kardeşlerim. Bakara suresi sorumuzun cevabı ve sizlerden Asr suresini istiyoruz demiş. Notumuzu aldık inşallah. Mikrofonlarımızı Asr suresine bırakacağız zaten. Başka bir mesajımız var mı? Yok. Buyurun, Bismillah, Asr suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Asra anda olsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza güzel bir şekilde nakış nakış işlemeyi, nakşetmeyi ve sonrasında tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Böylelikle programımızı noktaladık kıymetli dinleyicilerimiz. Bugünkü sorumuzun cevabı Bakara suresi 274. ayet-i kerime ki faiz ayetlerinden bir önceki ayet-i kerimemiz. Allah Azze ve Celle gece gündüz mallarını gizli ve aşikar olarak verenlerden bahsediyor. Karşılığı asla boş kalmayacağını, muhakkak yerinin fazlasıyla dolacağını ve Allah'ın tabiri caizse sizin mallarınızı alıp değerlendirip fazlasıyla kat kat hani En'am suresinin 160. ayet-i kerimesinde beyan buyurduğu gibi 10 katı veya diğer ayet-i kerimelerde 700 ve katlarıyla çarpacağını, bir tanenin bir başakta neye çevirdiğini misal verdiği gibi çevireceğini ve karşılığını yarın alacağınızı ümit ederek inşallah mallarımızı infak edenlerden oluruz. Mallarımızı infak edenlerden diyorum kardeşler. Çok vermemize gerek yok. Az olan az verir, çok olan çok verir. Belki az olan verdiği o azdan, çok olan verip çok verdiğinden daha fazladır. Çok olanın verdiği çoktan daha fazla olabilir. Bunu Allah bilir, biz bilemeyiz kardeşler. Evet, mesajlarımıza bakıyoruz. Bir kardeşimiz cevapsız kalmış. Yine her zamanki gibi kardeşimizi eledik. 29 mesajımız bizlere ulaşmış. 29 kardeşimizden de eyvallah abi, Pekdemir abim de mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. Rabbim yayınınızı bereketli eylesin. Allah'a emanet olun demiş. Aman Allah'ım, bu nasıl bir güzelliktir? Bu nasıl bir ayettir? Subhanallah. Doğanın güzelliği, yemyeşil bir alan, o taşları oraya dizen, o sarı çiçekleri oraya yerleştiren, yeşil ve sarının bir arada bulunduğu o güzel dağların arasından akan o nehir mi? Göl mü abim? Çok güzel. Maşallah. Subhanallah. Yani gerçekten nankör olmak lazım ya bunu görmemek yani. Bu güzelliği. Güzelliği herkes kabul ediyor da doğru söylüyorsun abi. Kabul etmek, kime ait olduğunu bilmek önemli. Habib Pekdemir abim çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'dan yazmış bizdir abimiz. Allah razı olsun. Adıyaman'a da selam olsun. Maşallah bu aralar Adıyaman, Ardahan, Sinop vesaire birçok illerimizden bize kulak veren kardeşlerimiz var. Hepsine selam olsun diyoruz. 29 kardeşimizden 2 kardeşimizi seçeceğiz dedik. Birini eledik. 28'e düştük. 28'den İlyas kardeşim bir numara rica ediyorum hemen sizden. 11 olsun diyor. 11'e bakalım. Murat Çiçek abimiz var. Yine 11'de. İtalya'dan yazıyordu bizler abim. Başım gözüm üzerine inşallah. Bir numara da yine İlyas kardeşimden rica edeyim ama Habib abim sanki mesaj yazıyor bizlere. Acaba numara mı söyleyecek yoksa İlyas kardeşimden bir numara alayım ben. 12 diyor İlyas kardeşimiz. 12'ye de bakalım. Erol Emre Kaya kardeşimiz var. İnşallah bize ulaşırsa hediyesini göndermiş oluruz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Habib abim seni de hasreten Allah'a emanet ediyorum. 5 olsun demiş. 5'te de bir kardeşimiz var yine ama Muhammed kardeşimiz. İlyas kardeşim numarayı söylemiş oldu. Abi yarın tekrar görüşmek üzere inşallah. Abi diyorum, Habib abimden yola çıktık. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle kıymetli dinleyicilerimiz. Sizleri emanetleri zayi etmeyen en emine, alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Ama yarının büyük bir gün, en faziletli günlerden bir gün olduğunu unutmamak kaydıyla ve yarın sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerimizi unutmamak kaydıyla, hele hele istirhamım kardeşlerimden hasreten tavsiyem Arife orucunu inşallah gündeme getirelim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Ey yüreklerinde rahmet denizleri kabaranlar, ey saflarda omuzları birbirini saranlar, ey savaşı, sabrı ve takvayı kuşananlar, ey tek yürek geceleri aralayan secdeler, uzatın ellerinizi Allah'ın rahmetine. Ellerimiz imtihanlar, akabeler kavradı, kızgın kumlar, sabırlar, direnişler kavradı. Zincirleri kıracak, şafaklar ağartacak, gölgesi cennet, kılıçlar kavradı ellerimiz. Allah'ın adaletini kuracak yeryüzüne, kutlu ellerin üstünde, sonsuza dek kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 8049. Avcılar.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz.

0: Helal kesim yerli besi. İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği. imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir pahayla değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
0: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
14: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün yeni bir bahse geçiyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, bu başlığa adı vermiş. Faslun fi ismetillahi teala lehu minen nasi ve kifayetihi men aza. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi insanların kötülüklerinden koruması var. Efendimiz'e karşı kötülük düşünen kimselerden Allah Teala'nın onu koruması ve ona eziyet eden kimselerin fenalıklarından da koruması. İnşallah bunu okuyacağız, bu bahsi okuyacağız. Buna başlayacağız. Müellifimiz önce şu ayeti kerimeyi almış. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى اِسْتَعِجُ بِاللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. Bu Maide suresinin 67. ayeti kerimesidir. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'den elçilik görevini yerine getirmesini istiyor ve endişe etme, Allah seni insanlardan koruyacaktır, telaşlanma buyuruyor. Daha evvelki derslerimde de söylemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı geceler düşmanların zarar vermesinden endişe ettiği için, keşke bu gece sahabilerimden biri beni korusa diye içinden geçirmiştir, düşünmüştür. Bunun üzerine de Allah Teala bu ayeti kerimeyi inzal buyurmuştur. Düşün, merak etme. Allah seni koruyacaktır. Ve kâle Teala, Allah Teala Hazretleri bir başka ayeti kerimede şöyle buyurmuş. Estağfirullah, bismillah. Vesbir li hukmi rabbik fe inneke bi ayunina. Bu Tur suresinin 48. ayeti kerimesidir. Kainatın Rabbi Celle Celaluhu Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rabbinin hükmü erişinceye kadar sabret. Rabbinin hükmü erişinceye kadar sabret. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Böyle buyuruyor Allah da. Sen bizim gözetimimiz altındasın. Sana kimse zarar veremez. Merak etme. Kardeşlerim, İslam'ın ilk tebliğ yılları bildiğiniz gibi oldukça sıkıntılı geçmiştir. Kafirler Peygamberi Âlişan Efendimiz'i tehdit etmişlerdir. Müslümanlara işkenceler yapmışlardır. Onun için kainatın Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanlardan gelecek kötülüklerden korkmamasını tavsiye buyurmuştur. Bir başka ayeti kerim, ve kal, estağfirullah, bismillah, eleysallahu bikafin abde. Bu Zümer suresinin 36. ayeti kerimesidir. Allah Teala şöyle buyuruyor, Allah kuluna yetmez mi? Ne kadar güzel, Allah kuluna yetmez mi? Kainatın Rabbi kulunu yalnız bırakmayacağını, böylece onu koruyacağını bildirmektedir. Kıyla, bikâfin, bu ayeti kerimenin ne manaya geldiğini açıklarken şöyle denilmiş, bikâfin Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme âdâehul müşrikîn ve kîl gayru hâzâ. Bu ayeti kerimeyi tefsir eden alimlerimiz onun şu manaya geldiğini söylüyorlar. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklerden olan düşmanlarına karşı korumak için yetmez mi? Allah kuluna yetmez mi derken böyle tefsir etmiş bazı müfessirler. Kulu Muhammed'e müşriklerden gelecek olan zararlardan kulu Muhammed'i korumaya yetmez mi? Daha başka manalar da verilmiştir. Ve kâle innâ kefeynâkel müstehzi. Hicr suresinin 95. ayet-i kerimesidir bu. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: şüphesiz biz seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e böyle bir güvence veriyor. Merak etme. Seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz biz. Evet. Ve öyle olmuştur elhamdülillah. Bazı müşrikler aleyhissalatü vesselam Efendimiz ile alay ederlerdi. Böylece Müslüman olmak isteyenlere de engel olmak isterlerdi. Yani bu adamda ne var ya? Bu adamda bir şey yok filan diye hem böyle açıktan alay ederler. Ötekilere de cesaret verirler diye. Allah Teala onların her birini değişik şekillerde helak etmiştir. Efendimiz de alay eden o kimseler. Ve kâle, Allah Teala Enfal suresinin 30. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Estaizu billah, bismillah. Ve iz yemkuru bikellezine keferu li yusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Allah Teala şöyle buyuruyor: hani kafirler seni tutuklayıp hapsetmek istiyorlardı veya öldürmek istiyorlardı. Seni yurdundan çıkarmak için sana tuzak kuruyorlardı. Varsın onlar tuzak kurmaya çalışsınlar. Allah da onlara tuzak kuracaktır. Böyle buyuruyor Allah Teala. Varsın onlar sana tuzak kurmaya çalışsınlar. Allah da onlara tuzak kuracaktır. Allah tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir. Âmennâ ve saddakna. Müellifimiz ayetlerle başladı. Hadis-i şeriflerle devam etmek için adeti olduğu üzere önce ilk hadis-i şerifi zikretmeden önce hadisin senedini zikrediyor. Uzunca bir senet tabii. Yani Hicri 500 yıllarından Efendimiz'e varıncaya kadar. 500 yıllık senet. Yani ben bu hadisi filan hocamdan aldım veya hocalarımdan aldım. Onlar filan hocalarından almıştır diye. Ben onu süratle okuyorum. اَخْبَرَنَا الْقَاضِي الشَّهِيدِ اَبُوْ عَلِي الصَّدَفِي بِخِرَاءَتِي عَلَيْهِ وَالْفَقِيهِ الْحَافِزِ اَبُوْ بَكِرِ Muhammed bin Abdullah el-Ma'afiri. Ben diyor bu okuyacağımız hadis-i şerifi şu ve şu iki hocamızdan aldım. Kala, onlar da dediler ki bizim hocamız filan, şimdi o ikisinin hocası müşterek bir hocaymış. Kala haddesena Ebu'l Hüseyin es-Sayrafi, kala haddesena Ebu Yala el-Bağdadi, kala haddesena Ebu Ali es-Sinci, kala haddesena Ebu'l Abbas el-Mervezi, kala haddesena Ebu İsa el-Hafız. Daha İmam Tirmizi'ye geldik. Hicri 3. asır. Kâle haddesena Abdü ibn Hümeyd, kâle haddesena Müslim bin İbrahim, kâle haddesena el-Haris bin Ubeyd, an Sa'idin el-Cüreyri, an Abdillah ibn Şefik, an Âişete radıyallahu anha. Hadisimizin sahabi ravisi Hazreti Âişe annemizdir. Annemiz ne demiş? Şimdi onu görelim. Bu konuyla ilgili olan. An Aişete radıyallahu anha kâlet, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yuhraşu hatta nezelet hâzihil âye, estağfirullah, vallahu yâsımuke minen nâs, fe ahrece Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem râsehu minel gubbe fe kâle lehu. Annemiz diyor ki, ashab-ı kiram Allah'ın Resulünü kâfirler ona bir kötülük yapmasın diye korurlardı. Maide suresinin şu 67. ayeti nazil olduğu zaman Allah seni insanlardan koruyacaktır ayeti kerimesi nazil olduğu zaman Allah'ın elçisi başını çadırdan çıkardı. Demek ki Efendimiz seferdeymiş. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Efendimiz bir sefere çıkmış. Efendim, hangi seferse başını çadırdan çıkarmış ve oradaki Müslümanlara şöyle buyurdu. Ayet-i kerimeler her yerde nazil olmuştur. Mekke'de, Medine'de, yolda, belde, her yerde. Demek ki bu da seferde nazil olmuş. Efendimiz buyurmuş ki, ya eyyühen nas, insarifu, fakat asameni Rabbi azze ve celle. Ey insanlar, artık gidiniz buyurmuş Efendimiz. Ashab-ı kirama hitaben. Aziz ve celil olan Rabbim beni korumayı üzerine aldı. Artık sizin korumanıza ihtiyaç kalmadı. En güzel koruma şüphesiz Allah Teala'nın korumasıdır. Ve ruviye ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ nezele menzilen ihtâre lehu eshâbuhu şecereten yakîlu tahtaha. Şöyle bir olay rivayet edilmektedir. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferde bulunduğu zaman bir yerde konaklarsa onu canlarından çok seven ashab-ı kiramı öğle uykusuna yatsın da dinlensin diye ona bir ağaç gölgesi bulurlardı. Resulullah yorulmasın, dinlensin, istirahat etsin diye etrafa bakarlar. Eğer ağaçlık bir yer değilse gördükleri ağacın altına ona hazırlarlar. Ya Resulallah burada istirahat buyur derlerdi. فَاَتَاهُ اَعْرَابِيٌ فَاَخْتَرَتَ سَيْفَهُ سُمَّ قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرُعِدَتْ يَدُ الْاَعْرَابِي وَسَقَتَ سَيْفُهُ وَضَرَبَ بِرَأْسِهِ الشَّجَرَ حَتَّى سَالَ دِمَاغُهُ فَنَزَلَتِ الْآيَةِ. Yine böyle bir seferde bulunuyorlardı Efendimiz ashab-ı kiramıyla birlikte. Ve iki cihan güneşi Efendimiz bir ağacın altında istirahat buyuruyordu. O sırada yanına bir bedevi geldi ve kılıcını çekti. Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Efendimiz'i öldürmek niyetiyle gelmişti. Bu olayı bilirsiniz, bunun muhtelif rivayetleri de var. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak deyince Fahri Cihan Efendimiz oldukça sakin bir şekilde Allah kurtaracak. Beni senin elinden Allah kurtaracak. Bu sözleri duyan bedevinin eli titredi, kılıcı yere düştü. Nasıl etkili bir söz ki Allah kurtaracak deyince adamın elleri titredi, kılıcı yere düştü. Hatta bedevi başını ağaca çarptı. Kafası yarıldı. İşte bu olay üzerine Allah seni insanlardan koruyacaktır ayeti kerimesi nazil oldu. Sana kimse zarar veremez. İşte bakınız nasıl zarar veremezmiş? Allah Teala peygamberini nasıl korurmuş? Böyle işte. Adamın kalbine bir korku veriyor. Ürküyor, titremeye başlıyor, elindeki kılıç düşüyor. O da yetmiyor, dengesini kaybediyor ve başını ağaca çarpıyor. Allah Teala korursa böyle korur. وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَاَنَّ غَوْرَسْ مِنْ الْحَارِسِ صَاحِبُ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفَى عَنْهُ فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهِ وَقَالْ جِئْتُكُمْ مِنْ اِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. Sevgili kardeşlerim, bu kıssa hem Sahih-i Buhari'de var hem Sahih-i Müslim'de var. En sahih hadislere ihtiva eden iki kitabımızda da var. Bu olayda Fahri Kainat Efendimiz'e kılıç çeken bedevinin adı Gavres bin Haris. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti. Efendimiz böyle de merhametliydi, affediciydi. Adamın bu perişan halini görünce hadi git dedi ona. O da doğruca arkadaşlarının yanına gitti ve onlara şöyle dedi. Arkadaşlar, ben en hayırlı insanın yanından geliyorum. Yani ölümü hak etmiştim. Ortada kılıç da vardı. Ama beni öldürmedi, beni bıraktı, bağışladı. Bundan hayırlı insan olur. Fakat hukiyet mislu hazihi hikaye ve enneha ceret lehu yevme bedir. Gördüğümüz bu olayın bir benzeri de rivayet edildiğine göre Bedir gazvesinde meydana gelmiştir. Efendimiz yalnızken bir yerde böyle bir olay meydana gelmiştir. Fakat inferede min ashabihi liqada'i hacetihi فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَزَكَرَ مِسْلَهُ. Nasıl meydana gelmiş onu şimdi anladık. Bedir gazvesindeydi. Fahri Alem Efendimiz abdest bozmak üzere ashab-ı kiramın yanından ayrılmıştı. Adeti öyleydi ya, Efendimiz bu konuda son derece hayalıydı. Yani başka, kendisi abdest bozarken başkalarının kendisini görmesini istemezdi. Küçük abdest bozarken biri uzağa gitti, münafığın biri de onu takip edermiş. Tam yalnız buldum diye, yalnız buldum, şimdi bunun işini göreyim derken işte başına böyle bir olay gelmiş onun da. وَقَدْ رُوْيَ اَنَّهُ وَقَعَ لَهُ مِسْلُهَا ف۪ي غَزْوَةِ غَطَفَانْ بِز۪ي اَمَرْ مَعَ رَجُلٍ اِسْمُهُ دُعْسُورْ بِنْ الْحَارِسِ وَاَنَّ الرَّجُلَ اَسْلَمَ. Şimdi buna benzer bir olay okuyacağız sevgili kardeşlerim. Efendimiz ashabıyla birlikte Gatafan gazvesindeydi. Gatafan. Zu'emer mevkiinde bulunuyorlardı. Bu olay Du'sur İbni Haris adlı biriyle yaşandı. O kafirin adı, Efendimiz'i öldürmek isteyen kafirin adı Du'sur bin Haris. Demek ki bu olay epeyce bir zaman, epeyce bir defa meydana gelmiş. Birçok defa meydana. O da bu yaşadığı olay üzerine Müslüman oldu. Felemma raca ila kavmihillezine agravuhu ve kâne seyyidehum ve eşşâhu. Bu Du'sur dediğimiz adam kabilesinin hem reisiydi hem de kabilesinin en cesur adamıydı. Gözünü budaktan esirgemez bir adamdı. Du'sur kendisine, haydi git Muhammed'i öldür, bu işi ancak sen yaparsın diyenlerin yanına geri döndü. Efendimiz'i öldürmek üzere geldi fakat bu işi yapamayınca geri döndü. Kalu lehu, arkadaşlar ona dediler ki, eyne ma kunte tekulu ve kad emkeneke. فَقَالَ اِنِّي نَزَرْتُ اِلَى رَجُلٍ اَبْيَدَ طَو۪يلٍ دَفَعَ ف۪ي صَدْر۪ي فَوَقَعْتُ لِزَهْر۪ي وَسَقَتَ السَّيْفُ مِنْ يَد۪ي فَعَرَفْتُ اَنَّهُ مَلَكٌ وَاَسْلَمْتُ. Şimdi o yiğit adam, kabilesinin cesur adam eli boş dönünce arkadaşları ona dediler ki, hani Muhammed'i öldüreceğim diyordum, niye yapmadın? Bir de onu öldürmek için en iyi fırsatı yakalamıştım. Niye öldürmedin? Dediler. Böyle ya, kimsesiz bir yerde yakalamış. Ötüyordum daha evvel öldüreceğim filan diye. Niye öldürmedin ya? Demişler. Du'sur onlara şunu söyledi. Muhammed'in yanına vardığımda uzun boylu, beyaz tenli bir adam ortaya çıktı. Böyle bir adam ortaya çıkıverdi. Göğsüme öyle bir vurdu ki beni sırt üstü yere devirdi diyor. O ortaya, birden ortaya çıkan adam göğsüme öyle şiddetli vurdu ki beni sırt üstü yere devirdi. Elimdeki kılıç yere düştü. O zaman şunu anladım diyor adam. Karşımdaki bu kişi insan değildi. Yani bana vuran adam melekti. Melekti. Bunu anlayınca ben de Müslüman oldum. Evet. Bu Du'sur'un adının Gavres olduğu da söylenmektedir. Daha önce okuduğumuz olayın aynı olay olduğu da söylenmektedir. Kile ve fihi nezelet. Ya eyyühellezine amenü zkuru nimetallahi aleykum. İzhemme kavmun en yebsutu ileykum eydiyehum. Fekeffe eydiyehum ankum. Vettegullah ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Bu olay üzerine Maide suresinin şu 11. ayeti kerimesi nazil oluyor. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size zarar vermek istemişti. Allah onların size zarar vermesini önlemişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. Başkasına güvenmezler, sadece Allah'a güvenirler. Tevekkül o demek, Allah'a güvenmek. Bu ayeti kerime nazil oluyor. Ve fi rivayetil Hattabi enne Gavras bin Haris el Muharibi, yine aynı olay üzerine konuşuyoruz. Erade en yeftike bin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme felem yeş'ur bihi illa ve huve kaimun ala ra'sihi müntadiyen seyfehu. Sünen-i Ebi Davud'un şarihi var. Hattabi diye meşhur, Ebu Süleyman el-Hattabi. Erken de bir zamanda vefat etmiş bir alimdir, yani Hicri 4. asırda. Onun rivayet ettiğine göre Gavres İbni Haris el-Muharibi Peygamber aleyhisselama ansızın saldırdı ve onu öldürmek istedi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun kendisine yaklaşmakta olduğunu fark edemedi. Bu adamın, Efendimiz'i öldürecek Gavres'in, Gavres bin Haris'in kendisine yaklaşmak istediğini, yaklaşmakta olduğunu fark edemedi. Ancak adam elinde kılıçla başucuna dikildiği zaman onu fark etti. Daha evvel görmemiş Efendimiz. Adam başucuna dikildiği vakit onu gördü. Fekale, Allahümme kfinihi bima şi'te fenkebbe min veçhihi min züllekatin züllekaha beyne ketifeyhi ve nedera seyfuhu min yedihi. Evet. Peygamber Efendimiz Allah Teala'ya şöyle dua etti. Başında o adamı görünce, birdenbire başında o adamı görünce şöyle dua etti. Allah'ım, nasıl uygun görürsen beni bu adamdan öyle koru. Sen nasıl uygun görürsen bu adamı beni o şekilde koru. Böyle dua etti. O sırada ne oldu? Gavres'in iki omuzunun arasına şiddetli bir ağrı saplandı. Ve adam yüzüstü yere düştü. Kılıcı da elinden düştü. Evet. Böyle de anlatılıyor. Böyle de bir rivayet var. Müellifimiz bu züllaha kelimesini açıklamış. Ve züllahatu vecavuz zahr demiş. Züllaha kelimesi sırt ağrısı demek. Demek ki adamın sırtına öyle bir ağrı yapışmış ki ayakta duramamış adam. Yere düşmüş. Kendini yere atmış yani. Efendimiz ne buyurmuştu? Ya Rabbi sen nasıl münasip görürsen öyle beni koru demişti. Allah Teala da onu böyle korudu. Evet. Bu olayın muhtelif defalar meydana geldiği anlaşılıyor sevgili kardeşlerim. Ve gîl fî kıssatihi gayru hâze ve zükire enne fîhi nezele. Peygamber Efendimizin canına kıymak isteyen bu Gavres ile ilgili başka bir olay da anlatılır. Şu ayeti kerimenin de bu Gavres hakkında nazil olduğu söylenir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü zkuru nimetallahi aleykum izhemme kavmun en yebsutu ileykum eydiyehum fekeffe eydiyehum ankum ettekullah ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size zarar vermek istemişti de, Allah onların size zarar vermesini önlemişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsin. Demek ki sevgili kardeşlerim, biz de her zaman Allah Teala'ya tevekkül etmeliyiz. Başımıza bir sıkıntı gelsin, gelmesin. Başımıza sıkıntı geldiği zaman da, gelmediği zaman da Allah Teala'ya tevekkül etmeliyiz. O bizim koruyucumuzdur, o bizim vekilimizdir. Onun için sevgili kardeşlerim, mümin her zaman Rabbine tazarrun ve niyaz halinde olur. Ona yalvarır, ona tevekkül eder. Beni koru Rabbim der. Bizim başka koruyucumuz mu? Evet, bizi koruyacak olan odur. Biz elimize silahı alır, düşmanla çarpışmaya gayret ederiz. Ama bizi muhafaza edecek ve bizi zafere ulaştıracak olan kimdir? Allah Teala'dır. وَقِيلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخَافُ قُرَيْشًا. Yine rivayet edildiğine göre Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesinin kendisine bir kötülük yapmasından korkuyordu, çekiniyordu. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ اِسْتَلْقَى ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيَحْسُلْنِي. Bu ayeti kerime nazil olunca, Allah seni koruyacaktır ayeti kerimesi nazil olunca, Fahri Alem Efendimiz son derece rahatladı.

üstünü almışsa ona kim zarar verebilir ki? Hiç kimse. Bunu en iyi bilen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah Teala'dan bu koruma güvencesini alınca efendim böyle buyurdu. Ve zekere Abdü ibn-i Hümeyt kâle kânet hammâletül hatab tada'ul idâh ve hiye cemru alâ tarîk-i Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fe keennemâ yata'uha kesîben ehyene. Bir hadis hafızı var, Abdü ibn-i Hümeyt. O da meşhur bir alimimiz. 249'da vefat etmiş. Yani İmam Buhari'den 7 yıl önce vefat etmiş. Böyle bir alimimiz, muhaddisimiz. O şöyle diyor kitabında, Sünen'inde. Ebu Leheb'in karısını kastederek diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de hammâletül hatab, yani odun hamalı diye anlatılan kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yola onun ayağına batsın da canını yaksın diye adeta ateş közü gibi acı veren, ayak yakan dikenli ağacın dallarını yere bırakırdı. Efendimize nasıl bir öfkesi var ki efendim, kocasının da Ebu Leheb'in de, Ebu Leheb kimdi? Efendimizin amcası. Karısı da onun gibi, ondan daha şiddetli, peygamber düşmanı. Efendimizin geçtiği yollara bu ateş gözü gibi ayakları yakan dikenleri, dikenli ağaçları bırakıyor. Evet. Peki bu dikenli ağaçlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakar mıydı? Diyor ki hayır. Peygamber-i Zişan Efendimiz o dikenlerin üzerinde sanki ayağının altında ince kumlar varmış gibi yürüyüp gider. Hiçbir zarar vermez. Kim koruyor onu? Allah koruyor. Allah'ın koruduğu adama kim zarar verir? Onlar, İslam düşmanları, kafirler büyük zarar vermek istiyor, canını yakmak istiyorlar ama Allah Teala buna engel olur. O dikenlerin üzerinde sanki incecik kumlar varmış da sahilde yürüyormuş gibi Efendimiz yürüyüp giderdi. Elhamdülillah. Ve zekere İbn-i İshak'a anha enneha lemma belagaha nüzulü tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe ve zikruha bima zekerahallahu ma'a zevciha minezzem etet Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ve huve calisun fil mescid ve ma'ahu Ebu Bekir ve fi yediha fihrun min hicaret. Şimdi bu kadınla, Ebu Leheb'in karısıyla ilgili bir başka olay. Bu olayı da Siyer ve Magazi alimi İbn-i İshak Es-Sire adlı eserinde naklediyor. O da çok erken bir tarihte vefat etmiş bir alim, 151 tarihinde, yani Efendimizin vefatından 141 sene sonra vefat etmiş bir alimdir İbn-i İshak. O diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in odun hamalı diye yerdiği bu kadın, Tebbet suresinin nazil olduğunu duydu. Tebbet suresinde geçiyor ya, hammâletül hatab diye, odun hamalı diye. Bu sure, Ebu Leheb'in iki eli de helak olsun, nitekim oldu da diye başlıyor. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb. Ebu Leheb'in iki eli de helak olsun, nitekim oldu da diye başlıyor. Bu surede hem kocası Ebu Leheb'in hem de kendisinin yerildiğini duyunca bu kadın, Ümmü Cemil, adı da Ümmü Cemil diye biri, eline bir taş aldı ve Mescid-i Nebevi'ye geldi öfkesinden. Bahri Kainat Efendimiz orada Hazreti Ebu Bekir ile beraber oturuyordu. Mescid-i Nebevi'ydi. Hazreti Ebu Bekir ile beraber oturuyordu Efendimiz. فَلَمَّا وَقَفَتْ عَلَيْهِمَا لَمْ تَرَا اِلَّا اَبَا بَكْرٍ. Kadın eline taşı aldı geldi ya, Resul-i Ekrem Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir'in yanı başlarına gelip durdu. İki cihan güneş efendimizi değil

0: Hazreti Ebubekir'i gördü. İkisi yan yana oturuyor. Efendimiz'i görmüyor. Sadece Hazreti Ebubekir'i görüyor. Kim koruyor onu? Allah. Ve ahazallahu teala bi basariha nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala bu kadının onu görmesine izin vermedi. Onun görmesine izin vermedi. Fekalet. Ümmü Cemil Efendimiz'i göremeyince dedi ki, ya Ebu Bekir, eyne sahibi? Fekad belagani ennehu yehcuni. Vallahi levecettuhu ledarabtu bihazel fihri fahu. Ey Ebu Bekir diyor Ümmü Cemil. Nerede senin arkadaşın? Duydum ki beni yermiş. Beni zemmetmiş. Halbuki onu zemmeden kim? Allah. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, yok sen, o seni zemmetmedi diyor. Yanlış duymuşsun diyor. Şimdi tabii doğru değil mi? O zemmetmedi, Allah zemmetti. Evet. Beni gülüş duruma düşürmeye çalışmış diyor Ümmü Cemil. Yemin ederim ki şayet onu bulsaydım elimdeki şu taşla onun ağzına vuracaktım diyor. Haşa. Evet, öyle kirlenmiş, beni böyle kötü duruma düşürmüş, zemmetmiş, hicvetmiş. Efendim, eğer onu bulsaydım şu taşla ağzına vuracaktım diyor. Şöyle de anlatılıyor, bu Cehil elinde taşla Efendimiz'e doğru gelirken Hazreti Ebu Bekir telaşlanmış. Öyle ya, canından çok sevdiği Resul-i Ekrem'e bu kadın elindeki taşta zarar verecek. Diyor ki, ya Resulallah, bu ağzı bozuk bir kadındır. Onun seni üzmesinden korkuyor. Buradan gitsen daha iyi olur ya Resulallah, dedi Hazreti Ebu Bekir. Bahri Cihan Efendimiz de buyurdu ki, o beni görmez, merak etme. Ve İsra suresinin şu 45. ayeti kerimesini okuyarak Allah'a sığındı Peygamber Efendimiz. Şöyle bu ayet-i kerimenin manası: sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına görünmeyen bir perde çekeriz. Sen Kur'an okuduğun vakit seninle ahirete inanmayanların arasına biz bir perde çekeriz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Evet. İşte Allah Teala Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'ini sallallahu aleyhi ve sellem korumak istediğinde böyle koruyor sevgili kardeşler. Hazreti Ebu Bekir o kadının, Ümmü Cemil'in Fahri Kainat Efendimiz'i görmemesini hayret edince Allah'ın Resulü ona durumu şöyle açıkladı. Bir melek kanadıyla onun beni görmesini engelliyordu. Onu ben gördüm ama o görmedi. Bir melek kanadıyla o kadının beni görmesini engelliyor dedi. Yani Rabbim değişik şekillerde Resul-i Ekrem'ini kafirlerden korumuştur. Yani. Elhamdülillah. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz sevgili kardeşler. Bizim peygamberimiz, Efendimiz, Resul-i Zişanımız öyle büyük bir insan ki, o Allah'ın Habibi, gönüllerimizin tabibi, elhamdülillah. Allah Teala onu her zaman kafirlerden korumuştur. Çünkü o alemlere rahmettir. Ona insanların zarar vermesine Rabbimiz razı olur mu? Alemlere rahmet olarak gelmiş bir insan. Onun kimse kılına dokunamaz ve dokunamamıştır. Ve anil Hakem İbni Ebil As kale. Şimdi okuyacağımız olayı Hakem bin Ebil As anlatmıştır. Bu zat Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştu. Yani o zamana kadar Müslüman olmadı. Aslında bunun macerasını bilirsiniz. Ben daha evvel size anlattım. Efendimizin arkasına geçip kaş göz işareti yapan adam, inanmayın buna diyen adam. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Şu Emevi emiri Mervan'ın babası. Evet. Efendimiz onu Taif'e sürgün etti. Hazreti Ebubekir halife olunca onu artık izin ver de gelsin dediler. Yok dedi, Resulullah'ın sürgün ettiği adamı ben nasıl getiririm? Hazreti Ömer halife oldu, ona aynı şekilde yakınları ricada bulundu. Yani bırak da artık cezasını çekti. Olmaz dedi, Resulullah sürgün etti, ben nasıl çağırırım? Hazreti Osman'ın amcası filan oluyor yani, amca çocukları onlar. Onun zamanında geldi. Onun zamanına kadar orada sürgün olarak kaldı. Şimdi o anlatıyor. Bu adamı dinleyelim. Yani Müslüman olduktan sonra anlatıyor. Diyor ki, Tevaadna alennebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme hatta izâ ra'eynâhu semînâ savten halfenâ مَا ظَنَنَّا اَنَّهُ بَقِيَ بِتِهَامَةَ اَحَدٌ فَوَقَعْنَا مَغْشِيًا عَلَيْنَا فَمَا اَفَقْنَا حَتَّى قَدَى صَلَاتَهُ وَرَجَعَ اِلَى اَهْلِهِ Ne olmuş bakınız sevgili kardeşlerim? Diyor ki bu adam, Resul-i Ekrem'i öldürmek üzere birileriyle sözleşmiştik. Yanına gidelim, şunu öldürelim dedik. Onu Kâbe'de namaz kılarken gördük. Tamam, fırsat bu fırsat dedik. Tam bu sırada arka tarafımızda korkunç bir gürültü duyduk. Öyle bir gürültü ki diyor, bütün Mekke halkının bu gürültüde yok olup gittiğini zannettik. Biz de kendimizi kaybettik, bayıldık, düştük. Şimdi Allah Teala Resulünü nasıl koruyor, değil mi? Ne değişik şekillerde koruyor. Bu defa da onu muazzam bir gürültüyle, sesle koruyor. Rabbim o sesle nice kavimleri helak etmedi mi? Bu defa da öyle bir ses duymuşlar ki mutlaka Mekke mahvoldu dedik diyor. Ve biz de kendimizi kaybettik, yere düştük. Kendimize geldiğimizde o, Resulullah Efendimiz'i kastediyor, çoktan namazını kılmış ve ailesinin yanına dönmüştü. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Resul-i Ekrem'ini sallallahu aleyhi ve sellem değişik şekillerde kafirlerin oyunlarından, düzenlerinden, hilelerinden hep korumuştur. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sümme, adam sözüne devam ediyor. Sümme tevaadna leyleten uhra feci'na hatta izâ ra'eynâhu câetis safa vel mervetu fehâlet beynenâ ve beynehû. Bu Hakem bin Ebil As sözüne devam ediyor. Diyor ki bir başka gece yine Peygamber aleyhisselamı öldürmek için sözleştik arkadaşlarla. Yani demek ki küfür böyle bir şey yani. İnsan o olayı görünce tövbe edip ben yanlış yoldayım deyip dönmesi lazım. Veya en azından çekil bir tarafa otur. Öyle yapmadık diyor. Bir daha öldürelim dedik diyor, sözleştik diyor. Onu Kâbe'de gördük gene. Tam bu sırada Safa ve Merve tepeleri onunla bizim aramıza girdi ve onun yanına varmamıza engel oldu. Tepeler aramıza girdi. Tepe o bir tarafta. Ve göremedik onu diyor yani. Yanına yaklaşamadık diyor. Bir de Hazreti Ömer'in böyle bir macerası var Müslüman olmadan evvel. Ve an Ömer'e radıyallahu anhu tevaattü ene ve Ebu Cehm ibni Huzeyfe'te leyleten katle Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme feci'na menzilehu فَتَسَمَّعْنَا لَهُ فَفْتَتَحَ وَقَرَعَ الْفَاتِحَ Hazreti Ömer diyor ki, bir gece ben ve Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olan Ebu Cehmi İbni Huzeyfe ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek üzere sözleştik diyor. Evine vardık, o ne yapıyor diye evi dinlemeye başladık. O sırada Peygamber Efendimiz Fatiha suresini okumaya başladı. Ve kara Fatiha'nın arkasından ne okumuş onu anlatıyor. Hakka suresini okumaya başlamış. Biz de okuyalım. Estağfirullah, Bismillah. Herhalde Efendimiz de böyle okudu. Şimdi bakınız, kafir, yani Hazreti Ömer'in ve arkadaşının üzerinde nasıl bir etki yapmış bu ayetler. El-Hakkatü mel-Hakka ve ma edrake mel-Hakka kezzebet semudu ve adun bil-kari'a fe emma semudu fe uhliku bit-tagiye ve emma adun fe uhliku bir-rihin sarsarin atiye sekharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاغِيَةٍ Şimdi bir de manasını okuyalım. Hakikaten böyle ilk defa duyan ve manasını anlayan bir insan veya insanlar üzerine nasıl bir etki yapıyor? O kesin gerçek. Nedir o kesin gerçek? Gerçekleşecek olan o kıyameti sana hangi şey bildirdi? Semud ve Ad kavimleri de o çarpacak felaketi yalanlamıştı. Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti. Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti. Ad kavmi ise azgın ve korkunç bir fırtınayla helak oldu. Allah o fırtınayı onlara 7 gece 8 gün boyunca musallat etti. Nasıl helak etmiş? Bir defada değil. Ya 7 gece 8 gün boyunca musallat etti. Öyle ki o anda onları içi boş hurma kütükleri gibi serilmiş görür. Öyle mahvolmuş, perişan olmuşlar ki. İçi boş hurma kütükleri gibi diyor. Yere serilmiş görürdüm. Şimdi onlardan bir iz görüyor musun? Bu ayetleri Peygamber Efendimizin okuduğunu duyduk diyor Hazreti Ömer. Fedarabe Ebu Cehmin ala adudi Ömer. Diyor ki Hazreti Ömer anlatmaya devam ediyor. Ayetin bu kısmına gelince Ebu Cehim koluma vurdu. Ne demiş? Ve kâle üncü ve ferra haribeyni fekânet min mukaddimâti İslami Ömer radıyallahu anh. Ebu Cehil koluma vurdu ve bana dedi ki kalk Ömer, sen bari kendini kurtar. Yani okuduğumuz ayet-i kerimeler adamlar üzerinde öyle bir etki yapmış ki o 7 gün 8 gece esen fırtınanın demek ki rüzgarı adamların yüzüne öyle bir gelmiş ki Ebu Cehim bana dedi ki diyor kalk Ömer, sen bari kendini kurtar. İkimiz birden oradan kaçtık diyor. İkisi birden oradan kaçıyorlar. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan olaylardan biri işte budur. Yani muhtelif olaylar var, onlardan biri de bu olaydır. Evet. Rabbim Fahri Kainat Efendimiz'i gördüğümüz gibi sevgili kardeşlerim değişik şekillerde korumuş. Ve minhul ibretul meşhura vel kifayetut tamme indema ehafethu Kureyş ve ecmaat ala katlihi ve beyyetuhu fe haracu aleyhim min beytihi fe kâme ala ruhusihim ve kad daraballahu teala ala ebsarihim ve zerret turabe ala ruusihim ve halasa minhum. Bu olayı bilirsiniz. Burada Medine'ye hicret sırasında meydana gelen o meşhur olayı hatırlatıyor müellifimiz. Allah Teala'nın Habibi Ekrem'ini, onu öldürmek isteyen kafirlerin gözlerinden nasıl koruduğunu ve onu himaye ettiğini hatırlatıyor. Biz de hatırlayalım o olayı. O gece Kureyşli kafirler Server-i Enbiya Efendimiz'i öldürmek üzere anlaşmışlardı ve evini kuşatmışlardı. Artık öldürelim de şundan kurtulalım diye Efendimiz'in evini kuşatmışlardı. O ise evinden çıktığı, kainatın Rabbi bu kafirlerin görme duygularını, duyularını giderdiği, Fahri Kainat aleyhi ekmelü tahiyyat Efendimiz onların yanında durduğu, yerden bir avuç toprak aldığı, onların yüzlerine doğru serpti. Böylece onların tuzağından kurtuldu. Burada bir başka Allah Teala'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma şekli. Yerden aldığı bir avuç toprak, kum, kafirlerin üzerine serpiyor ve bu toprak, kum onların Efendimiz'i görmesine mani oluyor. İşte Rabbim arzu buyurursa değişik şekillerde kullarını muhafaza buyurur. Ve çok iyi bildiğiniz bir olay. Ve himayetuhu an ru'yetihim fil gar bima heyyahallahu lehu minel ayat. Peki. Burada kalalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Bilmemiz Gerekenler adlı programıyla Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'i dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: müttakiler olarak, takva ehli olan şahsiyetler olarak sadıklarla beraber olun. Kimle beraber olacağız? Önce imanımıza bir bakalım. Gerçekten ey iman edenler hitabına muhatap mıyız? Ne kadar muhatabız? Kendimizi bir kontrol edelim. Hadi canım sen de biz de iman edenlerdeniz. Buyurun önce bir kendimizi arz edelim Kur'an'a. Arz edelim sünnete. Arz edelim imanın ilkelerini. Ondan sonra bakalım. Ne kadar iman ettik? Ne kadar kuvvetliydi? Ne kadar sahihti? Ne kadar katıksızdı? Ne kadar katkı maddeleri karıştı? Onu bir gözden geçirelim. Erkeğimizle, kadınımızla. Hepimiz buna dahiliz.
1: Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dai her pazartesi 16.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
11: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
15: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, el vela vel bera üzerinde duruyor idik ve bera meselesini ifade ederken, yani bir muvahhid müminin beri olması gerekli olan, tamamen reddetmesi gerekli olan, ondan alabildikçe uzaklaşması gerekli olan şeyler neler idi, onların üzerinde duruyorduk. Birincisi şeytan olduğu, iblis ve avanesi, iblis ve dostları, İblis ve ordusu, gerek cinlerden gerek insanlardan olsun, şeytanlaşmış olanlarla kesinlikle dostluk söz konusu olmadığının ifade etmiş idik. İkincisi tağuttur. Müslümanların, müminlerin, muvahhidlerin, erkek olsun, kadın olsun, bütünüyle reddetmesi gerekli olan, Allah'a karşı baş kaldırmış, tuğyan etmiş, haddini aşmış olanlardır. Hiçbir mümin, evet, hiçbir mümin kesinlikle bunu kabul etmemeli. Çok iyi tanımalı, reddettiği tağutun, reddetmesi gerekli olan tağutları çok iyi tanıması ve kesinlikle onlara karşı hiçbir eğilim göstermemesi lazım. Kalbinde onlara karşı hiçbir sevgiyin, hiçbir yakınlık olmaması gerekli. Tamamen beri olması lazım. Nasıl ki şeytandan Allah'a sığınıyor ve ondan tamamen uzaklaşmak istiyorsak ki bunu gerçekleştirmeye gayret eder her mümin, aynı zamanda tağutu tanımalı ve ondan da tamamen kendisini beri kılması lazım. Asla bir yakınlık, bir dostluk söz konusu olmaması gerekli. Tağut nedir meselesi gündeme geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti, ki laik demokratik bir devlettir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Dini Terimler Sözlüğü isimli kitap, ki hazırlayanlar Profesör Doktor Ahmet Nedim Serinsu ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından neşredilmiş ve Ankara 2009'da yayınlanmıştır. Dini Terimler Sözlüğü. Ayrıca ifade etmişler ki İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için hazırlamışlar. Tağut kelimesini izah etmiş, açıklamışlar 346. sayfede. Tağut, birinci anlamı haddi aşan,

0: Azgın, ileri giden, ölçüsüz zorba. İkinci anlamı şeytan ki Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 76. ayet-i kerimesinin mealini vermişler. Müminler Allah yolunda savaşırlar, inkarcılar ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Kur'an-ı Kerim 4. surenin 76. ayet-i kerimesinin meali, yani Nisa suresinin. 3. anlamı sihirbaz, kahin. Yine bir ayet meali, Nisa suresinin 51. ayeti. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Baksana onlar put ve tağuta inanıyorlar. 4. anlamı Allah'a isyan ederek insanların tek hakimi ve sahibi olduğunu iddia eden ve onları kendine kulluk etmeye zorlayan kimse veya kurum. Ki yine ayet-i kerime mali verilmiş. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise onları aydınlıktan karanlıklara sürükler ki tağuttur. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada temelli kalacaklardır. 5. anlamı Allah'a karşı tanrılıklarını ilan eden ve bu uğurda halkına baskı yapan krallar, firavunlar, nemrutlar. Tağutlar bunlardır. Elbette ki günümüze göre düşünmek ve bunu güne göre getirip kimdir, nedir, necildir bu insanlar, yöneticiler kendilerini Allah yerine kanun koyucu olarak gündeme getirenler, Allah'a karşı sizin Rabbiniz, ilahınız benim diyen firavun gibi kulların üzerinden egemenliği gündeme getirenler tağutlardır. Allah'a karşı isyan etmişler, tuğyan etmişler, başkaldırmışlar, hadderlaşmışlar ve diyorlar ki kesinlikle bizim egemen olduğumuz bölgelerde artık Allah'ın hükümleri geçerli değil. Ancak bizim koyduğumuz hükümler, kanunlar, yasalar, tüzükler, ilkeler geçerlidir. Vatandaşlarımızın, ülkedaşlarımızın mutlaka bu ilkelere, bu kanunlara, bu yasalara ve tüzüklere tabi olması lazım. İtaat edenler güzel vatandaşlar, ılımlı vatandaşlar. İtaat etmeyenler ise baş kaldıran vatandaşlar. Bize karşı isyan ediyorlar bunlar. Baş kaldırıyorlar. Kendileri yeryüzünde Allah'a karşı baş kaldırmışlar. Kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini, siyasetlerine, ekonomilerine, yargılarına, eğitimlerine, sosyal hayatlarına, aile hayatlarına asla karıştırmak istemezler. Kim ki böyle bir şey gündeme getirecek olursa ya İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe müstahak kılarlar, ateşe atarlar, ya Musa Aleyhisselam gibi Mısır'dan sürgünü gündeme getirirler, Resul Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabesine zulmeder, Mekke'den Medine'ye hicret etmesini gündeme getirir, zorlarlar, hapsederler, şehit ederler. Tarih boyunca bunlar olmuştur. Firavun halkın karşısına çıkıp sizin en büyük Rabbiniz benim diyordu. Yani Rabbiniz, yöneticiniz, kanun koyucunuz. Size kendinden başka bir ilah tanımıyorum diyordu. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerinden beyan buyurduğu gibi. Kendisinin Mısır ülkesinin tek ilahı, tek Rabbi olarak, dikkat edin, yaratıcı olduğunu söylemiyor. Halik olduğunu söylemiyor. Nemrut aynı şekilde bulunduğu beldeden İbrahim Aleyhisselam'la tartışması malum Bakara suresinde beyan edilir. Ve görüyoruz ki o bölgenin yegane kanun koyucusu, hükümranın otoritesi firavunluk, nemrutluk, tuğyan makamında bundan başka bir şey değildir. Kim ki bulunmuş olduğu ülkede Allah'ın hükümlerini yasaklar, bir tarafa bırakır, elbette ki o hükümler sadece namaz, hac, oruç, zekat değildir. Yargı meselesinde, yönetim meselesinde, ekonomi meselesinde, helal haram konusunda İslam hayat nizamıdır. Allah Azze ve Celle'nin katında yegane hayat hak olan nizam İslam'dır. İslam bütün hayatı kuşatıcıdır. Ama bölgelerin tağutları ifade ediyorlar ki kesinlikle siz namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, hacca gidin, biz size karışmayız. Demokrasinin gereği, laikliğin gereği kesinlikle İslam'ı, ki hak din İslam'dır, diğer dinlerin bütünü batıl, her ideoloji bir dindir. Dolayısıyla müminler lekum dinikum veliyeddin demekle mükelleftirler. Ey İslam'ı kabul etmeyen, ey Allah Azze ve Celle'yi göklerde de ilah, yerde de ilah kabul etmeyen, göklerde ilah ol, yerin ilahları bizleriz deyip Allah'ın kulları üzerinden hükümran olan, kanun koyucu olan, yasa koyucu olan ve bunu da uygulattıran Allah Azze ve Celle'nin yasakladığını serbest, serbest kıldığını yasaklayan, yani haramı helal, helalı haram yapmış olan kanunları, hükümleri, yasaların uygulayan ve buna insanları mecbur kılan işte o bölgenin tağutudur. Ki bu kitapta da bunu ifade etmişler. Ayrıca laik ve demokratik gayri İslami Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 136. maddesinden beyan edilen Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda milletin birlik ve beraberliğini sağlayan, hiçbir siyasi görüş ve düşünceye katılmayan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda, yani hiçbir dini kabul etmeme, insanın hevasını ilahlaştıran laiklik maddesi budur. Açarsınız sözlükleri, bazen derler bütün dinlere eşit mesafede uzakta olan, hiçbir dini kabul etmeyen, ki Osmanlıca sözlüklere baktığımızda la dini, bir dini, dinsizlik gibi ifadeler görürüz. Laisizmin mahiyeti bundan başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili ve ifade edilir ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laiklik ilkesi doğrultusunda hiçbir siyasi düşünceye ve görüşe katılmadan milletin birlik ve beraberliğini sağlamak için özel kanunda gösterilen görevlerini yerine getirir. Özel kanunu da 633 sayılı kanundur. Mevzuatına ihtiyacı olanlar, merak edenler bakabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamış olduğu kitaplardan bir tanesi Dini Kavramlar Sözlüğü. Dini Kavramlar Sözlüğü, ona bakalım. Ankara 2005'te yayınlanmış ve redaksiyonunda doçent doktor İsmail Karagöz, doktor İbrahim Paşacı yapmışlar ve kitap elimizde. Tağut maddesine bakıyoruz. Tağut maddesi bizi tuğyan maddesine yönlendiriyor. Tuğyan maddesine bakalım. Sayfa 64. Sözlükten haddi aşmak, çok azgınlık göstermek, su taşmak, çoğalmak, deniz coşmak, mizaçta kan galebe etmek, zulüm ve küfürde çok ileri gitmek anlamlarına gelir. Bu kavram türevleriyle birlikte Kur'an'ın 40 ayrı yerinde geçmiştir. İnsan belli nimetlere kavuşup kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bilgi ve yetenek vehmettiği an gurur, kibir ve gaflete kapılarak tuğyan kapısını aralar. Bir adım daha öteye geçince Allah'a ortak koşmaya, nefsini onun yerine geçirip heva ve heveslerinin peşinden gitmeye başlar. İşte bu hal tuğyan halidir. Bu tür insanlar da Kur'an'ın ifadesiyle tağidir. Nitekim geçmiş toplumların karakteri ve onları helaka götüren sebepler anlatılırken tuğyan felaketine dikkat çekilmiştir. Firavun'un tavrı, Nuh kavminin inkarı, Lut kavminin taşkınlığı ve Semud kavminin zevk ve sefa içinden yaşadıkları halde nankör davranmaların bir zulüm ve tuğyan hareketi olarak değerlendirilmiştir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakalandığınız zaman zorbalar gibi mi yakalanıyorsunuz? Şuara suresi ayet 128-130. Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene şüphesiz cehennem tek barınaktır. Naziat suresinin 37, 38 ve 39. ayetlerin maali. Ayetleri buna işaret etmektedir. Kur'an azgın ve başkaları üzerinde ilahlık iddiasında bulunacak kadar sapıtanlara ve kendisinin Nemrut ve Firavun örneğinde olduğu gibi yeryüzünün hükümdarı ve tek hakimi kabul edenlere tağut demektedir. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinin malini vermiş burada. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. İki çalışma da, birisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, diğeri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan iki çalışmada da, iki kitapta da tağutun ve tuğyanın ne demek olduğunu sizlere aktarmış olduk. Yani yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyan, onun hükümlerini kabul etmeyen, uygulamaya koymayan ve kabul edip uygulanmasını isteyenleri de vatan haini ilan edip ayrıca cezalandıran düzen, sistem bütünüyle tağuti düzendir. Ve bu işi becermeye çalışanlar, yöneticiler, diktatörler, egemen olanlar Kur'an'ın tabiriyle tağutturlar. Nas suresinin 36. ayet-i kerimesi. Rabbim mealen şöyle buyurdular. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradığı sonucu görün. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeminle her ümmete, her kavme mutlaka bir Resul gönderdiğini, mutlaka onları uyarıcı, onlara hakkı beyan edici, kendisine vahyetmiş olduğu bir Resul gönderdiğini yeminle beyan etti. Peki Resul'ün dediği neydi, vazifesi neydi bu toplumda? İlk vazifesi, Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının. İlk tebligatın, zaten dikkat ederseniz, bütün peygamberlerin ortak çağrısı, ortak hareketiydi. La ilahe illallah. La ilahe, Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyan bütün otoriteleri, bütün egemenleri red etmek. Çünkü onlar günün firavunlarıdırlar. Size kendinden başka bir kanun koyucu bilmiyorum. Sizin kanun koyucunuz, yani ilahınız benim. Ki kanun koyucu olarak ifade edilen kişiler, kurumların bütünü ilahlık makamındadırlar. Bunu ifade etsinler ya da etmesinler. Firavun cömert birisiydi bu konuda. Lafını esirgemezdi. Neyse onu ifade ediyordu. Ama günün firavunları çok kaypaktırlar. Yönettiği ülkedeki insanları uyandırmama konusunda alabildiğine kelime cambazlığı yapmaktadırlar. Şimdi birisi çıksa yeryüzünün herhangi bir beldesinde, ey vatandaşlarım, ülkedaşlarım, size kendinden başka bir ilah kabul etmiyorum, tanımıyorum. Sizin en büyük Rabbiniz benim. Herhalde oradaki insanlar, zamanımızı idrak edenler, ona karşı şiddetli bir tavır korurlar. Öyle demiyorlar. Günün ifadelerini çok tatlı ve yumuşak bir şekilde kullanıyorlar. Aldatılmak isteyen veya aldanmak isteyen, bunlar aldatmayı gündeme getiriyorlar. Aldanmak isteyenler de rahatça onlara aldanıveriyorlar. Bir mümin çıkıp, ne yapıyorsunuz siz? Bu firavunun aynısını gündeme getiriyor. Nemrut'un aynısını gündeme getiriyor. Ebu Cehil nasıl hareket ediyorsa, ne istiyorsa, Mekke'yi laik demokratik bir sistem ile yönetiyordu. O günün Mekke şirk devleti demokratik ve laik bir devlet idi. Ebu Cehil böyle davranıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve iman eden müminler canlarını ortaya koyarak onlara karşı tavır gündeme getiriyorlardı. Bak aynısını yapıyorlar. Yok ya, öyle söylemiyorlar, öyle yapmıyorlar gibi karşı çıkışlar gündemde. Bunun için tanınmıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ya da Diyanet'in yayınlamış olduğu kitaptakilerini aktardık ve bugüne göre düşünen her muvahhid mümin anlar ki işgal altındaki İslam topraklarında Allah'a karşı tuğyan edenler egemen olmuşlardır. Ve Rabbimizden bütün gönderdiği peygamberler, rasulleri onlara vahyetti. Rasuller insanlara sadece bunu ilan ettiler. Rasullerin ortak çağrısıdır. Tağutu red, Allah Azze ve Celle'ye ibadet. Tağutu reddetmeden Allah Azze ve Celle'ye ibadet gerçekleşmez, kulluk gerçekleşmez. Tağutu düzenin ilkeleriyle beraber, hükümleriyle beraber İslam'ı gündeme getirenler şirk koşmuşlardır. İslam kendisinden başka hiçbir şey kabul etmez. Asla. Kendisiyle beraber hiçbir şey kabul etmez. Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber başka ilahları, Rableri, tanrıları kabul edenlere müşrik diyor. Ve kesinlikle onları bağışlayamayacağını, bağışlamadığını Nisa suresinin 48 ve 116. ayet-i kerimelerinde beyan buyurur. İslam kendisiyle beraber hiçbir ideolojiyi, batıl dini kabul etmez. Yalnız kendisi. Kur'an kendisiyle beraber hayat kitabı kabul etmez. Kur'an'ın yanına başka bir hayat kitabı koyacaklar. Diyecekler ki şu konularda Kur'an'a, şu konularda da bu kendimizin hazırladığı, yazdığı, maddelendirmiş olduğumuz ana kitabımıza tabi olacağız. Kur'an bunu şirk kabul eder. Kur'an'a karşı ortak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yegane önderdir. İnsanlığın önderi, müminler için biricik hayat örneği ve önderi. Onunla beraber onun getirdiği dini, vahyi, Kur'an'ı, sünneti reddeden, kabul etmeyenleri de önderler olarak gündeme getiren kişiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ortak kılmışlardır. Allah Azze ve Celle onun hak dini olan İslam ve vahiyle göndermiş olduğu kitabı Kur'an, vazifeli kılmış olduğu Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asla ortak kabul etmezler. Kim ki ortaklık gündeme getirirse şirk koşmuş olur. Müşrik olur. Allah Azze ve Celle'den şirk koşanların asla affetmediğini beyan buyurur. Günümüzde bunların insanlara ulaştırılması lazım. Nasıl ki rasuller, nebiler Allah'ın kendilerini vazifeli kılmış olduğu ülkelerde, beldelerde insanlara hakkı götürdüler. Batılı reddetmelerini kendilerine tavsiye ettiler. Bugün peygamberlerin varisleri olan alimler, muvahhid müminler, davetçi Müslümanlar mutlaka peygamberlerin ilmine varis olmuşlardır ve o ilmi insanlara ulaştırmakla mükelleftirler. Rabbimiz Azze ve Celle her ümmete, her kavme mutlaka bir Resul göndermiş. Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam son Nebi ve son Resul. O bütün insanlık alemine gönderildi. O en son Resul, en son Nebi. Ondan sonra nübüvvet ve risalet tamamen kesilmiştir. Birisi Resul veya Nebi olarak kendisini ortaya koyar ve insanlara duyuracak olursa mutlaka müminlerin vazifesi onu red etmek, yalanlamaktır. Yalancı ve sahtekar olduğunu ifade etmektir. Demek ki bütün peygamberlerin ortak çağrısı bu. Tağutun reddi Allah'a iman. Allah'a öyle bir iman, öyle bir ibadet, kesinlikle ona şirk ve küfür karışmadığı gibi bid'a ve hurafede karıştırılmaması esastır. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının. Şimdi Allah'a kulluk etme konusunda bakıyorsunuz ki insanlar kabul ediyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar, zekatlarını veriyorlar, ahlaklarını güzelleştirmeye çalışıyorlar. Ama şunu gündeme getiremiyorlar. Allah'a ibadet ettik, tamam. Peki tağut nedir? Tağuttan nasıl kaçınacağız? İkisi beraber gündeme geldi. Namaz kılacağız. Ve namazda okuduğumuz Fatiha'da diyoruz ki yalnız sana ibadet ederiz. İbadet itaattır. Yalnız sana itaat ederiz. Senin hükümlerine itaat ederiz. Senin itaat etmemizi emrettiğine itaat ederiz. Allah'a itaat edin ey iman edenler. Resul'e itaat edin ey iman edenler. Allah'a ve Resul'üne iman etmiş sizin içinizden birileri Allah'a ve Resul'üne itaat etmek kaydıyla başınıza yönetici olduğundan sizi Allah ve Resul'ün hükmüyle yönettiği müddetçe, Allah'ın kitabıyla yönettiği müddetçe o yöneticiye de itaat edin. Ulul emri minkum, sizden olan emir sahipleri, yöneticiler, sizden olan demek, yani sizin gibi şirksiz, küfürsüz, katıksız iman etmiş, sizin gibi ey müminler, ey Allah'a ve Resulüne itaat eden müminler, ey kitaba ve sünnete göre hayatlarını düzenleyen müminler, sizin gibi iman etmiş, sizin gibi itaat etmiş ve başa yönetici olarak seçilmiş. Bulunduğu makamdan Allah'a ve Resulüne iman, Allah'a ve Resulüne itaat ediyor da Allah'ın kitabıyla sizi yönetiyorsan, kim olursa olsun, Sahih Müslim'deki bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere, bir köle de sizin başınıza yönetici olduğunda Allah'ın kitabıyla yönettiği müddetçe ona itaat edin. Eğer ki İslam'dan uzaklaşmış, yönetimde uzaklaşmış, gene ben Müslümanım diyor, gene cuma namazına katılıyor, gene oruç tutuyor, namaz kılıyor, ama bulunduğu makamdan Allah'a ve Resulüne itaat etmiyor. Yani kitaba ve sünnete göre yönetimi gündeme getirmiyor. Kendi havalarından ortaya koymuş olduğu yasalarla bulunmuş olduğu ülkedeki insanların yönetmeye gayret ediyor. Ve bir de bakıyorsunuz ki Allah'ın haram kıldığı her şey yasal olarak serbest. Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin uygulanması yasak. Ama eli abdesti birileri bu yasağın, bu hükümleri idame ettiriyorlar, yasak hükümlerini. Yani Allah Azze ve Celle'nin hadlerinin yasak kılındığı, hükümlerin yasak kılınmış olduğu bir anlayışı eli abdesti oldukları halden devam ettiriyorlar. Ve kim ki biz Müslümanlarız, müminleriz, muvahhidleriz, Allah'ın emriyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle amel etmek istiyoruz. Yönetimimiz, ticaretimiz, ekonomimiz, yargımız, eğitimimiz, sosyal hayatımız, bütünüyle biz Müslümanız. İslam'ın gereği, bizim dinimiz İslam. Neyse, onu gündeme getirmek, Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın beyan ettiği sünnetine göre yaşamak istiyoruz denildiği takdirde yasaklarla baş başa kalır, mahkemelerle baş başa kalır ve yerleri zindan olur, hapsedilir ta ki akıl başa gelene kadar, ta ki Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmolunması lazımdır sözünü, anlayışını terk edene kadar ya da susana kadar, bir daha bu işlere karışmamak kaydıyla. Küfür cephesinde, şirk cephesinde değişen hiçbir şey yok. İblisin cephesinde, şeytanların cephesinden değişen hiçbir şey yok.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

biraz söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Şeytan ve şeytaniler Adem Aleyhisselam'ın döneminden ta ki kıyamete kadar vazifeleri aynıdır. Vazifeleri ki ant içmişti iblis. Senin dost doğru yolun üzerinde oturacağım ve kullarını saptıracağım. Kıyamete kadar devam eder bu. Çünkü o Allah'tan mühlet istedi. Rabbim Azze ve Celle hikmeti gereği ona mühleti verdi. Her çağda, her zaman vazifesi bu. O günün Nemrud'unu ortaya çıkarmak, Firavun'u ortaya çıkarmak ve onlara önder olmak. Çünkü küfür ve şirk cephesindeki bulunan ne kadar önderler, ne kadar insanlar varsa onların baş önderi şeytandır, iblistir. Avanesini toplar ve cehenneme götürür. Onun izini izleyenler, onun peşine düşenlerin varacağı yer dünyada zillet, ahirette ise cehennemden başka bir şey değildir. Ayetler apaçık Rabbimiz tarafından bize beyan olunmuştur. Tağutun durumu bu. Ve her mümin mutlaka ondan uzak düşmesi lazım. Desteklemek asla. Hatta kalbinde ona karşı bir sevgi de taşıyamaz. Çünkü her tağut mutlaka önce kendi nefsine, sonra da egemen olmuş olduğu ülkedeki insanlara zulmetmektedir. Bütün tağutların yeryüzündeki hangi çağda, hangi asırda olursa olsun değişmeyen karakteri budur. Önce kendi nefsine zulmeder. Kendisi bir anne ve bir babanın çocuğu, bir dişi kuldan doğma, ta ki kendi temizliğini kendisi yapana kadar annesi onun temizliğiyle uğraşmış, mürebbisi onun altını temizlemiş, ona süt verilmiş, bebeklik hayatı, çocukluk hayatı, gençlik hayatı. Bir insan günde iki öğün, üç öğün yemek yiyen, yemeklerin bazen midesini eşkitmiş olduğu, bağırsakların bozulduğu, günde birkaç kez tuvalete giden, lavaboyu kullanan ve hastalandığı vakit, hele hele bir de grip olduğu vakit, hapşırmaktan, öksürmekten, gözlerinden yaşların tökülmesi, burnunun akıntısı bütünüyle. Peki nasıl olur ki diğer insanlar böyle bir tipe kulluk yapacaklar, boyun bükecekler? Tevbe suresinin 31. ayet-i kerimesi ve ayeti bizzat tefsir eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri defalarca ifade edildi. Biz onlara tapmıyorduk ki, onlara ibadet etmiyorduk ki diyen Adi bin Hatim'e karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği, onlar size haram kılınmış olanı helal kılınca, yani Allah'ın size yasakladığını serbest kılınca ya da serbest kıldığını yasaklayınca onlara itaat ediyor muydunuz? Dedi evet. İşte sizin Allah'tan başka din adamlarınıza, ilim adamlarınıza, yöneticilerinize ibadetiniz, tapınmanız budur. Hiç değişmemiştir. Ve Rabbimiz Azze ve Celle de buyurdu ki bütün peygamberleri gönderdik. Onlar insanlara Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebligat yapsınlar. Zümer suresinin 17 ve 18. ayet kerimeleri. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir. Ve onlar temiz, akıl sahipleridirler. Zümer suresi ayet 17 ve 18. Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler, işte bunlar muvahhid müminlerdirler. Nefsine zulmetmiş ve Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine karşı hüküm koyup o hükümleri, kanunları, yasaların egemen olduğu toplumdaki insanlara onların üzerinde otoriter olarak uygulatan tağuttur. Önce nefsine zulmeder, sonra egemen olduğu ülkedeki Allah'ın bütün insan kullarına zulmeder. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 113. ayet-i kerimesinde buyurdular: zulmedenlere, o zalimlere meyletmeyin, eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Onlara meyletmeyin, onlarla beraber olmayın, onları dost edinmeyin, onlara destek, onlara yardımcı olmayın o zalimlere. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhuma bu ayetin tefsirinde diyordu ki, buradaki meyletme, eğilim gösterme kalbi bir sevgidir. Eğer senin kalbinde tuğyan etmiş olan yeryüzünün tağutlarına karşı bir muhabbet varsa, bir sevgi varsa, sana ateş dokunur. Cehennemi hak ettin. Sadece kalbinde bir sevgi varsa o zalimlere karşı. Kaldı ki eliyle, diliyle, malıyla, servetiyle, koşturmasıyla, hizmetiyle onlara destek vermek ne demek? Sadece kalbinde tuğyan eden yeryüzünün tağutuna veya tağutlarına bir sevgi besliyor. Onun o sevgisi kendisini cehennem ehli kılıyor. Ya bir de o zalimlere yardımcı olursa, destekleyici olursa, taraftarları olursa, gece gündüz onlar için dua ederse, malıyla canıyla onların yönetimini destekleyecek olursa, onlara yeryüzünde bu zulmü yapacak imkanlar tanınacak şekliyle çalışırsa onun durumu ne olacak? Bütün peygamberler insanlara bunu beyan ettiler. Sakın ha sakın bu zalimlere meyletmeyin. Bunlar zulmedenlerdir. Kendi nefsine zulmeder, ondan sonra döner, egemen olmuş olduğu bölgelerden, beldelerden yaşayan diğer halkla zulmeder. Çünkü kendisini haşa onların üzerinden ilah görür. Benim hevamın hoşuna giden şeklinde davranacaksınız. Ve o hoşuna giden şeklini kanunlaştırır, yasallaştırır, tüzük haline getirir, ilke haline getirir. Vatandaşlar, ülkedaşlar da ona tabi olurlar. Ve dolayısıyla Allah'ın hükümlerinin yerine onun hükümlerini ikame ederler. İsteyerek, arzu ederek bunu gündeme getirirlerse, eğer daha önce iman etmişlerse, imanlarından vazgeçer, irtidat ederler. İsteyerek, arzu ederek, inanarak tağutların ilkelerine, kanunlarına, hükümlerine, isteklerine boyun büker kabul edecek olurlarsa, isteyerek, arzu ederek, inanarak, eğer kendini İslam'a nispet ediyorsa mürtet olur. Eğer ki İslam'la hiç şereflenmemiş ise, ki izzet Allah'a aittir, bütün izzet Allah'a aittir. Münafıkun suresinin 8. ayet kerimesinden izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir diye beyan buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Eğer İslam ile şereflenmemiş ise, İslam ile izzet bulmamış ise kafirliğin, müşrikliği zaten devam etmektedir. O halde hiçbir mümin, erkek olsun, kadın olsun, tağuta, tağutlara, tuğyan etmiş olanlara, tağuti düzenlere, sistemlere asla meyil edemezler. Eğilim gösteremezler. Kalplerinde onlara karşı bir sevgi de asla oluşamaz. Oluşmamalı, çünkü ret etmeleri gerekli olana karşı nasıl bir sevgi beslenebilir ki? Eğer böyle bir sevgi gündeme geliyorsa, mutlaka İslam'dan yana büyük noksanlıkları var. Celladına aşık olmuş mahkumun durumu asılacak, boynu koparılacak kişinin kendi celladına aşık olmasının mahiyeti ne demekse, İslam'ı kabul etmeyen, İslam'ın hükümlerini devre dışı bırakan, o hükümlerle amel etmeyi yasaklayan bir düzene karşı, düzenin yöneticilerine karşı sevgi besleyenlerin durumu celladına aşık olmuş mahkumun durumundan başkası değildir. Elbette ki bu kesinlikle anormal bir durumdur. Yani ruhen hastadırlar, kalben hastadırlar. İşte bunların mutlaka müminler tarafından, İslam davetçileri tarafından uyandırılması lazım. Uyarılması lazım. Onlara doğruyu, hakkı götürülmesi ve İslam ile şereflenmelerine, hidayet bulmalarına vesile olmak lazım. Yoksa sadece onların hükümlerini söylemek elbette ki yeterli değil. Mutlaka bilmek gerekli. Fakat bu insanlar nasıl hidayet bulacaklar? Peygamberlerin varisleri onlar olan alimler ve aynı zamanda defaten ifade edildi ki her muvahhid mümin imanla ilgili ilmi elde etmiş, ameliyle ilgili ilmi elde etmiş ve ilmiyle amil olan bir şahsiyettir. O da peygamberlerin varislerindendirler. Ve mutlaka gereğini yapmaları gerekli. Ey insanlar, tağuttan alabildiğine kaçının. Tağut da şu vasıfların üzerinde taşıyan kişilerdir, kurumlardır, kuruluşlardır. Sakın ha onlara meyletmeyin. Allah Azze ve Celle'ye katıksız iman ile itaat edin, iman edin. Ve insanlara mutlaka gidip anlatılması gereklidir. Kime ulaşılırsa, kendilerinden uzaklaşılması gerekli olan üçüncü tip kafirlerdir. Yani beri kılınacak, kesinlikle onlarla dost olunmayacak, onlara karşı herhangi bir sevgi, saygı söz konusu olmayacak kafirlerdir. Kafirler Allah Azze ve Celle'ye karşı aynen tağutların tuğyanı gibi tuğyan etmişler. İslam'ı kabul etmemişler. Allah'ı yegane ilah, Rab olarak kabul etmemişler. Allah'ı inkar noktasında olanlar da olmuş, kabul edenler de olmuş. Bakıyoruz ki Firavun, Nemrut, kesinlikle Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini, Firavun da Musa Aleyhisselam'ın Rabbini, aynı zamanda her ikisinin de Rabbi, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi inkar etmiyorlar. Yani Nemrut, Firavun, Ebu Cehil gibi belli olan tuğyan etmiş tağutların, kafirlerin, müşriklerin kesinlikle ateist olmadıklarını görüyoruz. Gerçi ateist olarak kendisini kabul edenler de malum, biz din kabul etmiyoruz, Allah'a da kabul etmiyoruz. Ama ateizm başlı başına batıl bir dindir. O dinin önce amentüsü var. Mutlaka inanıyor. Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyen, hiçbir şeye inanmıyorum diyen bir şeye inanıyor. İnansız asla insan olmaz. Mutlaka inanması, güvenmesi, dara düştüğünde yardım istemesi, bütünüyle Kur'an'da müşriklerin bir gemide boğulması, geminin de fırtınaya yakalanması, girdaba yakalanması, gece zifiri karanlık bir hale gelmesi, dağlar boyunda dalgaların bulunması, ölümle burun buruna geliş ifadesini kullanırlar burada. Böyle bir durumda bütünlüğüyle tevhid ehli oluyorlar. Kendini ateist kabul edenler bir dara düşsün, bir trafik kazasıyla baş başa kalsın, burun buruna gelsin, bir deprem oluşsun ve gözün önünden karşı bina yıkılsın, kendisi de yıkılmak üzere olsun. Bir bakın bakalım haline. Eğer o andan bir imkan olsa, bir canlı yayın gündeme gelsem, ne feryatlar, ne aman Tanrım, aman Allah'ım sözleri nasıl duyulur, herkes tarafından ibretlik olarak seyredilir. Öyle bir durum geldiğinde insanın tabii olan fıtratı canlanıverir. Dolayısıyla kafirler, inkar edenler, Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul eder, dinini inkar eder. Allah'ın varlığını kabul eder, kainatın, evrenin yaratıcısı olduğunu kabul eder. Ama peygamber vasıtasıyla göndermiş olduğu vahyi inkar eder. İslam'ı kabul etmez, Kur'an'ı kabul etmez. Evet, bu evrenin bir tanrısı var, bir yaratıcısı var der. Aristo'dan kalma bir laf söyler. Ne diyordu? Tanrı evreni yarattı. Bu yaratmak az bir şey değil, kolay bir şey değil. Elbette muazzam bir mesele. Ancak Allah'ın gücüyle yaratılmış olur. Ondan sonra diğerleri küçük şeylerdir. Falan ülkede yönetim kimin olsun? Kim yönetsin? Kim başkan olsun? Kim yönetim koltuğunda otursun? Allah bu gibi şeylere karışmaz veya Tanrı bu gibi şeylere karışmaz. Bunlar küçük meseleler. Onların hepsini bize bıraktı. Demokrasi de budur zaten. Demokrasi Allah Azze ve Celle'yi hesaba katmadan yönetimi gündeme getirmek. Allah'ın hesaba katılmaması, yani onun hükümlerini asla hesaba katmamak. Laikliğin manası neydi ki? Dolayısıyla ifade ederler, kesinlikle biz Tanrı'yı kabul ederiz. Allah'ı kabul ederiz. O mutlak yaratıcıdır. Ama bizim de bir düzenimiz var. Bizim de bir ideolojimiz var. Bizim de bir yasamız var. Allah'ın kitabı varsa bizim de bir kitabımız var. Biz kendi kitabımıza göre hareket ederiz. Allah'ın kitabına göre değil. İşte kafirler, inkar edenler. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veliler, yani dostlar edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey, yani yardım yoktur. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Varış Allah'adır. Ali İmran Suresi ayet 28. Müminler, müminleri bırakarak Allah'ın birbirlerine veli kıldığı, kardeş kıldığı müminleri bırakarak kafirleri dost edinmek. Günümüzde işgal altındaki İslam topraklarındaki küfür ve şirk adına yönetenler kafirleri dost ediniyorlar. Onlar gibi olmaya çalışıyorlar. Onlar gibi yönetiyorlar. Onlar gibi vatandaşları sök ve idare ediyorlar. Rabbimiz de buyurdu ki müminler, elbette ki onlar mümin olsalardı bu ayetin gereğiyle amel ederlerdi. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veliler, yani dostlar edinmesinler. velayet hakkını gündeme getirmesinler kafirler için. Kim böyle yaparsa Allah'tan hiçbir şey, yani herhangi bir yardım yoktur. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinemezler. Böyle bir şey gündeme geldiği takdirde Allah Azze ve Celle yardımını keser. Kesinlikle size herhangi bir yardım, herhangi bir kurtuluş söz konusu değil. Dikkat ederseniz biraz önce ayet-i kerime okundu tağutlar hakkında. Rabbim Azze ve Celle Allah iman edenlerin velisi, dostu, yardımcısı, destekleyicisidir. Onları karanlıktan nura çıkarır. Zulümattan nura çıkarır. Karanlık

0: Karısı. Zaten dikkat ederseniz kişi gerçekten inanarak iman edince şuurlu idrak etmiş bir şekliyle kalpteki necis olan şirk, küfür, nifak tamamıyla temizlenmiş olur. Kalp iman tarafından ihata edilir ve tertemiz kılınmış olur. Bütün karanlıklardan nura çıkar mümin, muvahhid olan şahsiyetler. Bütün karanlıklardan Allah'ın izniyle, yardımıyla, bağışıyla aydınlığa çıkarlar, nura çıkarlar. Müminin beyni aydınlık içindedir. Kalbi aydınlık içindedir. Nur içindedir. Ruhu aydınlık içindedir. Kesinlikle onun için bir karanlık söz konusu değildir. O halde mutlaka müminleri dost edinecekler. Kardeştirler. Ama günümüze bakalım. Özellikle işgal edilmiş olan İslam topraklarının ülkeler diye paramparça edilip her bir parçaya bir ülke ismi verildiği beldelere bakalım. Bakın bakalım gerçekten kendini İslam'a nispet eden Müslümanlar kardeş durumdalar mı? Veli durumdalar mı? Birbirlerin dostları hükmünde midirler? Kimler kimine kardeş diyor? Kimin dostu? Görüyoruz ki kendine İslam'a nispet edenler cehalet içinde bırakıldıkları için günün tağutları onlara zulmetti ve cehalet içinde bıraktı. Karanlıklar içinde bıraktı. Onlar kime dost, kime düşman, kimi veli edinecekler, kimden kaçınacaklar farkında değiller. O hale getirdiler ve onlara alabildiğine zulmeden, kendilerine, dinlerine zulmedenleri kendilerine dost kabul ettiler. Hatta yönetim hakkının, gayri İslami hükümlerle yönetim hakkının onlara verdiler. Elleriyle, dilleriyle, varlıklarıyla, mallarıyla onlara yardımcı oldular. Zulümlerini engellemek onlara vazifeyken onlar zalimlerin zulmüne yardımcı oldular. O zalimler hem onlara zulmettiler hem de onların yardımıyla diğer insanlara zulmettiler. O halde müminler müminleri bırakıp kafirleri asla dost edinemezler. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhid Dersleri programıyla Abdullah Daii'yi dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umdet

0: 67 41 14 Başakşehir.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. HP İnsani Yardım Derneği 0553 668 2728.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a ortak koşanlar kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
12: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi, Rabbini şikayet ederek sabahlamış olur. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi, Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamış olur. Zengine zenginliğinden ötürü saygı gösteren kişinin, dininin üçte ikisi gitmiştir.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
3: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Orke Asansör. Kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 0 65.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari-i Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime, yüce Rabbime hamdü sena, Allah'ın sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, sahabe-i kiram dediğimiz ilk neslin, örnek neslin, altın neslin Resulullah sevgisi bambaşka. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i yakinen tanımış, vahyin nüzulüne şahit olmuş, onunla beraber cihad etmiş, onun ilim meclislerinde bulunmuş sahabe dediğimiz bu güzide insanlar, seçkin Müslümanlar kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekten muazzam bir seviyeyi yakalamışlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sahabilerini anlatanlar, onların edebine, hürmetine, hayranlıklarını ifade ediyorlardı. O konuşurken sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış da onu uçurmak istemiyormuş gibi büyük bir edeple ve tazimle dinliyorlardı. Sahabeye has ifadelerden biri Allah ve Resulü daha iyi bilir ifadesiydi. Bugün günlerden ne diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. Hangi aydayız diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hangi beldedeyiz diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. O sahabe dediğimiz değerli insanların mübarek ağızlarından dökülen bir cümle de annem babam sana feda olsun cümlesi. Peygamberimize olan sevgisini ifade etmek için Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyordu. Kendisine keyfe kâne hubbukum linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem diye sordular. Sizlerin Allah Resulüne olan sevgileri nasıldı? Şöyle cevap verdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sıcak bir yaz gününde susuzluktan dudakları çatlamış bir adamın suya olan özlemi neyse biz şimdi ona öyle özlem duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Evet, şu anda babu kavlir raculi fedake ebi ve ummi. Bir kimsenin peygamberimize annem babam feda olsun ifadesini kullanması ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Kitabımız Sahih-i Buhari. Bu kitabın Umdetül Kari isimli Antep asıllı Bedreddin el-Ayni'nin Buhari şerhi ile beraber incelemesini yapıyoruz. Evet, Kitabul Edep bölümündeyiz. Fihi Zübeyru anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Başlıkta müellif kısa bir anlatım, muallak bir hadis zikrediyor. Bu konuda Zübeyir bin Avvam'ın Peygamberimizden naklettiği bir hadisi şerif vardır diyor ama o hadisi şerifi zikretmiyor. Evet, bu hadisi şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zübeyir İbni Avvam'a annem babam sana feda olsun demişti. İlk hadisimiz bu babta, bu bölümde ilk hadisimiz haddesene Museddet kâle haddesene Yahya an Süfyan kâle haddesene Sa'd ibn İbrahim an Abdillah ibn Şeddadin an Aliyyin radiyallahu anhu kâle. Hazreti Ali radiyallahu anh anlatıyor. Ma semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yufeddi ehaden gayra Sa'din. Bu ifade çok yaygın. Annem babam sana feda olsun ifadesi sahabe-i kiramın peygamberimize kullandığı bir ifade. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullanmış mıdır? Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben peygamberimizin bu ifadeyi sadece Sa'd bin Ebi Vakkas için kullandığını biliyorum. Semi'tu yakul irmi At dedi, ok atıcıydı. İyi ok atıyor, isabet ettiriyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas, feda ki ebi ve ummi. Evet, annem babam sana feda olsun. Peki ne zaman demişti bunu? Ezunnuhu yevme Uhud. Uhud günü peygamberimizin yanı başında mağarada müşriklere ok atarken at Sa'd diyordu. Annem babam sana feda olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı sahabilere farklı duaları vardır. Farklı hitapları vardır. Farklı müjdeleri vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı sahabilere farklı şekilde tebriklerini ve takdirlerini ifade etmişlerdir. Her vesileyle sevgisini, muhabbetini ifade ediyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Annem babam sana feda olsun ifadesi bir kimsenin hayatında en çok sevdiği kimseler annesi babasıdır. Annem babam sana feda olsun. Hani bizim Türkçemizde kurban, seni yaratana kurban olayım veya işte kurbanın olayım gibi ifadeler sevgide bir üst mertebeyi gösteren ifadeler. Burada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın büyük bir çeviklikle, son derece süratle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i koruma kollama adına gösterdiği cesareti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takdir ediyor. Bu bir takdir ifadesidir, bir övgü ifadesidir. Annem babam sana feda olsun ifadesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için onu takdir anlamında bir dua ifadesi olarak telakki edilmelidir. Babu kavli raculi cealenillahu fidak. Allah beni sana kurban eylesin. Bu da bir başka ifade. Müellifimiz böyle bir ifadenin mesela Hazreti Ebu Bekir tarafından söylendiğini söylüyor. وَقَالَ اَبُوْ بَكِرْ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا. Evet, biz babamızı, annemizi sana feda ettik ya Resulallah ifadesi de Hazreti Ebu Bekir'in ifadesi olarak naklediliyor. قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا اِبْنِ اَبِي اِسْحَقِ عَنْ اَنَسِ اِبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Enes bin Malik bir olay anlatıyor. اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Enes bin Malik, üvey babası Ebu Talha, peygamberimizle beraberdi. وَمَعَ النَّبِيِّ صَفِيَّتُ بِنْتُ خُيَيْ. Peygamberimizle beraber hanımı Safiye, murdifuha, devesinin arkasında, ala rahiletihi, bineğinin arkasındaydı. Felemma kanu bi ba'd-i tariq, bir harekat esnasında, bir yolculuk esnasında, yolculuğun bir bölümünde asaratin naka, devenin ayağı sürçtü. Fesuri annebi yusarısen vel mer'e, peygamberimiz ve hanımı düştüler. Ve Ebu Talha tekal ahsibu iktahama an ba'irihi, sanki böyle deve onları atmış gibiydi. Fe ete Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Talha, Enes bin Malik'in üvey babası, annesi biliyorsunuz Rümeysa Ümmü Süleym radıyallahu anha, üvey babası Ebu Talha peygamberimize geldi. Fekal ya Nebiyyallah cealenillahu fidak, Rabbim beni sana kurban eylesin. Beni sana feda eylesin. Bu bir sevgi ifadesi. Fekale ya Nebiyyallah cealenillahu fidak. Ebu Talha dedi ki ey Allah'ın peygamberi, Allah beni sana kurban eylesin. Beni sana feda eylesin. Bu bir sevgi ifadesi, saygı ifadesi. Hel asabeke min şey. Dikkat ederseniz Arapçada mektuplarda, hitaplarda, cümle başlarında çok çok dua edilir. Eskiden de böyleydi. Bizim milli kültürümüzde, evet, iki evladım var, ellerinizden öperler. Allah bağışlasın. Hep böyle dua, karşılıklı dua ifadeleri var. Şimdi Allah ile başlayan dualar gitti. Ve gecenizi, Rabbim gecenizi hayırlı eylesin. Allah, Rabbim ifadeleri gitti. hayırlı geceler kaldı. Giderek giderek Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın, kolay gelsine dönüştü. Giderek giderek Allah bereketli kılsın, bereketli olsun ifadesine dönüştü. Halbuki Allah'ın isminin anılması berekete, rahmete vesiledir. Yani bizim edebiyatımızda Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde baktığınız zaman aynı şekilde bol bol dualı cümlelerin, konuşmaların olduğunu göreceksiniz. Ebu Talha, ey Allah'ın peygamberi, Rabbim beni sana kurban eylesin, beni sana feda eylesin. Hel esâbeke min şey, sana bir şey isabet etti mi? Şey oldu mu? Dedi. Kâle lâ, velâkin aleyke bil mer'a, hayır, fakat annenize bir bakın dedi. Fe elka Ebu Talha thevbehu ala vecihi fe kasada kastaha. Evet, ona doğru Ebu Talha yürüdü. Fe elka thevbehu aleyha, elbisesini Safiye annemizin üzerine attı. Fe kâmetil mer'etü, kadın kalktı. Fe şedde lehuma ala rahiletihima fe rakiba, ve kendi bineklerine onları bağladı ve yürüdüler. Fesaru, yürüdüler gittiler. Hatta izâ kâni bi zahril medine, Medine-i Münevvere'ye varınca evkal eşrafu alel medine, veya Medine'ye yaklaştıklarında kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem âyibûne tâibûn âbidûne li rabbina hamidûn. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, sadece Rabbimize ibadet ediyor ve sadece ona hamd ediyoruz. Yolculuk duası diye bir dua var, biliyorsunuz. Bu yolculuk başlangıcında bu dua yapılır. Ama bir de dönüş duası var. Nedense biz dönüş duasını ihmal ediyoruz. Şöyle hatırlayın, herhangi bir yolculuktan dönüşünüzde dua yaptınız mı hiç? Halbuki ne güzel, evimize dönüyoruz, Allah'a yöneliyoruz, sadece Rabbimize ibadet ediyor ve ona şükrediyoruz. Her vesileyle Cenab-ı Hakk'a yönelmek, dua etmek, niyazda bulunmak, kısa cümlelerle olsa Cenab-ı Hakk'a iltica etmek önemli. فَلَمْ يَزَلْ يَكُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَد۪ينَةِ. Bunu bir defa söylemedi. Söyleye söyleye Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet, bu hadis-i şerifte Ebu Talha'nın cealenillahu fidake cümlesinin geçtiğini görüyoruz. Yeni bir bölüm, babu ahabbil esma'i ilallah. İsimlerin Allah'a en sevgili olanı. Evet. Peygamber isimleri, sahabe isimleri, yanlış anlaşılmayan isimler, tarihi manada güzel isimler elbette çocuklarımıza koymalıyız. Yani güzel isimlerle hitap olunması gerçekten hoş. Anne babanın görevlerinden biri çocuklarına güzel isim koymaktır. Ama maalesef bugün anlamsız veya gerçekten İslami anlayışa uymayan isimlerin de konulduğunu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok ismi değiştirmiş veya güzelleştirmiştir. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. Bizden birinin bir çocuğu oldu. Çocuğuna Kasım ismini verdi. فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةِ, biz sana Kasım'ın babası Ebul Kasım diye künye vermeyiz dediler. فَاَخْبَرَا نَب۪يَّ sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu peygamberimize haber verdi. فَقَالْ سَمْ اِبْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ, oğluna Abdurrahman ismini ver buyurdu. Evet, abd kelimesiyle başlayan isimler. Peygamber Efendimiz'in isimleri Muhammed, Ahmet, Mahmud gibi isimler, Abdullah, Abdurrahman gibi isimler, güzel isimler. Ebul Kasım ifadesi Peygamberimizin künyesiydi. Yahudiler Ebul Kasım derlerdi, yabancılar Ebul Kasım derlerdi. peygamberimizin bir saygı ifadesi olarak bunu kullanırlardı. Ama adamın oğlu Kasım olunca kusura bakma dediler, biz sana Ebul Kasım demeyiz. Peygamberimiz de bir başkasını karıştırmamak için böyle bir ifade var. Çünkü peygamberimizin bu manada benim ismimi kullanın ama künyemi kullanmayın şeklinde ifadesi var. Nitekim müellifimiz de 106. baba bu başlık veriyor. Babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem semmu bismi ve la teknu bi künyeti, benim ismimi verin, benim künyemi kullanmayın. Kalehu Enes anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifi peygamberimizden Enes bin Malik rivayet etmiştir. Ama peygamberimizden sonra bu isim veya künyenin kullanmasında herhangi bir mahzur yoktur. Nitekim tarih boyunca Ebul Kasım künyesini taşıyan alimler mevcuttur. Ama onun hayatında, onun sağlığında bu ismin konulması karışıklığa sebep olacaktır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Ebul Kasım künyesi sadece ona aitti. Ama bugün bir kimse Ebul Kasım ismini, künyesini kullanabilir, çocuğuna Kasım ismini verebilir. Bu noktada herhangi bir problem yok. Kal haddesene Museddet, kal haddesene Halid, kal haddesene Hüseyin, an Salim, an Cabir'in radıyallahu anh'u kal. Ulide li racülin minna gulamun. Bizden birinin çocuğu oldu. Fesemmahul Kasım, Kasım ismini verdi. Fekal la neknihi hatta nes'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize sormadıkça sana bu künyeyi vermeyiz, bu künyeyle seni çağırmayız dediler. Fekale semmu bismi ve la teknu bi künyeti, benim ismimi verin ama künyemi kullanmayın buyurdu. Kal haddesena Ali ibn Abdillah, kal haddesena Süfyan an Eyyub an İbn Sirin, semi'tu Ebu Hureyre radıyallahu anhu kal, kale Ebul Kasim. Ebu Hureyre radıyallahu anh zaman zaman bu ismi, böyle bu künyeyi kullanırdı. Ebul Kasim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim Ebul Kasim? Peygamberimiz. Oğlu Kasım sebebiyle bu künye verilmiş. Semmu bismi ve la teknu bi künyeti, benim ismimi kullanın, benim ismimi verin, çocuklarınıza Muhammed, Ahmet ismini verin ama benim künyemi kullanmayın. Haddesena Abdullah ibn Muhammed, kal haddesena Süfyan, kal semi'tu ibn el Munkedir, kal semi'tu Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhuma, ulide li raculin minna gulamun, bizden birimizin bir çocuğu oldu. Fesemmahul Kasım, Kasım ismini verdik. Fekalu la neknike bi Ebul Kasım ve la nun'imuke ayna. Biz Ebul Kasım künyesini kullanmayız, sana da gözün aydın olsun demeyiz. Ve la nun'imuke ayna, bir tabir, gözün aydın olsun demeyiz. Yani bu ismi verdin diye seni takdir edecek değiliz. Feten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezekere zelike lehu, peygamberimize geldi. Fakal sem ibneke Abdurrahman, madem öyle sen de çocuğuna Abdurrahman ismini ver dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifleri okuyunca şöyle denebilir. Yani şimdi bu hadislere göre bizim ne yapmamız lazım? Bazı hadis-i şerifler var, gerçekten hayatımızın tamamını aydınlatıyor. Bazı hadis-i şerifler birer ölçü, kriter, rehber niteliğinde. Bazı hadis-i şerifler var, tarihi bir anlam ifade ediyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dönemine ışık tutuyor. Çünkü hadis ilminde fıkıh, tefsir, İslam tarihi, zühd, ahlak, birçok ilim var. Peygamberimizin şemaili var. Peygamberimizin şemailini aleyhissalatü vesselam Efendimiz tanımak için nakledilen hadis-i şerifler var. Burada Peygamberimiz döneminde Ebul Kasım künyesinin sadece ona ait olduğunu görüyoruz. Mesela kim Yevm-i Şek günü, yani Şaban'ın 30. gün oruç tutarsa Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Peki Ebul Kasım'a isyan ne demektir? Peygamberimize isyan etmiştir. Çünkü Ebul Kasım sadece ve sadece Peygamberimizin künyesiydi. Yanlış anlaşılabilecek ifadeler kabul edilmemiştir. İslam hukukunda meçhul anlaşmalar kabul edilmez. Hadis tarihinde meçhul raviler kabul edilmez. net, açık, şeffaf. Her şey gayet açık olmalı. İsimler anlamlı olmalı ve isimler ters olmamalı. Kitab-ı Edeb'de yine okuyacağız. Pek çok isim bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından değiştirilmiştir. Mübalağa varsa, isimde kötü bir anlam varsa, kötü bir çağrışım varsa bu ismin değiştirilmesi gerekmektedir. Mesela bunlardan biri Babu İsmül Hazin, üzüntü, keder. Adamın adı Keder. Böyle bir isim, Hazin. Kim bu? Said bin Müseyyeb'in dedesinin adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirmek istedi. Ama Said bin Müseyyeb'in dedesi kabul etmedi. Said bin Müseyyeb diyor ki evimizde üzüntü hiç eksik ol. Güzel isimler, güzel hatıralar, güzel örnekler. Müslümanın hayatı hep güzellikle dolu olmalı. Küfür, müstehcen ifadeler, tahkir, hakaret, istihza, alay ve ağır şakalar bizim hayatımızda olmamalı. Evet, maalesef biz çevremizden etkileniyoruz ve böyle isimler, böyle vasıflar bizim toplumumuzda giderek yaygınlaşıyor. Bab-ı İsmil Hazin, Hazin ismi, Hazin üzüntü, problem, kasavet, şiddet anlamında. Haddetena İshak ibn-i Nasr, kal haddetena Abdülrezzak, kal akbarına Ma'mar an-Zuhri, an-İbn-i-Müseyyeb, an-Ebihi. Evet, Said ibn-i-Müseyyeb, tabiinin büyüklerinden 40 yıl namazı camide kıldığı rivayet edilen şahıs. Said bin Müseyyeb Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh dünyaya gelmiş ve Medine-i Münevvere'de çok değerli şahsiyetlerle birlikte olmuş bir kimse, tabiinin büyüklerinden. Enne ebâhu câ'e ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Said bin Müseyyeb babası ona geldi. Fekâle mesmuke, ismin nedir? Kale hazin dedi, üzüntü dedi. Evet, yani burada babası dediği dedesinden bahsediyor. Kale ente sehel dedi, sen kolaylık, ismin kolaylık olsun, sehel. Kale la ugayyir ismen semmani, semmanihi ebi, babamın verdiği ismi değiştirmiyorum dedi. Şimdi Peygamberimize karşı bu ayıp değil. Kâle İbnü'l-Müseyyeb, İbnü'l-Müseyyeb diyor ki torun, فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ ف۪ينَ بَعَدْ, o günden beri evimizde üzüntü eksik olmadı. İtiraz yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bazı kardeşlerimiz var, sol eliyle yazıyor. Sol eliyle yemek yiyen birini gördü. Sağ elinle ye dedi. Yapamam dedi. Efendimiz Aleyhisselam gibi birisi der mi? Dedi. Yapamaz olasın dedi. Evet. Sağ elini hiçbir zaman ağzına götüremedi. Ya güzel bir tavsiyede bulunduğu zaman peki gayret edeyim de. Hani soruyorum öğrencilere, hafız mısınız? Hayır diyor. Bu cevap yanlış diyorum. Ya maalesef diyeceksiniz ya inşallah diyeceksiniz. Üçüncü şık hayır. Yani hafız mısın? Bir arzunu ortaya koy ki sevap kazanırsın. Herkes bütün hayırlara erişemez. Ama niyetli olması lazım. Yapmaya gayret edeceğim inşallah. Çok güzel bir şey söylediniz. Teşekkür ederim. Gerçekten eksiğimiz var diye itiraf etmek güzel. Hangimiz mükemmeliz ki? Peygamberler, Cenab-ı Hakk'ın özel eğitiminden geçen insanlar, kusurları, günahları olmayan insanlar. Hepimiz beşeriz, hatamız, kusurumuz var. Ama biri bizi uyardığı zaman teşekkür etmeli, Allah razı olsun demeliyiz. Bugünkü dersimizden şunu anlıyoruz. Güzel isim vermek, güzel isim kullanmak, güzel lakap kullanmak. Mesela sevgili Peygamberimizin genç annemiz Hazreti Ayşe validemize hitabını biliyor musunuz? Ya Hümeyra. Ne demek? Tahirül Mevlevi Şerhül Mesnevi'de güzel tercüme etmiş. Pembecik. Pembe yanaklı, sevimli, küçük kız manasında. Yani hitaba bakın. Ya Aiş diyordu bazen. Yani Hazreti Aişe validemizin isminde oynama yaparak. Fatmalara hani küçük Fatma'ya ne deriz? Fatoş deriz. Demek ki isimlerde sevgi anlamında oynama caiz oluyor. İsimler güzel olmalı, hitaplar güzel olmalı. Allah'ın izniyle hayatımız güzel olmalıdır. İsimlerin insan üzerinde etkisi vardır. İsimlerin insanın hayatında tesiri vardır. Taşıdığımız isim güzel bir isimse Rabbimize şükredelim. Annemize, babamıza, büyüklerimize teşekkür edelim. Eğer ismimiz güzel bir isim değilse hemen değiştirelim ve güzel bir ismi kendimize isim olarak alalım. Evet, bugünkü dersimiz bu manada isimlerle ilgili. Rabbim inşallah isminiz gibi resminizi de, isminiz gibi hayatınızı da, mesleğinizi de, isminiz gibi hayatınızın sonunu da güzel eylesin. Evet, Rabbim bizi cennette buluşturur. Amin, amin, amin.
0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay'ı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiyet varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiyet, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiyet olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş.

0: paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kurban Bayramı'na hazırlanalım. Adem Aleyhisselam'dan bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biri. Kurbanın anlamı sadece bayram günlerinde hayvan kesmek değil. Aksine kurban, sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesi. Gerektiğinde malımızı, canımızı ve bütün varlığımızı Allah yolunda feda etmenin sembolik bir ifadesi. Bizler her kurban bayramında Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'a mutlak teslimiyetlerinin hatırasını tazeleriz. Hayatımızın böyle bir iman, teslimiyet ve samimiyet üzerine inşa edilmesi gerektiğini yeniden hatırlarız. Kurban, mümine Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Onu cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Komşuları, akrabaları, dostları, hasılı bütün müminleri birbirine bağlar ve kaynaştırır. Bizi binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimize yakınlaştırır, bütünleştirir, ümmet olmanın şuuruna erdirir. Kurban, tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabilmektir. İnancı ne olursa olsun muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır. Mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinde, adını dahi duymadığımız diyarlarda yaşayan, hiç görmediğimiz, tanımadığımız din kardeşlerimize uzattığımız bir iyilik eli. Onlara bir kurban etinden ziyade ümit, güven ve muhabbet takdim edebilmenin adıdır. Bizler her sene bu muhteşem bayramı yaşıyoruz. Fakat Kurban Bayramı ile özdeşleşen büyük peygamberi yeterince tanımıyoruz. O büyük peygamber İbrahim peygamberdir. İbrahim peygamber Halilullah yani Allah dostu olarak anılma bahtiyarlığına erişmiş bir peygamber. Kendisinden sonra gelen bütün müminlere örnek olarak sunulmuş muhteşem bir şahsiyet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi en güzel örnek olarak takdim ettiği gibi, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel bir örneklik vardır. Mümtehine suresinde buyurarak onu da örnek olarak takdim etmiştir. İbrahim aleyhisselam denince akla tevhid gelir. Onun tevhid mücadelesi gelir. İbrahim peygamber, İnancı uğrunda yanardağlar misali ateşe atılmayı göze almıştır. Allah'a iman ve kulluğun nasıl olması gerektiğini bütün insanlığa göstermiştir. Kula kul olmayı reddetmiştir. Hak, hakikat, adalet, doğruluk ve gerçek, özgürlük yürüyüşünden asla geri dönmemiştir. İbrahim denince akla vahdet gelir, ümmet gelir. O bir evlatla bir ümmet kurdu. Kendisinden sonraki bütün peygamberlerin, bütün müminlerin atası olma şerefine ulaşmıştır. Onun ümmete öncülüğü bizim için büyük bir örnek. Tevhid yolundaki kutlu yürüyüşü, hicreti bizim için büyük bir örnek. Onun sabrı ve metaneti, şükrü ve cömertliği bizim için büyük bir örnek. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve her biri kulluk şuurunun bir yansıması olan duaları bizim için güzel bir örnek. İbrahimi bir sadakat ve teslimiyeti kuşanmaya gayret etmektir. Bu büyük peygamberin azmini ve ahlakını kendimize örnek almaktır. İnsanlığa büyük hayırlar getiren İbrahim aleyhisselamı Kur'an'dan ilham alarak bayram vesilesiyle çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmaktır. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği İbrahim peygamberin dualarını hep canlı tutalım. Rabbimiz, bizi ve gelecek nesillerimizi sana teslim olanlardan eyle. Bakara 128. Rabbimiz, sadece sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır. Bizleri inkar edenlerin zulmüne uğratma. Mümtehine 4 ve 5. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Dualarımı kabul eyle. Hesap günü beni, anne babamı ve inananları bağışla.
İbrahim Suresi 40-41. Hazreti İbrahim'den sonra gelen her bir peygamber onun duasında yer almıştır. İbrahim denince akla teslimiyet ve sadakat gelir. O, ciğerparesi İsmail'le zorlu bir imtihana tabi tutuldu. Bu imtihanda bütün varlığını Allah'a adama kararlılığını göstermiştir. Rabbimize hamdü senalar olsun ki hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayı kardeşimiz Arafat'a çıkmak üzere. Onlar orada tövbe ve niyazlarını alemlerin Rabbine arz edecekler. Dualarına bizleri de katacaklar inşallah. Onlar hac ibadetinin heyecanı ve huzurunu yaşarken bizler de kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbimize ve birbirimize yakın olma niyet ve gayretimizi bir kez daha tazeleyeceğiz. Rabbimiz bu bilinçle bizleri huzurlu bir şekilde bayrama ulaştırsın. Medine'de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda edilmiş, sıra kurbanlara gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık hayvanları şefkatli elleriyle yatırdı ve kıbleye çevirdi. Ardından kitabımızın şu mealdeki ayetlerini okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Peygamberimiz bu ayetleri okuduktan sonra şöyle dua etti ve Allah'ın adıyla kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Yeryüzünde en büyük şeref Allah'a yakın olmaktır. Allah bize yakındır, hem de şah damarımızdan daha yakın. Bizim de kendisine yakın olmamızı ister. Bu yüzden bizi kendisine yakın kılmak için sayısız nimetler bahşetmiştir. İbadetleri ona yakınlaşmamıza vesile kılmıştır. Biz tüm ibadetlerimizi Rabbimize yakın olmak için yaparız. Zira ona yakın olan hakka yakın olur. Ona yakın olan adalete, merhamete yakın olur. Ona yakın olan şeytana uzak olur. Ve işte bizi ona yakın kılan bir ibadet yaklaşıyor. Milletçe zor günler geçirdik. Zorlukları hep birlikte geride bıraktık. Şimdi bütün zorlukları bir kenara bırakarak kurbana, bayrama hazırlanma zamanıdır. Şimdi Allah'ın yakınlığını yeniden hatırlama ve birbirimizi hatırlatma zamanı. Şimdi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden bir kez daha uzaklaşma zamanı. Peki biz kurbanla Rabbimize yakınlaşmaya hazır mıyız? Bütün uzaklıkları ortadan kaldırmaya kararlı mıyız? Bizi Rabbimize ve birbirimize yakın kılacak planlar yapıyor muyuz? Kurbanımızı paylaşacağımız fakiri, miskini, muhaciri arıyor muyuz? Gücümüz yetiyorsa keselim kurbanı. İmkanımız yoksa kardeşlerimize kardeşliğimizi ikram edelim. Tebessümlerimizi sadaka diye armağan edelim. Gelin Allah'ı bize unutturanları unutalım. Duru ve doğru kalalım. Bir olalım, birlik olalım. Oğlu İsmail'le sınanan İbrahim aleyhisselama yoldaş olalım. Evladımızın da İsmail aleyhisselam gibi emanet olduğunu unutmayalım. Peygamber Efendimizin ve ashabının baş koyduğu yoldan ayrılmayalım. Şu hadisi de unutmadan aktaralım. Gücü yettiği halde kurban kesmeyenler namazgahımıza yaklaşmasın. Buhari. Yaşar Değirmenci, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve def'al kalbi u'tikum.

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-i Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim,
3: daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Molotov'i, Molotov'i, Rasşaşi, Rasşaşi.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
0: Reklam

0: Hazırlayan ve sunan Kemal Akın.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rabbimize hamdolsun, yine birlikteyiz. İmam Nevevi'nin Riyadü's-Salihin adlı kitabından hadis okumalarımıza devam ediyoruz. 105. ders ile karşınızdayız, huzurunuzdayız. Yeni bir bölüm, yeni bir bab. Geçen haftaki bölümü bitirmiştik. Şimdi yepyeni bir bölüm. Konu başlığımız yöneticilerin yönettiklerine şefkati. Yöneticilerin yönettiği kimselere yumuşak davranması, onların iyiliğini isteyip şefkat göstermesi, onları aldatmaktan, kendilerine kötü davranmaktan, işlerini ve ihtiyaçlarını ihmal etmekten sakınması bir alt başlığıyla birlikte İmam Nevevi böyle bir başlık atmış. Bu konuyla ilgili tabii adeti üzere ayet almış, iki ayet almış. İlk önce onları okuyalım, daha sonra konuyla ilgili hadisleri inşallah açıklamaya çalışırız. İlk ayetimiz şu Ara suresinde geçiyor. 215. ayet. Estağfirullah. وَخْفِتْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Sana uyan müminlere alçak gönüllü davran. Allah Teala Müslüman kullarını Resul-i Ekrem'ine emanet etmekte, sonra da onlara alçak gönüllü davranmasını, yardıma ve korunmaya muhtaç olanların elinden tutmasını tembih etmektedir. Bu sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e değil, onun şahsında bütün müminlere yapılmış bir tavsiyedir. Zira Yüce Rabbimiz müminleri birbirine kardeş yapmış, sonra da onlara birbirinin derdiyle ilgilenmeyi, birbirinin yarasına merhem olmayı ve kardeşlerinin sıkıntılarını gidermeyi emretmiştir. Şu halde müminler kardeş olduklarını hiçbir zaman unutmayacak, birbirlerine asla kaba davranmayacak, kendilerini diğer kardeşlerinden üstün görmeyecek, onları küçümsemeyecek, onlara kardeş gözüyle bakacak, onlardan bir kabalık görünce hemen yüz çevirmeyecek, insan tabiatı böyledir diyerek kardeşlerine karşı anlayışlı olacaktır. İyi bir mümin diğer mümin kardeşlerine karşı alçak gönüllü ve merhametli, kafirlere karşı ise onurlu ve zorlu olması gerektiğini, Kur'an'ın bir buyruğu olduğunu Maide Suresi'nin 54. ayetinde biliyoruz. Hani var ya, ya eyyühellezine amenu men yartette minkum an dini fesefe ye'tillahu bi kavmi yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minine izzetin alel kafirin. Ezilletin alel mu'minine izzetin alel kafirin. Yani Müslümanlara karşı zillet, boyun eğmiş, yani mütevazi, izzetin alel kafirin ve kafirlere karşı izzetli, şerefli olacak. Yücahidun fi sebilillah, Allah yoluna cihat edecek, ve la yehafuna levmete laim, ve kınayanın kınamasından da korkmayacak. Öyle bir kavim getir diyor Allah Teala. Ey iman edenler, sizden kim dinden dönen olursa, men yartette minkum an dini fesefe yetillah bi kavmin, bir kavim getirir ki kendisini onu sevdi, onların da kendisini sevdi. Yuhib an dini fesefe yetillah bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah'ın kendisini sevdi, onların da kendi Allah'ı sevdiği bir kavim getirir. Dedik ve diğer bu konuyla ilgili ayet var. Nahl suresi 90. ayet. Bunu biliyorsunuz, tanıdık bir ayet. Genelde cuma namazında hutbeden sonra okunuyor. Estaizu billah. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagyi ya'izukum leallekum tezekkerun. Ondan sonra da Türkçesini okuyor imamlar. Daha önceden bu yoktu, bundan 10 sene önce ya da 5 sene önce, tam emin değilim. Yani ilk zamanlar sadece Arapçası okunuyordu. Arapçasından demek insanlar istifade etmeyince ya da anlamayınca, hiç olmazsa ne zaman oldu, ama yani ben bu biliyorum, yani bu noktada yani en fazla bir 5-10 sene, belki 15 sene bile değildir. Sonradan Türkçesi okunmaya başlandı. Sadece eskiden Arapçası okunuyordu, öyle bırakılıyordu, ama Türkçesinin okunmasında faydası var. Gerçekten şuurunda olabilirsek, idrak edebilirsek, ona göre de yaşayabilirsek, hayatımızı ona göre de tanzim edebilirsek, çünkü bütün İnsanlığın evrensel problemini çözebilecek olan

temel kötülükleri ortadan kaldırabilecek olan çok güzel öğütler, nasihatler var. Kötülük ve iyilik tanımı var. Keşke bunlara uyulabilse. Ya apayrı bir ders konusu aslında bu. Diyor ki Allah-u Teala bu ayette. Yani hangi birini anlatacaksınız? Allah-u Teala, yani biraz açıklayalım. Allah-u Teala emrediyor kısaca. Niye emrediyor? Adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi. Üç kavram. Adalet, iyilik ve akrabaya yardım etmek. Şimdi hangi birini anlatalım? Adalet. Adalet kardeşler. İyilik ve akrabaya yardım etmek. Üç şeyden de sakındırıyor. İşte bunları emreder diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi kesinlikle emreder. Üç şeyden de nehyediyor. Çirkinliğin her türlüsünü. Fahşa dediği bu. Hemen aklınıza başka şeyler gelmesin. Fahşanın asıl manası kötülük. Kötülük genel bir kapsam dahilinde. O şeyi yapan da kötü olduğu için ona öyle denmiştir. Fahşa kelimesinden alır türevi. O şekilde gelir. Fahşanın genel anlamı kötülük demek. Ve vel münker, yani fahşa, pardon yanlış söyledim, çirkinlik manasına gelen bir kelime. Münker kelimesi nekredilen, yani kötü olan, inkar edilen manasında. Her türlü kötülüğü ve vel bagi ve her türlü de haksızlık, bagi, isyan etmek manasından gelen bir kelime. Yani altı doldurulabilir ve açılabilir bu kelimeler. Tabii bu, burası onun şu anda yeri değil. Çünkü çok geniş kapsamlı bir konu. Siz düşünüp yapmanız için size Allah-u Teala böyle öğüt verir. Allah-u Teala kullarını öncelikle çok kısaca açıklayalım. Adaleti, yani hakkı korumayı, haklının tarafında yer almayı, haksızlıktan kaçınmayı emretmektedir. Yöneticilerin dikkat etmesi gereken ilk esas budur. Zaten adaleti yöneticilerimiz biraz hemen şimdi sağlasa dünya düzelir diye şablon bir cümle oturtayım. Hemen aklınız şu andaki yöneticilere gidiyor değil mi? Ama birazdan inşallah gelir. Kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'yetukum hadisi. Hepiniz gözeticisiniz, çobansınız aslında. Aslında hepiniz yöneticisiniz manasında. Kullukum ra'in ve mes'ulun an ra'yetukum. Ve hepiniz de o güttüğünüz insanlardan neyi gidiyorsanız, devamı gelecek hadisin şimdi açıklamayalım, sorumlusunuz. Yani hepimiz yöneticiyiz aslında. Ev reisi misin? Çekirdek aile modeline mi sahipsin? Sen de bir yöneticisin kardeşim. İlla ki düşünüp de iş yerindeki patronu, belediyedeki başkanı ya da cumhurbaşkanı, başbakanı ya da başka bir yerdeki yöneticiyi düşünmeyin sadece. Hepimiz yöneticiyiz ve biz adalet ile mükellefiz. Eğer biz adaleti kendi ailemizde, kendi kendimize, gerekse kendi nefsimizde adaleti sağlayabiliyor. Ya bırakın çoluk çocuğuna, hanımına, eşine, kendi kendine adaleti sağlayabiliyor musun? Vücuduna adaleti sağlayabiliyor musun? Yemenle, içmenle, diyetinle, kilonla, temizliğinle, hijyeninle, kendi kendine adaleti sağlayabiliyor. Adaletli olmak, dengeli olmak demek. Vücudun o, ne diyorlar ona, homeostazis, vücudun denge halinde olması durumuna dayalı işler yapıyor musun? İnsülinini mi arttırıyorsun, şeker verip yükleme yapıp kilo almak için bütün yağları yiyip bütün işte karbonhidratı yükleyip ona göre vücudun dengesini bozuyorsun? Adaletsiz mi davranıyorsun vücuduna? Sadece başka bir yere gitme ha. Sadece kendinden başla. Sonra vakit kalırsa ailenden, sonra vakit kalırsa iş yerindeki memurundan, vakit kalırsa iş yerindeki işçinden, vakit kalırsa belediye başkanı, sen belediyedeki personelden ve halkına olan davranışlarından, eğer daha başa gidersen başbakansan başkanlara, bakanlara olan tavrından ve halkına, tebaandan, ya da daha büyük cumhurbaşkanı olsan ve hepsinden. İş bizde bitiyor kardeşler. Bizim kendimizde bitiyor. Yani bir adalet kelimesinin bize düşündürdüğü çok daha fazlası da yer müsait değil şu anda. Yoksa bu şekilde bir şeye sararsak bu konu bitmez. Konu bütününde kaybolur. Devam edeceğiz. Bu kadar anlattık. Şimdi Allah-u Teala'nın emrettiği ikinci kısma. Adaleti dedik. Adaleti sağlayacağız. Kendimizden başlayacağız. Az yiyeceğiz. Az uyuyacağız. Az uyuyacağız derken yani kıvamında uyuyacağız.
Yani denge olacak. Yani ne çok uyuyacağız ne az uyuyacağız. Ne çok yiyeceğiz ne az yiyeceğiz. Her şey dengeli kardeşler. İfrat ve tefrit arasında olmama halidir denge hali. Vücudun o homeostaz hali de bu. Dengede tutacağız ağırlıkları, kiloları, şekeri, insülini, hormonları, yağları, yağ oranı falan filan. Neyse. Ayette emredilen ikinci husus ihsan. Yani iyilik yapmaktır. İhsan biraz şerifte de belirtildiği gibi kendisi için istediğini diğer kardeşleri için de istemektir. Aslında ihsan denince hatıra yaptığını güzel yapmak gelir. 641 numaralı hadiste ihsanın bu manasını görmüştük. Vahsinu diyordu ya Allah Resulü, yani yaparken de güzel yapın, güzel öldürün. Vahsinu kıtle, yani öldürmeyi de güzel yapın. Hatta bir sahabi herhalde bir keseceği bir kurbanın ya da keseceği bir hayvanın gözü önünde bıçağını bilince Allah Resulü ona dedi ki sen hayvanı iki kez mi öldürmek istiyorsun diye ona çıkışmıştı. Vahsinul kıtle, yani ölümü bile güzel yapın. Geçen ben anlatmıştım, hatta Temel'in Pire'nin ayaklarını kesmesiyle ilgili bir mevzuyu da anlatmıştım burada. Yani ölecekseniz bile, zararlıyı bile öldürecekseniz işkence yaparak değil. Ama biz maalesef ya hayvanı bile bu şekilde işkence yaparak öldürmeyi bile yasaklayan Peygamber Efendimiz ümmeti olarak daha geçenlerde okudum. Bir kişiye, tabii sonra otopsi sonucunda belli oluyor. Daha yeni bir haber Adana'da oluyor. Bir kişiye, ya tüylerim diken diken oldu. Bir kişiye işkence yapıyorlar. Dişlerini söküyorlar, dişlerini kırıyorlar. İşte orasına burasını kesiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse, ondan sonra da kurşunluyorlar, öldürüyorlar. Yani işkenceden sonra, artık ölecek derecede bir işkenceden sonra en sonunda kafasına kurşun sıkıyorlar. Daha sonra da o kişiyi yakıyorlar. Evet. 38 yaşında da bir kişi, bir erkek. İsmi de işte belli. Artık ben ismini unuttum. 3. sayfa haberlerinde bu var. Yani bunu yapan insan. Demin geçen haftada söyledim. Yani bu yoldaki gördüğüm izmaritler üzerine bir hafif bir konuşma yaptık. Hafif derken yani kısa bir konuşma manasında, yoksa ağırlıklı bir konuşmaydı. Orada da dedim bu izmaritleri kesinlikle kediler atmıyor dışarı, köpekler atmıyor dedim. Yani bizim insanlar atıyor. O hesap. Yani böyle bunu yapanlar, yani bu şekilde onu katledenler kediler falan değil ha. Diğer hayvanlar değil. İnsan, bizzat insan kendi türdeşine bu cinayeti, hunharca katliamı yapıyor. İnsanlar nasıl bu kadar katil olabildi ya? Ne kadar yani hunharca bir şeyler yapılıyor, ben anlamıyorum. Aslan bile yiyeceği kadarını öldürüyor yemek için. Biz insanlar yemeyeceğimiz halde tırnak içinde öldürüyoruz insanları. Bu nedir bu? Yani ki ölümü Allah-u Teala bizzat yasaklamışken ne hallere geldik kardeşler ya? Evet. Peygamber Efendimiz ihsanın çok manası var. Cebrail hadisinde de biliyorsunuz ihsan nedir diye Allah Resulü soruyor. Ta'budallah kendeke tarafen lam tekun tarafen o yarake. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Sen onu görmüyorsan o seni muhakkak görür. Öyle bir tanım da var ihsanın. İnsan namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğunu düşünürse ibadetini en güzel şekilde yapmış olur. Aynı şekilde yöneticiler de idare ettiklerine iyilik yapacaklar ve onlara en güzel şekilde davranacaklardır. Bu insanı da bu şekilde söyleyelim. Ayet-i emredilen üçüncü bir husus, akrabaların ihtiyaçlarını temin etmek, sıkıntılarını gidermek ve kendilerine ikramda bulunmaktır. Peygamber Efendimiz sevabı en çabuk alınan iyiliğin akrabayı gözetmek olduğunu da söylemektir. Evet, geçen hafta dedik akrabalarımıza kül yutturmaya var mısınız diye. Sadece birisi gelmişti ya, hatta iki hafta önce söylemiştik. Birisi gelmişti Allah Resulü, ben gidiyorum o bize gelmiyor falan. Allah Resulü diyor ki sen ona kül yutturmak istemez misin diyor. Yani bu sana gelmemesiyle aslında sen ona kül yutturmuş oluyorsun. O zaman biz de bize gelmese bile akrabalarımız gidelim. Bu çok önemli kardeşler. Bunu da bir şart olarak görelim ve mümkün oldukça ziyaretlerde bulunmaya çalışalım. Hiç olmazsa telefon açalım. Uzun süredir görmediğimiz akrabalarımıza. Ayetlerde de çok var bu, hadislerde de var. Evet, Peygamber Efendimiz aynı zamanda sevabı en çabuk alınan iyiliğin akrabayı gözetmek olduğunu söylüyor İbn-i Macide. Ayet-i kerimede yasaklanan her türlü çirkinlik de var. Özellikle bu zina türünden çirkinlikler bunlar.
İkinci yasak, dinin ve adetlerin hoş görmediği münker olan, işte dediğimiz kötülükler. İnsanın hakkı olmayan bir şeyi elde etmeye kalkması, dolayısıyla başkasının haklarına tecavüz etmesi gibi herkes tarafından yadırganan hareketleri Allah-u Teala yasaklamaktadır. Üçüncü yasak ise, yani üç tane emir var, üç tane de yasak var. Başkasının hakkına tecavüz etmen, vel bagi, bagi dediğimiz bagi, hani var ya böyle isyankar manasına da geliyor. Yani devlet reisine baş kaldıran manasında. Başkasının hakkına tecavüz etmek, ilahi gazabı en fazla tahrik eden kötülük budur. Bunun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahiretteki cezası saklı bulunmakla beraber Allah-u Teala'nın dünyadaki cezasını çabucak vereceği iki günahtan birinin başkasının hakkına tecavüz, diğerin ise akrabalarla ilgiyi kesmek olduğunu söylemiştir. Ebu Davud'da geçiyor bu. Bütün Müslümanları ilgilendiren bu emir yöneticileri de idaresi altındakilerin hakkını çiğnemekten özellikle sakındırmaktadır. Bütün bu emir ve yasaklar dünya ve ahiret bahtiyarlığını elde edebilmemiz için Allah-u Teala'nın verdiği öğütlerdir. İnşallah bunların uygulayıcısı oluruz. Evet, konuyla ilgili ilk hadisimiz, biraz önce zikretmeye çalıştığımız ucundan o hadis, çoğunuz da biliyorsunuz, ben tekrar edeyim. Hadisimiz bir İbn Ömer hadisi radıyallahu anh'tan, anhumadan, babasından da Allah razı olsun, Ömer bin Hattab'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Biliyorsunuz belki Arapçası. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. El imam ra'in ve mes'ulun an ra'iyetihi. Ve racul ra'in fi ehlihi ve mes'ulun an ra'iyetihi. Vel mer'atu ra'iyetun fi beyti zavciha ve mes'uletun an ra'iyetiha. Vel khadim ra'in fi mali seyyidihi ve mes'ulun an ra'iyetihi. وَكُلُّكُمْ رَائِنْ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَائِيَتِهِ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ. Yani hepiniz çobansınız. Tırnak içinde yöneticisiniz, amirsiniz, bakansınız, başkansınız, şefsiniz, neyse. Öyle algılayın yani olayı. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden mesulsünüz, sorumlusunuz. Buhari'de geçen, Müslim'de geçen, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Geniş kapsamı sebebiyle bu hadis-i şerif 285 numarayla kocanın karısı üzerindeki hakları bölümünde, aynı zamanda konu bağlamı çok geniş oldu. Çok detaylı bir hadisi açıklamasıyla birlikte çok yerde geçti bu. 302 numaralı ile de ailenin din eğitimi bölümünde geçmiştir. Burada ise yöneticilerin yönetilenlere karşı sorumlu olduğunu pek güzel belirtmesi sebebiyle burada İmam Nevevi merhum tekrar burada zikretmiştir. Allah-u Teala hiçbir kulunu başıboş yaratmamıştır. Dünyaya gelen herkesin bir sorumluluğu vardır. Devlet reisinden dağdaki çobana, evdeki hizmetçiye varıncaya kadar herkes yaptığı işin hesabını Allah'a verecektir. Peygamber Efendimiz meseleye bu açıdan bakmaktadır. Peygamber Efendimiz sorumlu olan kimseyle sorumlu olduğu şeyleri çoban sürü benzetmesiyle anlatmıştır. Çoban saflığı ve samimiyeti temsil eder kardeşler. O güttüğü koyunlara derin bir şefkat ve merhamet besler. Koyunlarını en güzel otlaklarda yaymaya çalışır. Sulama zamanı gelince onları sular. Dinlenme zamanı işte eylek yerlerinde ya da koyaklarda, yani o iki dağ arasında böyle serinletici, güneşin gelmediği yerlerde koyak deniyor bu arada. Eylek yerine, koyak yerine götürüp orada yatırır. Kurda kuşa kaptırmaz. Onların hastalanmamasına dikkat eder. Hasta olanlara da özel ihtimam gösterir. Kendisine canlısı cansızıyla koskoca bir devlet emanet edilen devlet başkanı, üstlendiği sorumluluğun pek büyük, aldığı görevin altından kalkılamayacak kadar ağır olduğunu düşünerek yönettiği herkese, her şeye karşı adil davranmaya gayret etmeli,
sorumluluk sınırı içinde bulunan hiç kimsenin bir başkasının hakkını yemesine izin vermemelidir. Herkes Hazreti Ömer kadar adil olacak diye bir kayıt yok ama elinden geldiğince o iyi niyetin karşılığında Allah-u Teala zaten o kişinin o kişiye de yardımcı olur. Yani böyle bir şeyi var Allah-u Teala'nın. Yani siz eğer iyiliği istiyorsanız muhakkak hani nasıl bir ayette men atavattaka fesenu yasirilil yusra, yani o eğer kim verirse ondan sonra güzel olanı isterse o zaman Allah-u Teala da sakınırsa o kolay şeyi o noktada o kişiye bunu kolaylaştırır diye ayet de var. Vasaddaka bil husna fesenu yasirihu lil yusra. Ve atavattaka vasaddaka bil husna fesenu yasirihu lil yusra. O şekilde iyiliği tasdik ederse, efendime söyleyeyim, sakınırsa ve korunursa ve yaparsa Allah-u Teala da ona kolaylaştırır. Devlet reisi de aynı şekilde bu ayetin nezdinde eğer iyi yapmaya çalışırsa, adaleti tesis etmeye çalışırsa bu konuda muhakkak bir yardım görecektir. Aile reisi ise karısının ve çocuklarının dünyada ve ahirette mutlu olmalarından birinci derecede kendisinin sorumlu olduğunu düşünmeli. Onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin etmek kimseye el açmalarına meydan vermemelidir. Bir evin sorumluluğu kendisine bırakılan kadın emanetçi olduğunu unutmamalı, kocasının maddi ve manevi haklarını gözetmeli. Kocasına ve yuvasına söz getirmemeli, eşinin malını gereksiz yere harcamamalıdır. Bir hizmetkar da idaresine verilen şeylerden sorumlu olduğunu bilmeli, hizmet ettiği kimsenin iyiliğini istemeli ve haklarını korumalıdır. Kendisine insanlar imanet edilen bir şahıs, yönettiği kimselere çobanın sürüsüne sahip çıktığı gibi iyi duygularla arka çıkmalı, onları koruyup gözetmelidir. İdaresi altındakilerin kendisine bir Allah emanet olduğunu düşünmeli, onlara şefkat ve merhamet göstermeli, aldıkları paranın ihtiyaçlarını karşılamaya yetip yetmediğini araştırmalı, kendisi veya yakınları hasta olduğu zaman onlara yardım etmeli, kısacası yönettiği kimselerin bahtiyarlığını istemeli, kendilerini mutlu edecek ve görevlerini en iyi şekilde yapacak imkanları hazırlamalıdır. Ayrıca yönetici yönettiği kişileri peşinen mahkum etmemeli, onların fırsat bulunca işini ihmal edeceğini veya hainlik edeceğini düşünmemelidir. Çünkü herkesin kötü olduğunu düşünmek, onlara karşı katı davranmaya ve kendilerine haksızlık etmeye yol açar. İş hayatında huzur yerine huzursuzluk, güven yerine güvensizlik yaygınlaşınca herkes tedirgin olur. İş hayatında verim düşer. İyilerle kötüler birbirinden ayrılıp herkes layık olduğu muameleyi gördüğü zaman işini bilen iyi kimseler insanca yaşamanın saadetini tadarken kötüler de kendilerine çeki düzen vermeye mecbur kalır. Hadisten öğrendiklerimiz: her insan üstlendiği işinden hem Allah'a hem de insanlara karşı sorumludur. Devlet başkanı yönettiği kişilerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının temin edilmesinden sorumludur. Aile reisi eşinin ve çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesinden, onların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlayacak imkanlar hazırlanmasından sorumludur. Kadın kocasının evinin yönetiminden ve korunmasından, hizmetkar da kendisine emanet edilen işin en iyi şekilde yapılmasından sorumludur. Yöneticiler yönettiklerine karşı anlayışlı ve merhametli olmalı, müşküllerini çözmeye, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmalıdır. Evet, bir diğer hadisimiz Ebu Ya'la Ma'kıl İbni Yasar radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadise göre Resulullah Efendimiz sizi şöyle buyururken dinledim dedi. Cenab-ı Hakk'ın yönetici yaptığı bir kimse yönettiği insanları aldatarak ölürse Allah-u Teala ona cennet yüzü göstermez. Ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyyeten yamutu yevme yamut ve huve gâşun li ra'iyyetihi illa haramallahu aleyhil cenne. Bu Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis. Bir başka rivayette ise
onlara sahip çıkıp korumazsa cennetin kokusunu duyamaz. Felem yahutha bi nusihi lem yecid rayetel cenne. Müslüm'ün bir rivayeti ise şöyledir: Ma min emiri yeli umurel müslimin thumme la yechedu lehum ve yansahu lehum illa lem yedhul ma'hum cenne. Müslümanın işlerini üstlenip de onlar için çalışıp çabalamayan hiçbir yönetici onlarla birlikte cennete giremez. Müslüm'de geçen bir hadis. Makil bin Yesar'ı tanıyalım. Künyesinin Ebu Ali olduğu bilinmektedir. Fakat Riyad-ı Salih'in nüshalarında Ebu Ya'la diye de geçmekte. Makil Hudeybiye anlaşmasından önce Müslüman oldu ve Hudeybiye'deki o meşhur ağaç altında yapılan Beyatur Ridvan'da bulundu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Basra'ya yerleşti. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında onun emriyle bir nehir açtırdığı için bu nehir kendi adıyla Ma'kıl Nehri olarak da anıldı. Rivayet ettiği 34 hadis Kutub-ı Sitte'de bulunmaktadır. Ma'kıl bin Yeser Hazreti Muaviye'nin hilafetinin son yıllarında yani 60 yılı civarında veya Yezid devrinde Basra'da vefat etti. Allah ondan razı olsun. Açıklamalar: Ma'kıl bin Yeser Hazretleri'nin bu hadis-i şerifi rivayet etmek için seçtiği zaman da önem arz etmektedir. Peygamber aleyhisselamın bu değerli sahabesi Basra'da iken, ölüm döşeğindeyken, böyle yatarken Emevilerin Horasan ve Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad bin Ebi kendisini ziyarete geldi. Michael Kerbala faciasının Basra olmasının yanında görünce tanıyorsunuz değil mi Ubeydullah bin Ziyad bin Ebi Kerbela'nın yani Hazreti Hüseyin'in katili diyelim. Yani Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas komutasında komuta görevini ona verdi ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesine neden olan bu kişi. Babası Ziyad, babası da Ziyad. O da yani Emevi hanedanında komutanlık yapmış bir kişi. Zaten babası yani Hüseyin, Ubeydullah'ın dedesi. Şimdi de Ziyad'ın babası, daha doğrusu babasının babasının da bilinmediğine dair rivayetler de var. O yüzden adı, dedesinin adı Ebih. Ebih aslında. Yani babasının oğlu Ziyad. Ziyad bin Ebihi. Ebih dedi bir isim değil yani. Dört harflik bir isim değil. Ebihi yani babasının oğlu Ziyad, oğlu Ubeydullah. Böyle sorunlu bir aile. Hatta bir köle kadından bazıları alay konusu ederek İbni Mercane diyorlar, bir kadın Mercane adlı bir köle kadından dünyaya geldiğinden dolayı Ubeydullah bin Ziyad. Böyle durumlar var yani, isteyen okuyabilir. Muaviye ile kardeş olduğuna dair babasının yani Ziyad'ın babasıyla işte kardeş olduğuna dair bir takım şeyler var. Bunun künyesini araştırabilirler, çok fazla detaya girmeyelim ama Kerbela olayının sorumlusu, hunharca katledilmesine neden olan, bu emri veren işte vezir, işte o zaman Yezid de onu herhalde küfe vali tayin ediyor falan, öyle şeyler var. Horasan valisi, Basra valisi bu noktada baş sorumlu diyelim. Yani gerçekten yöneticilik adına cabbar, gaddar birisi. İşte bu Ubeydullah bin Ziyad ziyarete geldi. Michael Kerbela faciasının baş sorumlusunun yanında görünce, sana Resulullah Aleyhisselam'dan işittiğim bir hadisi rivayet edeceğim dedi ve yıllardır kimseye söylemediği bu hadisi şerifi okudu. Ubeydullah bin Ziyad bin Ebi, yani babasının oğlu Ziyad'ın oğlu Ubeydullah, bunu bana daha önce niçin söylemedin, söylemeli değil miydin diye deyince, hayır daha önce onu söyleyemezdim dedi. Neden? Makil bin Yeser Hazretleri Ziyad bin Ebi'nin bu zalim oğlunun nasihat kabul etmeyen kötü bir idareci olduğunu biliyordu. Bu sebeple hadisi ona daha önce söylemenin bir faydası olmayacağına inanıyordu. Kim bilir, belki de bu hadisi söylediği takdirde kendisine kötülük yapacağını hesaba katıyor ve boş yere problem çıkarmak istemiyordu. Artık son demlerinde ona hadisi rivayet etmenin diğer Müslümanlara faydası olacağını düşünmüş olmalı ki zalim idarecilerin suratını bir Osmanlı şamarı gibi patlayan bu hadis-i şerifi ona zikretti. Halkın idaresini üstlenmiş bir kimse
onların hem dünyasını hem ahiretini mamur etmeye görev bilmiş demektir. Onları her yönden iyiye götürmeye çalışmayan, kendilerine karşı adil davranmayan, haklarını görüp gözetmeyen kimse halkını aldatmış sayılır. Adı Müslüman olan zalim idareciler halkı ezebilirler. Dünyada onlara her fenalığı yapabilirler. Fakat ahirette bu haksızlığın hesabını kolay veremezler. Ya cehennemde cezalarını çekecek ya da mahşerde binbir sıkıntı içinde uzun bir süre bekleyerek hesap verirler. Hele zulüm ve haksızlık yapmaları kendileri için tabii görüyorlarsa, kokusu kıyamet gününde 70 yıllık mesafeden duyulan cennetin kokusunu bile alamazlar. Evet, zulüm ile abad olanın sonu berbat olur kardeşler. Hadisten öğrendiklerimiz, halkı yöneten kimseler çok zor ve önemli bir işi üstlenmişlerdir. Sorumluluktan kurtulmak için halkın iyiliğini düşünmeleri, haklarını gözetmeleri ve onları her türlü zarardan korumaları gerekir. Yönettiği kimseler hakkında samimi düşünce taşımayan ve onlara haksızlık eden kimseler, eğer Müslüman iseler kolay kolay cennete giremeyeceklerdir. Halka zulmetmeyi mübah görüyorlarsa cennet yüzü göremeyeceklerdir. Evet, bir diğer hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dedi: benim şu evimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini duydum, işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onları yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster. Müslim, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Hadisimiz Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine beslediği derin şefkati pek güzel bir şekilde dile getirmekte. Onun bu sözlerini duyarak okuyan herkes mübarek kollarıyla bütün ümmetini kucakladığını ve onları yöneticilerine emanet ettiğini hisseder. Demek ki idarecinin en başta gelen özelliklerinden biri ümmeti Muhammed'i sevmesi, onlara merhamet etmesi ve bütün işlerinde kendilerine kolaylık göstermesidir. Ümmeti Muhammed'e zorluk çıkaran bir idareciyi Allah Resulü'nün bedduası iflah etmez. Eğer zalim bir idareci Müslümanlara kötü davrandığı için dünyada cezasını çekmezse, Allah Teala ona tövbe etme fırsatı vermiyor demektir ki bu durum o kimse için gerçekten bir felaket olur. Zira dünyada başını taşa vurup kendisine gelemeyen, hatasını anlayıp ondan vazgeçmeyen kimse cezasının tamamını ahirette çekecektir. Ya Rabbi, Habib Ekrem'inin ümmetine merhamet buyur. Onları içinde bulundukları sıkıntılardan kurtar. Başlarına şuurlu idareciler getir. Amin ya Muin. Evet, hadisten kısaca öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz ümmetini çok severdi, onların incinmesini asla ve asla istemezdi. Bizi bu kadar çok seven peygamberimizi bütün gönlümüze sevmek ve onun izince gitmek bir vefa borcudur. İdarecilik görevi alan kimselerin idare ettiklerine karşı anlayışlı ve şefkatli davranması gerekir. Kötü ve merhametsiz idarecileri Peygamber Aleyhisselam'ın bedduası da iflah etmez. Evet, Ebu Hureyre'den bir hadisimiz, epeydir gelmiyordu Ebu Hureyre, karşımıza çıktı tekrar. Allah ondan razı olsun. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: İsrailoğullarını peygamberler yönetirlerdi. Bir peygamber ölünce yerine bir başka peygamber geçerdi. Fakat benden sonra peygamber gelmeyecek, birçok halifeler gelecektir. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ya Resulallah, bize bu konuda ne yapmamızı emredersin diye buyurlar. Resulullah Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: halifelere başa geçiş sırasına göre biat edin. Sonra onlara karşı görevlerinizi yapıp itaat edin. Onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin. Zira size karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını Cenab-ı Hak onlardan soracaktır. Buhari'de, Müslim'de ve İbn-i Mâci'de geçiyor bu hadis. İsrailoğulları zamanında din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmadığını, onların peygamberleri tarafından yönetildiğini bu hadis-i şeriften öğrenmekteyiz.
bugünkü Yahudilerin ataları olan İsrailoğulları sık sık fitne ve fesat çıkarırlar, toplumun düzenini bozarlar, hatta zaman zaman peygamberlerini bile öldürürlerdi. Artık onların mesleği olmuştu bu. Allah da onları yeniden doğru yola davet edip kendilerine çeki düzen verecek bir peygamber gönderirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bu tarihi bilgiyi verdikten sonra onlara kendisinin hem din hem de devlet işlerini yöneten son peygamber olduğunu, artık yeni bir peygamber gelmeyeceğini, fakat kendisinden sonra devlet işlerini halifelerin yöneteceğini haber verdi. Bunun üzerine ashab-ı kiram halifeler devrinde yetiştikleri takdirde nasıl davranmaları gerektiğini sordular. Resulullah Efendimiz de halifelere iş başına geliş sırasına göre biat etmelerini, bir halife varken başka birinin arkasına düşmemelerini ve ilk biatlarına sadık kalmalarını tavsiye etti. Zira halifelik iddiasında bulunan her şahsın peşine düşmek toplumda onulmaz yaralar açar. Müslümanları birbirine düşürür. Onun için ilk kabul edilen halifeye bağlı kalmak şarttır. Müslümanlar bir halife seçtikten sonra ortaya atılıp ben de halife adayıyım, bana biat edin diyen kimseye taraftar olmak şöyle dursun, bir fitneyi körüklediği için bu adamın ortadan kaldırılması gerekir. Resulullah Efendimiz tavsiyesine şöyle devam ederek onlara karşı görevinizi yapıp itaat edin. Onlar size karşı görevlerini yapmazlarsa Allah'tan size yardım etmesini isteyin buyuruyor. Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Peygamber aleyhisselam ümmetin adına fitne ve fesattan son derece korktuğu için onları idarecilerine karşı aleyhinde ayaklanmaya teşvik etmiyor. Halifeler görevlerini yapmazlarsa onlardan hakkınızı zorla alın demiyor. Evet, başka hadislerden öğrendiğimize göre idareciler sizi günah işlemeye zorlamadıkça onlara itaat edin buyuruyor. Yine Buhari'de geçen bir hadis. Hatta daha ileri giderek devlet reisine isyan eden bana isyan etmiş olur buyuruyor. Hadisimizde de yöneticiler görevlerini yapmazlarsa, halka iyi davranmazlarsa onlara insaf ve anlayış vermesi veya yöneticilerden daha hayırlısını başa getirmesi için Allah'tan yardım dilenmesini tavsiye ediyor. Evet, iyi ama kötü idarecilerin yaptığı haksızlıklar yanlarına kar mı kalacak? Onun da çözümü var kardeşler, acele etmeyin. Efendimiz bu soruya şöyle cevap veriyor. Bu konuyu siz Allah'a bırakın. Yani meşhur kelimemiz havale edin. Allah'a havale edin, Allah'a bırakın. Zira size karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını Cenab-ı Hak onlardan soracaktır. Siz kendi vazifenizi yerine getirin diyor. Hadisten öğrendiklerimiz, İsrailoğulları zamanında peygamberler hem din hem dünya işlerini yönetirlerdi. Müslümanların ilk seçilen halifenin peşinden gitmeleri, daha sonra ortaya atılarak halife olduğunu söyleyenlere yüz vermemeleri gerekir. Aksi halde toplumda fitne ve kargaşa baş gösterir. Birlik ve beraberliğin bozulmaması için seçilen yöneticilere itaat etmek dini bir görevdir. Görülen bazı yanlış uygulamalar ve hatta haksızlıklar sebebiyle yöneticilere baş kaldırmak doğru değildir. Yöneticiler yönettiklerine iyi davranmadığı takdirde Allah Teala kendilerinden bunun hesabını çok ağır bir şekilde de soracaktır. Efendimizin haber verdiği gibi kendisinden sonra pek çok halife de gelip geçmiştir. Evet, bir hadisimiz daha var, hatta iki hadisimiz, ondan sonra vakit de geliyor zaten. Hadisimiz Ayiz İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre kendisi Übeydullah bin Ziyad'ın yanına girmiş. Demin anlattık ki Ubeydullah bin Ziyad bin Ebihi, babasının oğlu Ziyad bin Ubeydullah yanına girmiş ve ona şunları söylemiştir. Oğlum, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yöneticilerin en kötüsü insafsız ve katı kalpli olanlardır buyurken dinledim. Sakın sen o yöneticilerden olma. İnni semi'tu ya büney, ey büney. İnni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul inne şerrar ri'ayı الْحُطَمَ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ diyor. İyi cesaret vallahi. Sen
sakın o gençlerden olma. Oğlum dediğine göre yaşlı birisi, herhalde o yaşlı birisi de bu artık ömrünün son demleri, ayağı bir çukurda. Rahatlıkla, yani bu yaştan sonra o kişiyi öldürecek hali yok ki. Ubeydullah Hazreti Hüseyin'i katletmeye neden olan komutan, vali diyelim. Yani o adamı da çok rahat böyle hakkı söyleyen birisinde yani öldürmesi zor olması gerek yani. Hadis-i şerifin tamamı 194 numarayla iyiliği emir kötülükten nehi bölümünde geçtiği üzere ashab-ı kiramdan Ayiz bin Amir Emevilerin Horasan ve Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdiği zaman ona oğlum ben Resulullah'ı yöneticilerin en kötüsü insafsız ve katı kalpli olanlardır buyururken dinledim. Sakın sen o kimse olma diye nasihat etmişti. Bu 655 numaralı hadise de geçtiği üzere Ziyad bin Ebi bu zalim oğlu Ayiz İbni Amri Hazretlerini küçümsedi ve ona dedi ki otur yerine, sen Muhammed'in ashabının kepeğindensin dedi. Kepeğindensin dedi. Ashab içinde değersiz kimselerin bulunmadığını bilen Ayiz Hazretleri onun sözünün altında kalmadı. Onların kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi olanlar onlardan sonra ve başkaları arasında meydana çıktı diyerek bu zalime hak ettiği cevabı verdi. Yani siz çıktınız ondan sonra. Böyle insanlar, Hazreti Hüseyin'i bile katlettiniz. Hatta Hazreti Hüseyin'le alakalı o kadar çok şey var ki yani hangi birini anlatayım bilmiyorum. Ölümünden sonra bile yani resmen bir yerde, bir saniye bulayım ben size de onu bir yerden okuyayım. Ondan sonra Hazreti Hüseyin'i katlediyor, malum biliyorsunuz. Şimdi onu bulamadım. İnternetten bakayım dedim de yani resmen katlediyor. Hatta onun kellesiyle Yezid'e gönderiyor. İşte başıyla, dişiyle, mızrağıyla onu devertiyor. İşte onunla oynuyor. Öyle bir Hazreti Hüseyin'in ailesini esir alıyor. Yani bu Ubeydullah'tan bahsediyoruz. Hazreti Hüseyin'i katletmesi yetmiyormuş gibi ve Küfe'ye gelenlere, Yezid'e muhalif olana şiddetli bir şekilde tehdit etmiş. Ondan sonra evet, onu şu anda bulamadım. Böyle bir durumu var şeyin, Ubeydullah bin Ziyad'ın. Evet, devam ediyoruz. İşte bu kişiye bu gerekli cevabı veriyor bu sahabi. Yani asıl kepek ondan sonra çıkanlardır, yoksa Allah Resulü zamandakiler değildir diyerekten. İdare ettiği kimselere kötü davranan, merhametsiz tavırlarıyla onları ezen zalim yöneticiler, kullarını çok seven ve onların incitilmesine asla razı olmayan Cenab-ı Hakk'ı kıyamet gününde karşılarında bulacaklardır. Yaptıkları haksızlıkların hesabını kolay kolay veremeyecek, cennetin kokusunu duyamayacaklardır. Hadisten öğrendiklerimiz, zalim yöneticiler sözü dinlenecek kimseler tarafından ashab-ı kiramın yaptığı gibi zaman zaman uyarılmalı, kendilerinden halka iyi davranmaları istenmelidir. Halkın idaresini üstlenen kimseler onlara haksızlık etmemelidir. Evet, son hadisimizi okuyalım. Ebu Meryem el-Ezzi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi Muaviye radıyallahu anh'a şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Allah-u Teala bir kimseyi Müslümanların başına idareci yapar, o da halkın işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olmaya kalkarsa, kıyamet gününde Allah-u Teala da onun işlerinin bitirilmesine, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderilmesine engel olur. Bunun üzerine Muaviye halkın ihtiyaçlarını tespit etmek için bir adam görevlendirdi. Yerinde bir uyarı. Gerçekten Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Hadisin ravisini tanıyalım. Ebu Meryem el-Ezdi. Adının Amir bin Murre olduğu bilinmekle birlikte hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakta. Nispesinin el-Cüheni olduğu da söylenmekte. Kendisinden birkaç hadis rivayet edilen Ebu Meryem Muaviye devrinde, yani 661-680 yılları arasında işte vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun. Ebu Meryem el-Ezdi Hazreti Muaviye devrinde bir gün onun huzuruna girmişti. Halife bu sahabinin geliş sebebini öğrenmek istedi. Ebu Meryem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duymuştum, sana onu rivayet etmek için geldim dedi. Günümüzde var mı böyle yöneticilere giden, hadis okuyan kardeşler? Biz burada anlatıyoruz ama radyoda öyle yöneticilere gidip de yani böyle böyle hadis var, haksızlık yapan
rayesiyle, yani güttükleriyle ya da yönettikleriyle idare etme noktasında sıkıntılı olan, adaletli davranmayan yöneticiye gidip de böyle hadis okuyan var mı? Yani ben şahsen öyle bir şey yapamıyorum. Öyle bir yöneticinin yanına gitmek tabii çok zor bu noktada. Allah inşallah bize de bu şekilde yöneticilere karşı hakkı bu şekilde anlatan ve bu şekilde sahibi tavrıyla hadisleri anlatan kişilerinden eylesin diye dua edelim. İnşallah biz de oluruz, siz de olursunuz. Yani bu hadisler bağlamında, çünkü sahibi bunu yapmış. Sonra bu hadisi okudu. Bunun üzerine Hazreti Muaviye halkın arasına karışıp onların ihtiyaçlarını tespit etmek için ve kendisine bildirmek üzere özel bir adam tayin etti. Hadisimizin Sünen-i Tirmizi'deki rivayeti devlet reisinin ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmesi gerektiğini şöyle belirtmektedir. Bir devlet reisi kapısını ihtiyaç ve sıkıntı içinde olanların, yoksulların yüzüne kaparsa Allah-u Teala da göklerin kapısını onun sıkıntılarına ve ihtiyaçlarına ve arzularına kapar. Allah-u Teala'nın göklerin kapısını bir adamın sıkıntılarına, ihtiyaçlarına ve arzularına kapatması demek, onun dileklerini ve duasını kabul etmemesi, özellikle de ahirette onun kendi sıkıntılarıyla baş başa bırakması demektir. Hadisten kısaca öğrendiklerimiz, idareci halktan kopuk yaşamamalı, onlarla iç içe olmalı, yönettiği kimselerin dertlerini, sıkıntılarını öğrenip yardımlarına koşmalıdır. Halka kapısını kapayan ve onlarla ilgilenmeyen idareciler kıyamet gününde Allah-u Teala'dan hiçbir yardım göremeyeceklerdir. Evet, vaktimiz dolmuş. İnşallah burada dersimizi bitiriyoruz. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Asla değiştirmediler. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 3333 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol.
1: Çok konuşmayın, çok dua edin.
0: İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Valide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
2: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065

0: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
2: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir İnsanı Tanımak programında daha sizlerle birlikteyiz. Kamer suresinin artık son ayetlerine gelmiştik. İnşallah bu hafta Allah'tan bir mani olmazsa onu tamamlayacağız. Kamer suresi çok yoğun bir sureydi. Birkaç konuyu çok ön plana çıkartıyordu. Düşünmeyi ön plana çıkartıyordu. İki hafta bununla ilgilenmiştik. Geçen hafta da kader konusunu ağırlıklı olarak işlemiştik. Bu haftada yine çok önemli olan ve son kapanış ayeti olan bir ayet var ki Kamer suresinde. O da bizim için çok önem arz ediyor. Onun üzerinde biraz duracağız inşallah. O son ayetin işlemiş olduğu ağırlıklı konu doğruluk üzerineydi ve doğrunun ne olduğu üzerineydi. Bugün inşallah buna ağırlıklı olarak değineceğiz. Çünkü doğru konusu ta insanlık tarihinden beri çok konuşulmuş, tartışılmış, çözüm üretilmeye çalışılmış çok büyük komplike bir konudur. Bu konuyla ilgili birçok yazılı metin bulabilirsiniz. Ansiklopedik bilgilerin dışında felsefi ve kelami kitaplarla beraber İslam ilahiyatı ve diğer ilahiyat disiplinlerinde birçok yazar, birçok çizer bu konuda birçok şey söylemiştir. Oradaki bilgileri süzerek onlar içerisindeki doğru olabilecek şeyleri alarak doğru tanımını burada inşallah sizlerle birlikte ortaya koymaya çalışacağız. Doğru kavramıyla gerçek kavramı birçok kez birbirine karıştırılır. Bunu ilk elde söylemeye ihtiyacımız var. O aradaki benzerlikleri ve farklılıkları değinmemizin yararlı olduğu kanaatindeyiz. Doğru nedir? Gerçek nedir? Nerede birbiriyle örtüşürler? Nerede ayrışırlar? Onları inşallah bu akşam dediğimiz gibi dile getirmeye çalışacağız. Fakat kaldığımız ayetten itibaren devam edecek olursak Kamer suresinin son ayetleriydi artık. En son yaptığımız ayet hatırlarsanız hiç şüphesiz biz her şeyi bir kader ile yarattık ayet-i kerimesiydi. Onun üzerine durmuş kaderin tanımını yapmıştık. Bu hafta ise 50. ayetten itibaren 55. olan yani son ayete kadar İnşallah işlemeye çalışacağız. Ayetlerin bize ne demek istediği üzerinde duracağız. Mesajlarını irdelemeye çalışacağız. Bizim ruh halimizde ne yapmak istediği konusuna değinmeye çalışacağız. Bununla birlikte muttakiler kavramı da geçecek birazdan inşallah. Ona da değinmemizin yararlı olduğu kanaatindeyiz. 50. ayet bizim emrimiz bir göz kırpma gibi yalnızca bir keredir. Bu kıyametin Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen saat ifadesinin bir açıklamasıdır, açılımıdır. Saati tarif eden, kıyamet saatini tarif eden bir ayettir. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın bir şeye ol dediği vakit, o şeyin olmasının nasıl bir zaman süreciyle olduğunu bize anlatan ayetlerdir. Bu gözle bakmak gerekir. Bunları niye söylüyor acaba Allah? İnsan psikolojisinde şöyle bir konu vardır. Buna konumuz gereği değinelim isterseniz. İnsan hep somuta göre ayarlanmıştır. Yaratılış itibariyle somut değerleri öne alır, ciddiye alır, önemser. Somutun dışında kalan değerleri gerilere atar. Bazen önemsemez. Bu bir açıdan bakıldığında fitnedir, bir açıdan bakıldığında rahmettir, bir açıdan da bakıldığında insanın denenmesi için bir nüvedir. Objedir. Nereden baktığına bağlıdır insanın. Eğer somutu önceleyen bir yapımız varsa ki öyle, bu bazen bizim somut olmayan değerlere karşı haksız bir ön yargıya girmemize sebep olur. Allah bunu çok iyi bildiği için bu problemi ortadan kaldırmak ister. Eğer bizlerde somut olmayan bir şeye karşı bir haksızlık hali oluşacaksa, ki oluşuyor maalesef birçok kez, bunun telafi edilmesi gerekir. İşte soyut olan emrin, Allah indindeki emrin, bize göre soyut olan emrin nasıl gerçekleştiği bir somut örnekleme ile anlatılarak bizim zihnimizde belli bir oturtulması istenmektedir. İşte bu yapıldığı vakit insan zihnindeki muğlak, yani belirsizlik hali ortadan kalkacaktır. İşte Rahman'ın bizim anlayabildiğimiz en büyük muradı budur. Şüphesiz ki hiçbir ayetin, hiçbir Kur'an'daki ifadenin tek bir muradı da var değildir. Birçok muradı vardır ama en çok bizim için ön plana çıkan muradı budur. Bir göz açıp kapama gibi, göz kırpma gibidir Allah-u Teala'nın emri gerçekleşmesi diyor. Bunu düşündüğümüz vakit ancak layıkıyla bizler anlayabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle bir formata oturtulmuştur ki insan düşündüğü vakit birçok şeyi algılayabilir, düşünmediği vakit algılayamaz. Düşünmenin ne kadar önemli olduğu ve doğru düşünmenin ne olduğu ile ilgili hatırlarsanız Kamer suresinde tam iki program yapmıştık. O yüzden zihnimizi oraya göndererek bu konunun daha iyi yerine oturmasını sağlamamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 51. ayet ise, andolsun biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Bu ayet bize ne söylüyor? Bizim iç dünyamıza ne mesaj uyandırır ve Allah bunu niye acaba söyledi? Üzerinde düşünmemiz lazım. Andolsun yemindi biliyorsunuz. Gerçekten muhakkak ki, hiç şüphesiz ki anlamlarına geliyordu. Sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Neden acaba daha önce birçok insan neslini yıkıma uğrattık değil de sizin benzerleriniz olan insanları yıkıma uğrattık? Bunu neden acaba Allah söylüyor? Bu da aslında şunun içindir. Yine insanın tabiatında, ruh halinde başarmış olduğu şeylerden dolayı bir özgüven duygusu oluşur. Bu özgüven duygusu kendisi gibi birilerinin, bir sistemin, anlayışın, kurumun her ne ise olamayacağı kanaatini de beraberinde getirir. Yani ben ya da biz der o insanlar, çok iyiyiz, çok geliştik, çok yüceyiz, süper gücüz filan derler. Bize hiçbir şey olmaz derler ama öyle değil diyor Allah. Sizin benzerleriniz diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde çok ileri tekniklere geldiğine işaret eden ayetler vardır önceki insanların. Dağlarda evler yontuyorlardı diyor. Onun dışında birçok ayet-i kerime geliyor. Çok gelişmiş bir, bizim dilimizde söylemek gerekirse, teknolojiye sahip olduklarına işaret eden ayetler vardır. Bu insanın şişen balonunu indirmek için konulmuştur. Birçok ders önce bunları dile getirmiştik hatırlarsanız. İnsan nefsindeki, psikolojisindeki şişme haleti ruhiyesi Allah-u Teala'nın iğneleriyle patlatılır. İşte bu da iğne olan ayetlerden bir tanesidir. İnsanın dikleşen burnunu kırmak için söylenir bu ayetler. İnsanı terbiye etmek için söylenir. Zaten o yüzden hemen ayetin son kısmında düşünüp öğüt alıyor musunuz der. Fakat düşünüp öğüt alan var mıdır der. Yani şunu söyler Allah, düşünün bakın, anlayın artık. Sizin gibi kendisinden çok emin, müstani ve çok güçlü olduğunu zanneden nice topluluklar, devletler, anlayışlar, sistemler, kurumlar hepsi vardı, geldi geçti, yıkıldı bitti. Siz de ilelebet sonsuza kadar kalacak değilsiniz der Allah. Roma İmparatorluğu dönemine geldiğimizde Romalıların hiçbirisi Roma'nın bir tarih olacağını akıllarına bile getirmiyorlardı. Aynı şey Bizans için de geçerliydi, aynı şey Selçuklu için de geçerliydi, aynı şey Osmanlı için de geçerliydi. Allah-u Teala'nın sisteminde hiçbir anlayış, güç, insan, topluluk kıyamete kadar baki kalacak değildir. Şu an için güçlü gözüküyor olması diğerlerinin ona galebe çalamadığından dolayıdır. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve hiçbir güç sürekli değildir. Sürekli olan tek güç vardır, o da Allah-u Teala'nın gücüdür. Çünkü Allah kavidir, çok kuvvetlidir. kendi isimlerinden bir tanesidir. İşte bu şımaran sosyolojik olarak ve psikolojik olarak kendisini yüceleştiren insanlara ve toplumlara çok önemli bir tokattır. Haddinizi bilin der Allah. Haddini bilmemişti eskiler, biz bildirdik der aslında. Onların kalıntılarını görüyor musunuz? Onlardan bir eser var mı? Diyor birçok ayette eski kavimleri anlatarak. Onlar da kendilerini çok güçlü zannediyorlardı diyor Allah. O yüzden sevgili dostlar, insan kendisine bakıp kendisini başka insanlarla karşılaştırdığı zaman ben çok güçlüyüm, yüceyim, ben çok iyi yerlere geldim demeye başlıyorsa o insan firavunlaşmaya başlıyor demektir. Allah onun balonunu söndürür. Nitekim tarihte söndürdüğü gibi. Bu bize kutlu bir derstir. Onların 52. ayet, onların işlemiş oldukları her şey kitapta yazılıdır. Yapmış oldukları her şey, tüm kusurları, suçları, günahları, artıları ya da eksileri diyelim buna genel manasıyla, hepsi kitapta yazılıdır diyor Rahman. Hiçbir şey bizden kaçmıyor. Yani bizim anlayacağımız dille tabiri caizse söylemek gerekirse hiçbir şey bizim gözümüzden kaçmıyor diyor Rahman. Gerçekten de buna iman etmeye ihtiyacımız var. Buna iman ettiğimiz vakit, Allah-u Teala'nın her şeye şahit olduğuna iman ettiğimiz vakit Allah-u Teala'dan utanma duygusu da beraberinde gelecektir. Şu anda çok azı hariç insan neslinin büyük bir kısmının Allah'tan utanmıyor olması Allah-u Teala'ya olan inancın zayıflığından ya da olmayışından kaynaklanıyor. Özelde de Allah-u Teala'nın onu sürekli görüp her şeyi kaydettiğine olan inancın olmamış olmasından kaynaklanıyor. Ya da zayıf olmasından en iyimser haliyle. İşte bunlar sevgili dostlar insanın iç yapısındaki bozulmaların çıkış yerleridir. Bu bozulmalara dikkat ettiğimiz vakit üzerine gideriz ve bunun üstesinden gelebiliriz. Bu bozulmalara dikkat etmediğimiz vakit o bizimle beraber yaşar, bizimle beraber ölür ve ahirette ciddi bir hastalık olarak bizim yanımızdan ayrılmaz. O zaman da geri dönüş olan bir gün olmadığı için insanların yaptığı her şey yanına eğer eksiyse ateş olarak gelir. Artıysa cennet olarak, mükafat olarak gelir. O yüzden işlemiş olduğu her şey yazılıdır diyor bir kitapta ve kitapların anası olan kitapta geçtiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi her şey levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Bunun ne anlama geldiğinin diğer yönünü kaderle ilgili konuştuğumuz geçen hafta izah etmeye çalışmıştık. Zihnimizde oraları canlı tutmaya çalışmamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. Devam ediyor ayet-i kerime, 3. ayet, 53. ayet. Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır. Bu neden söylenmiş olabilir acaba? İnsanda, insan doğasında büyük şeylerin kaydedileceği ama küçük şeylerin önemsenmeyeceğine ait bir kanaat mi var ki? Öyle bir düşünüş mü var ki? İnsanda öyle bir eminlik, öyle bir rahatlık mı var ki Allah bunu tekzip ediyor? Ya da tahsiye ediyor, düzeltiyor. Evet öyle. Yani insanlar kendi diğer insanlarla olan ilişkilerine bakarak Allah-u Teala ile olan ilişkisini tartmaya çalışıyor. Bizler mesela başka insanla olan ilişkilerimizde büyük olan şeyleri unutmayız, küçük olan şeyleri pek dikkate almayız, kayda almayız. Zannederiz ki Allah da öyle yapar. Bu bizim zannımızdır. Zannederiz ki büyük kusurları ve günahları Allah dikkate alır, küçükleri es geçer, haşa. Onları hiç yazmaz. Onları yazan sağımızdaki ve solumuzdaki melekler hiç kaydetmezler zannederiz. İşte bu insanın bir zihin yanılmasıdır. Allah-u Teala bunu tahsiye ediyor. Böyle bir şey yok diyor. Neden? Küçükler bir araya geldiğinde büyük olurlar. Küçükler bir araya geldiklerinde büyük olurlar. Yani aslında Allah indinde karşıdan baktığımızda söylüyoruz. Büyük günah, küçük günah diye bir şey yok. Büyük sevap, küçük sevap olmadığı gibi. Ama bu özelde farklıdır. büyük günahlardan sakınırsanız diyor Rahman, küçükleri örterim. Yani onları yok saymam, onları görmem değil, örterim. Ayet-i kerimedeki tam ifadesi o. Örtmek nedir? Mesela masanın üstüne ben birçok şey koyayım, fakat onların üstüne bir örtü çekersem, o şeyler masanın üstünde var değil denemez. Yani yok olmazlar, varlar ama onların üzerine örtü çektiğimiz için onlar artık örtü çeken tarafından ortada gözükmesi istenmeyen hale gelmiştir. Yani aslında orada Allah-u Teala'nın insana bir iyiliği vardır. Ama ne karşılığında? Büyük günahlardan insan kaçındığı vakit. Küçük olan günahlar örtülür. Örtü istenirse açılmaya delalettir. Ama Allah-u Teala vaadinden dönmeyeceği için örterim ve örttüm dediği şeyleri açmaz. Normal şartlarda açmaz. O yüzden o günahlar yok değildir, vardır, fakat üstüne örtü çekilmiştir. O yüzden biz buradan şunu anlıyoruz: Allah katında küçük büyük diye bir şey yok aslında. Yok ancak küçük olan şeyler büyüklerden sakınma gerçekleşirse sadece görmezlikten gelinebilir, üstü örtülebilir. Varlığı reddedilmez fakat ortaya dökülmez. Allah onları kapatır aslında. Ne karşılığında, ne şartıyla? Büyüklerden, büyük günahlardan sakınıldığı zaman. Demek ki insan buna dikkat etmeli. Buradan da bize büyük bir ders var. İnsan buna çok dikkat etmeli. Zaten bir alt ayette muttakiler ifadesi var. Muttaki olabilmek için büyüklerden geçip, büyük günahlardan geçip, küçük günahlara karşı çok duyarlılık, hassaslık ayarının yüksek olduğu anlamı çıkar. Gerçekten de muttaki insan titiz insandır. Hassas insandır. Günahları büyük küçük diye ayırmayıp her türlü günahın bir cezası olmasının ötesinde, bundan daha öte, Allah-u Teala'nın rızasızlığı olur. Allah benden soğur, benden yüz çevirebilir. Bu küçük günahlara dahi dikkat etmezsem Allah'la aram açılır düşüncesinde olan insandır. İşte muttaki budur. O kişi için günahlarıma şu kadar cevap verilecektir, bu kadar ceza verilecektirden öte bu kaygı da vardır ama Allah-u Teala'nın rızasızlığı, tabiri caizse yüzüne ekşitmesi, memnuniyetsizliği muttaki insan için çok daha büyüktür. Mesela şöyle bir şey olsa, bu bile muttaki insanı rahatsız eder. Senin günahların vardı, ben bunları affettim ama onlardan hiç hoşnut değildim dese muttaki insana Allah-u Teala, işte bu muttaki insanı kahreder. Bilir ki Allah ondan razı olmuştur ama zorla, tabiri caizse razı olmuştur. Hoşnutsuz bir şekilde razı olmuştur. Yani o kişi indinde, gözünde Allah-u Teala ona iyi bir bakışla bakmıyordur. İşte bu muttaki duygusuna sahip olan insanı rahatsız eder. O hep Allah-u Teala'yı memnun etmeye göre programlamıştır tüm hayatını. Allah-u Teala'nın ondan beklemiş olduğu farzların dışında hayatına nafileler de katarak dikkatli bir şekilde yaşar muttaki kişi. Çünkü takva, korku öncelikli saygının bir yürekte yoğun olarak yerleşmesi demektir. Tekrar söyleyelim, takva, saygı öncelikli bir korkunun yüreklerde yeşermesi, yerleşmesi demektir. Buna çok dikkat eder muttaki insan. Allah-u Teala'nın rızasızlığını, hoşnutsuzluğunu her şeyin üstüne koyar. Sahabe öyle diyordu, ashab öyle diyordu. Biz birçok kez 10 tane helalden bile vazgeçerdik, bir tane harama düşebiliriz. Ya da bizim anlayacağımız anlamda bir tane rızasızlığa düşebiliriz kaygısıyla birçok helalden bile vazgeçerdik. Onu haram yapardık değil, sadece onu tehir ederdik, istemezdik, vazgeçerdik diyorlar. Neden? Çünkü onlar muttaki insanlardı. Takvaya, temizliğe çok dikkat ediyorlardı. Maddi ve manevi tüm kirlere ve günahlara çok dikkat ediyorlardı. Günah işlememe duygusunun dışında onunla beraber onun hemen kapı komşusu olan hatalardan da çok uzak durmaya çalışıyorlardı. Çünkü günah olan şeyler bellidir. İnsan çok dikkat ederse ciddi bir perhizle bundan bir süre sonra bunlara galip gelebilir. Yani çok az günah işleyecek duruma gelebilir. Ama o insan sürekli hatalar da yapıyor olabilir. İşte muttaki insan günahlarla beraber birçok hatadan da uzak durma hassasiyetini üzerinde barındırır. Buna çok dikkat eder. Çünkü o yüreğinde bir ince damar taşıyan insandır. İnce bir ruha sahiptir ve en büyük saygısı Allah'adır. En büyük sevgisi Allah'adır. Allah-u Teala'nın bir konudaki hoşnutsuzluğu onun için dünyanın tamamının hoşnutsuzluğundan çok daha önemlidir. O buna göre hayatını kurar, o buna göre hayatını yaşar. 54. ayet için bunları söylemiştik. Ayetin metnini de isterseniz ortaya koyalım. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde nehir çevresindedirler, nehir etrafındadırlar. Bazı ayetlerde biliyorsunuz altlarından ırmaklar akar diyor Allah. Altlarından ırmaklar akar. Burada nehir etrafında, çevresinde otururlar diyor. Bazı ayetlerde tahtlar üzerine kurulmuşlardır. Saf atlastan ipekler giyinmişlerdir diyor Allah Teala. Buna benzer ayetler var. Bazı ayetlerde de onların arzu ettiği her nimet onlara sunulur diyor. Her türlü güzellik onlara verilir. Neden? Çünkü onlar çok ince bir ruha sahiptiler. Sanki sevgili dostlar, sadece bu ayetlere baktığımızda sanki cennete yalnızca muttakilerin gireceğini düşünebiliriz. Aslında cennete muttakiler değil, sadece iman eden insanlar girecektir. Ancak Allah biraz üstü örtülü olarak şunu sanki demek istiyor. Cennete iman etmiş olanlar girecek ancak cennet muttakilere daha çok yakışır. Gelin cennete muttaki olarak girin der adeta Allah. Çünkü Rahman hep takvayı önerir insan için. Hep takvaya işaret eder. Çünkü takva korunmaktır. İnsanı her türlü maddi ve manevi her türlü kirlenmeye karşı ancak takva koruyabilir. Takvanın olmadığı yerde korunma, yani filtre sistemi çalışmıyor demektir. Dolayısıyla her türlü kir bizim manevi bünyemizi hasta eder. Nasıl ki bugün bilgisayarlarda virüs sistemi, antivirüs sistemi vardır. Onlar olmazsa bilgisayar virüs kapar ve bütün sistem çökerse, bütün programlar, yazılımlar bozulursa insanın içerisine de günah virüsleri girer. İşte o günah virüslerini temizleyen antivirüslerin adı takvadır. Allah takvayla donanmış insana muttaki der. O yüzden bizlerin muttaki insanlardan olması en akıllıca ve en güzel hali olacaktır. Çünkü Allah bizden bunu bekler. Muttakilerin bir güzel özelliği vardır. Ondan bahsederek Allah Kamer suresini tamamlamış olur. Biz de burada Kamer suresinin son ayetini okumuş olacağız birazdan, ancak orada bir ifade geçiyor. Doğruluk kelimesi. Doğru nedir? Doğrular kimdir? Bunun üzerine konuşacağız. Vaktimizin kalan kısmını inşallah ona ayırmaya çalışacağız. Çok kudretli Allah-u Teala için bu ayet, 55. ayet. Çok kudretli diyor Allah-u Teala, anlatıyor. Mülkün sonu olmayan Allah'ın yanında doğruluk makamındadır o insanlar. Onlar doğruluk makamındadırlar. Muttakiler için söylüyor Rahman. Allah-u Teala'nın yanında çok kudretli, mülkün sonu olmayan Allah'ın yanında onlar doğruluk makamındadırlar diyor. Ayet-i Kerime aynen bu şekilde bitiyor. Kamer suresi burada nihayete ermiş oluyor. Ancak dediğimiz gibi doğruluk nedir? Doğru nedir? İnsan nasıl doğru olur? Ya da insan neden doğru olmaz? Doğrulardan olmaz. Doğru üzere gitmez. Bunun üzerine konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü doğru bilgi insanoğlunun var olduğu günden beri hep ilgi gösterdiği, bulmaya çalıştığı, peşinden koştuğu, birçok zamanlar üzerine gittiği, ancak çeşitli etkilerin, yani rüzgarların tesirinde kaldığı ya da saptığı bir değerdir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu hep tartışma konusu olmuş. Çoğunlukla insanlar kendisine ulaşan bilgilerle, akli çıkarımları ve de en son kendi uyarlarına, yani hevalarına, kendi kanaatlerine, burası çok önemli, bunun üzerine birazdan yine konuşacağız, kendi kanaatlerine göre doğru bilgi budur demişlerdir. Peki bunlarla beraber doğru nedir? Neden insanlar doğruyu bulamıyorlar? Doğruyla gerçek neden birbirine karıştırılıyor? Arasındaki benzerlikler nedir? Arasındaki farklar nedir? Onu programımızın kalan kısmına kadar konuşmaya ihtiyacımız var. Doğru nedir deyince şunları söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bir kere doğrunun içerisinde parçadan bütüne bir eğrilik, uyumsuzluk ve çelişki olmayandır. Olmaması gerekir. Doğru odur ki parçadan bütüne içinde bir eğiklik, uyumsuzluk ve çelişki olmaması gerekir. Kişiye ve kurumlara göre değişmemesi gerekir. Doğru odur ki kişiye ve kurumlara göre değişmez. Bana göre doğru, ötekine göre doğru, bu kuruma göre doğru, bu sisteme göre doğru olmaz. Doğru olduğu zaman mutlaka ve mutlaka insanların hepsinin ortak doğruları olması gerekir. Bu da tabii vahiy temelli olarak insanların önünde yer alması gerekir. Eğer bu olmazsa insanlar kendi kanaatlerine göre doğru oluştururlar. Bu da doğrunun dışında başka bir şey olur. Ona Kur'an-ı Kerim insanın kendi hevasına göre gitmek diyor. Hevanın da daha önce tanımını yapmıştık. Birazdan yine ona açılım itibariyle değineceğiz inşallah. Yine doğru biçim ve içerik açısından da bir uyumsuzluk ve çelişki oluşturmaması gerekir. Yani şekil ve muhteva olarak, görünen ve içinde olan konum olarak bir uyumsuzluk ve çelişki olmaması gerekir. Bu çelişki kelimesi iki kez geçti dikkat ettiyseniz. Allah-u Teala da kendi vahyini anlatırken, onun doğruluğunu ispatlarken iki şey kullanır. Buraya dikkat. Allah-u Teala kendi vahyini doğruluğunu ispat ederken, insanların zihinlerindeki şüpheleri kazırken iki yöntem kullanır. Birincisi der ki, bu kitap doğrudur ve içinde çelişki yoktur. Bir şeyin doğru olmasının ispatı içinde çelişkinin olmamasıdır. Allah-u Teala der ki, eğer bu kitap doğru olmasaydı, o anlamda söyler, meal olarak söylüyorum, içinde çelişki vardı, bulabilirdiniz. Çelişki var olması gerekirdi. Ama içinde çelişki yoktur. Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladı 1400 küsür, yaklaşık 1430 yıldır. Hala insanlar Kur'an-ı Kerim içerisinde çelişki bulamamaktadırlar ve kıyametin kopacağı ana kadar da bu amaçları veya idealleri, hayalleri hep havada kalacaktır. İkincisi ise der ki Allah-u Teala, eğer bu kitabı iddia ettiğiniz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o uydurduysa haşa, o zaman bütün insanları çağırın. Yetmedi, onlarla beraber cinleri de çağırın. Bu Kur'an'a benzer bir kitap getirin der. Hatta devam eder ayet-i kerimede, kitaptan da vazgeçer, buna benzer bir sure getirin. O da olmadı, bir ayet getirin. Aslında bu bir iddiadır. Ve bu iddiaya Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği andan itibaren kimse doğru düz cevap verememiştir. Kur'an-ı Kerim'den nefret eden, haşa onun uydurma olduğunu söyleyen insanlar dahi Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri sure, ayet, kitap getirememişlerdir. Bu çalışma ilk günden beri hep boş ve havada kalmıştır. İşte o yüzden bir şeyin doğru olması, çelişiksiz olması, içinde çelişkiyi barındırmamasıyla ancak ortaya konabilir. O yüzden çelişkinin olmaması ilk elde doğru olma ihtimalini güçlendirir. Ancak bununla her şey bitmez. Çünkü bir insan çok iyi bir hayal kurar, çok iyi bir senaryo uydurabilir, İçinde hiç çelişki yoktur. O zaman ona da doğru dememiz gerekir. Demek ki sadece bu değil. devam edelim doğrunun tanımını yapmaya. O zaman daha iyi anlaşılacak inşallah. Doğru, biçim ve içerik açısından uyumsuzluk ve çelişki içermemesi gerekir demiştik. Yine doğru, uzun araştırma, gözlem ve tecrübeyi içerisinde barındırması gerekir. Doğru odur ki uzun araştırmalar, gözlemler ve tecrübeleri içerisinde barındırması gerekir. Bu da çok önemli bir şey. Test edilmemiş, real olmayan, uygulanmamış, hayal olan şeyleri doğru olarak ortaya koymak kesinlikle doğru bir şey değildir. Yine doğru, farklı açılardan sağlama yapıldığında da aynı sonuca insanlara ulaştırmalıdır. Bu da çok önemli. Doğru odur ki sevgili dostlar, farklı açılardan da sağlama yaptığınızda mutlaka aynı sonuca ulaşmanız gerekir. Ulaşılmıyorsa orada doğru yoktur. Ya doğrudan kısmi bir şey vardır ya da büyük ölçüde doğru değildir. Doğrunun kısmen içinde barındırmış olması, bulundurmuş olması tamamının doğru olduğu anlamına gelmez. O yüzden mutlaka ve mutlaka uzun araştırmalar yapılmış olması lazım, içinde gözlem olmuş olması lazım ve tecrübeyi barındırmış olması lazım. Bununla birlikte farklı açılardan da sağlama yapıldığında her zaman aynı sonuca ulaşılmış olması gerekir. Bu çok önemliydi. Aynı sonuca ulaşılmıyorsa burada ciddi bir çelişki vardır, yani tenakus vardır. Bu da onun doğru olmadığına

ama hepsi gerçektir. Mesela çok meşhur olan kapkaç hadisesi hemen hemen her akşam haberlerde dinleriz. Kapkaç hadisesi gerçektir ama doğru değildir. Doğru bir şey değildir. Ha bu gerçek olmuştur. Bir şeyin gerçek oluyor olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Tabi doğrunun ahlaki açıdan değil de epistemolojik açıdan, yani dil bilimi açısından bakıldığında, gerçekleşmişse o şey doğrudur anlamında bakılırsa evet belki, ama gerçek anlamıyla her gerçek doğru değildir. Her doğru gerçektir, o doğru. Yani bir şey doğruysa o gerçektir zaten. Hayal doğru olamaz. Demin biraz önce sıraladığımız gibi gerçekleşip mümkün olmayan hayalle ilgili söylediğimizi hatırlayacak olursak, bir insan çok iyi kurgu yapabilir ama o hayaldir, o doğru değildir. O yüzden doğrunun gerçek olması gerekir. Her doğru gerçektir ama her gerçek doğru değildir. Bununla birlikte devam edelim. Doğru dengeli olmak zorundadır sevgili dostlar. Bir şeyde denge yoksa orada doğru da yoktur. Yani doğrusuzluk vardır, eğrilik vardır. Doğru dediğimiz kavram mutlaka dengeli olması gerekir. Eğer o şey dengeli değilse doğrudan uzaktır. Yine bununla birlikte her dengeli olan şey içinde doğru demek uygun olmaz. Öyle şeyler vardır ki çok dengelidir, çok iyi yapılmıştır, hiç kimse anlamaz ama o doğru değildir. O yüzden doğru mutlaka dengeli olacaktır ama her dengeli olan da doğrudur diye birden böyle etiket yapıştırmak da bazen hatalı sonuçlar verebilir. Yine doğru sevgili dostlar, hislerden ve duygulardan uzak olması gerekir. İçinde hisleri barındıran, duyguları barındıran ve hisse ve duyguya göre kişiyi hareket ettiren düşünceler, teoriler, sistemler doğrudan uzaktır. Demek ki doğru o şeydir ki hislerden ve duygulardan uzak olarak ilmi, akli, mantıki hakikate uygun olarak yapılması gerekir. Kişisel kanaatler, duygular, hisler bir şeye karışırsa orada doğrudan uzaklaşma, sapma var olacaktır. Buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Yine bununla beraber hakikat kavramı da gündeme geliyor dikkatinizi çektiği gibi. Her doğru hakikat değildir. Hakikat nedir? Dini olan doğrulardır. İlahi olan doğrulardır daha doğrusu. Kişiyi Rahman'a yaklaştırabilecek ilahi doğrulara hakikat denir. Yani bir şey doğru olabilir ama o hakikat olmayabilir. Mesela bir ürün alacaksınız. O ürünle ilgili tüm her şeyi size satıcı söyleyebilir. Hepsi doğru olabilir. Yani söylemiş olduğu her şey doğrudur. O üründeki bütün artıları ve eksileri dürüst bir satıcıdır. Size söyler. Ve söylemiş olduğu şeylerin hepsi doğru olduğu için siz buna itiraz etmezsiniz. Ama bu bir hakikat değildir. Yani ilahi bir doğru değildir. O yüzden tüm hakikatler doğrudur ama her doğru hakikat değildir. Biraz bunlar felsefi yoğunluğu var gibi gözükebilir ama bir tanımı, bir kavramı, hele doğru gibi çok çok önemli olan bir kavramı yüzeysel olarak anlattığımız vakit doğru yapmamış oluruz. Doğru gibi bir kavramın doğru bir şekilde anlatılabilmesi için bu kadar şeyin söylenmesi gerekir. Belki birçok dinleyici kardeşimiz çok karışık oldu, bunları nasıl aklımıza tutacağız, not alanlar olduğunu biliyoruz, bunları nasıl not alacağız filan diyebilirler, kabul ediyorum, ama eksik söylediğimiz zaman doğru olmamış olacak. Bunlar çok önemli. Ve bir kardeşiniz olarak bu kavramları çıkartmak için çok uzun zamanlar uğraştık. Çok uzun gerçekten araştırmalar yaptık bu konuyla ilgili. Kolay olmadı. O yüzden istiyoruz ki bu konuyu eksiksiz olarak artık anlatalım. Çünkü doğru nedir? İnsanlar tarafından hep karıştırılmış. Ahmet'e göre doğru başka, Mehmet'e göre doğru başka, ona göre doğru başka, buna göre doğru başka. Öyle şey olmaz. İnsanlar durduğu yere göre doğruyu değerlendirdikleri, algıladıkları için, hani hatırlarsanız ta evvelce vaktiyle şöyle bir örnek vermiştik. Eski dinleyici arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hatırlayabilirler. Ortaya bir sandalye konulsun. 10 kişi olduğumuzu düşünelim. 10 kişi bir halka yapsın ve otursun. Ortaya da bir sandalye konulsun. Densin ki herkesin önünde de kağıt kalem olsun. Herkes bu sandalyeyi çizsin densin bize.

0: Herkes elindeki kağıt kalemle o sandalyeyi çizmeye başlasın. Herkesin çizmiş olduğu sandalye doğrudur. Ama çizmiş olduğu sandalye doğrunun tamamı değildir. Yani sandalyenin tamamı değildir. Onun durduğu yere göre ve sandalyeyi gördüğü açıya göre onu çizmiştir. Dolayısıyla o kişi şunu der haklı olarak ama eksik der. Ben sandalyeyi çizdim ve bu çizdiğim doğru. Ama öyle değil. Doğrusu nedir bunun? Benim durduğum yere göre, benim gördüğüm açıya göre sandalye bu kadardı ve ben onu çizdim. İşte doğru tanım budur. Benim çizdiğim sandalye doğru diyor herkes. Neden? Oradan öyle gözüküyor çünkü. Gördüğü şeyi ölçüp biçiyor, bakıyor gerçekten sandalye öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ama senin durduğun yer öyle olduğu için. Peki doğru tanım nedir? Sandalye örneğinden çıkacak olursak, sandalye ilgili doğru tanım şudur. Bir insan sandalye eline alır, ölçüp biçer, ağırlığını, yapısını, kapısını, her şeyine bakar. Ahşapsa ahşap olduğunu belirtir, metalse metal olduğunu belirtir. Üzerinde başka bir malzeme varsa onu belirtir, vidasına kadar her şeyini belirtir. Der ki bu sandalye şu şu şu şu şu özelliklerden oluşan, şu ağırlıkta, şu ölçüde, şu gramajda, şu zamanda yapılmış, şu işçilikle yapılmış, şu kadar fiyata alınmış, bununla ilgili bütün bilgileri dürüst ve kendinden bir şey katmaksızın belirtirse işte o doğru olur. Doğru odur. Onun dışında herkes durmuş olduğu yere gelir, sandalyeyi tanımlar, der ki sandalye budur. İşte bu doğru değildir. Bütün anlaşmazlıklar ve problemler buradan çıkar. O yüzden bu kavram üzerinde bu kadar duruyoruz. Bu sorun halledilemediği sürece ve şu anda da halledilebilecek gibi de gözükmüyor maalesef. Bizler daha çok doğruyu arar dururuz. Sana göre doğru, bana göre doğru, ona göre doğru. Herkes sandalyeye baktığı yeri değiştirip farklı açılardan bakma halini, meslek haline, yani bir ahlak haline getirdiği vakit doğruyu anlayabilecek. Öyle insanlar gördük ki bu zamana kadar bir ayetin sadece belli kısmını alıp başka kısımlarını örtüyor. Aynı Yahudilerin yaptığı gibi. Diyor ki bak Allah burada böyle söylüyor, demek ki din budur. Din o değil, din o değil. Din senin görmek istediğin. Yani aslında o kişinin dini o, tabiri caizse. Biraz belki ağır gelebilir ama baktığımız zaman karşıdan böyledir. O kişinin görmek istediği odur. O onu görmek istiyordur. Sadece cımbızla bir ayeti alır, onun da birkaç kelimesini alır, diğerlerini örter, parmağıyla kapatır, der ki bu budur. O o değildir. O senin kurgundur. İşte bu karışıklıkların ortadan kalkabilmesi için doğrunun tanımının bu kadar uzun olması gerekiyor. Başka türlü kimse işin içinden çıkamaz. Zaten de şu anda karışıklığın, karma karışıklığın sebebi de budur bizce. Devam ediyoruz. Doğruda çok önemli bir şey daha vardır. Kişilerin kendi hevasına, yani kendi uyarlarına göre olmaması gerekir. Kendi kanaatlerine, çıkarımlarına göre olmaması gerekir. Doğruda iki şey çok önemlidir sevgili dostlar. Tam bir analiz ve dürüstlük. Bunu tekrar söylemek istiyoruz. Tam bir analiz, yani tam bir tahlil. Demin sandalye örneğinde olduğu gibi. Tam bir tahlil ve dürüstlük. Bu ikisi kişide hakim olursa o kişinin doğruyu bulması, yakalaması, doğruya varması çok kolay olacaktır. Aksi durumda çok debelenir dururuz ve doğruyu bir türlü bulamayız. Allah Teala doğru ile ilgili ne söylüyor acaba? Kur'an-ı Kerim'de doğru ile ilgili hangi ayetler geçiyor diye baktığımızda şu ayetleri görebiliriz. İlk okuyacağım ayet Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri. Not alan arkadaşlarımız için bir kez daha söyleyelim. Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri. Nedir o? Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru olarak söyleyin. Demek ki doğrunun dışında bir şey söylenebilirmiş ama Allah doğru olarak söylenmesini istiyor. Olduğu gibi. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru olarak söyleyin. Öteki ayet, ki o amellerinizi ıslah etsin, yani düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. O ayet devam ediyor, 71. ayet. Biz sadece burasını aldık. Dolayısıyla Allah Teala sözün mutlaka doğru söylenmesini istiyor. Bu insan için bir farzdır aslında. Devam ediyoruz yine Fussilet suresinin 30. ayeti. Tekrar söyleyelim. Fussilet suresinin 30. ayeti de yine doğrudan bahsediyor. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar, onların üzerine melekler iner ve derler ki adeta, korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaat olunan cennete sevinin. Tekrar bu ayeti okuyalım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olan istikamet tutturanlar, onların üzerine melekler iner ve derler ki adeta, korkmayın ve hüzne kapılmayın, size vaat olunan cennete sevinin. Demek ki Allah doğruluğu ve dosdoğru olmayı çok önemsiyor. Diğer bir ayet ise İsra suresinin 84. ayeti. İsra suresinin 84. ayeti. De ki herkes, işte bu problem olan yönü burada Allah Teala anlatıyor. De ki herkes kendi yaratılışına, yani mizacına, yapısına göre davranır. Şu halde kimin daha doğru olduğunu, daha doğru yolda olduğunu ise Rabbin daha iyi bilir. Demek ki insanlar kendi mizaçlarına, yaratılışlarına göre hareket ederlermiş. Ama Allah bunu kınıyor, bunun doğru olmadığını söylüyor. İnsanların içinde diyelim ki öfkelilik varsa, Kur'an-ı Kerim'den kendince öfkeye destek olacak ayetleri alır, bak Allah bir müminin öfkeli olmasını istiyor derse, bu asla doğru söylemez. Yine bir insanın hiç içinde öfke yoksa, çok yumuşak huylu bir insansa, o da yumuşak huylu olmayı öğütleyen ayetleri toparlar, bak Allah sadece böyle bir şey istiyor derse, o da hata eder. Yani herkes kendi mizacına göre, Kur'an-ı Kerim'den, kendi yapısına göre, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler çekip alırsa, o doğru olmayan bir şey yapmış olur. Kendisine uydurmuş olur vahyi. Kendisi ona uyacağı halde kendisine uydurmuş olur vahyi. Bunun sebebi parçacı bir anlayışla meseleye yaklaşmaktır. Doğrusu Kur'an-ı Kerim'in bütün olarak ele alınmasıdır. Bütün bakış her zaman doğrudur. Bütün bakışın dışındaki parçacı yaklaşımlar her zaman, ya da çoğu kez düzeltelim, yanlışa insanları sevk eder. Bu çok önemlidir. Bir başka ayetse Araf suresinin 35. ayeti. Ey Ademoğulları diyor Allah, İçinizden size ayetlerimizi haber veren elçiler geldiğinde, kim sakınır ve kendisini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur, onlar da mahzun olmayacaktır. Bu ayet neden sonda yer aldı? Bu ayet, bu kadar duyduklarınızdan sonra hala kendinizi düzeltip sakınmazsanız, bu sizin için iyi olmaz diyor Allah. Bu ayeti öyle görmek lazım. Bu kadar söylenen şeylerden sonra eğer sakınmazsanız, öğüt almazsanız, bu sizin için iyi olmaz. Sakının ve öğüt alın, kendinizi düzeltin diyor Allah. Hangi ayette? Araf suresinin 35. ayetinde. Şimdi bu doğru konusunun diğer başlıklarına gelecek olursak sevgili dostlar. İnsan niçin doğru hareket edemez? Bu da çok önemli bir konu. Bununla ilgili 4 maddemiz var. Birincisi, insanda doğru bilgisi yoktur. Ulaşamamıştır. Ya da karşılaşmamıştır, ya da aramamıştır. Yani doğru bilgi olmadığı için insan ilk elde doğru hareket edemez. İnsanlar neden doğru hareket edemez? Onu konuşuyoruz. İkincisi, duygusal ya da hissi hareket etmedeki ısrarcılığından dolayıdır. Birçok insan vardır. İnsanları inceleyen bir kardeşiniz olarak çok insan gördük ki hep duygusal ve hissi yaklaşıyor hadiselere. Bu insanlarda bir hal haline gelmiş. O yüzden de birçok kez doğru hareket edemiyor. Üçüncüsü ise uzun vadeli yapılan başka hesaplardan dolayı. Bu şu demektir. Aslında insanların bazıları doğrunun ne olduğunun haberinde, farkında. Ama başka hesaplar olduğu için doğru davranmaz, doğruyu söylemez. Bu çok çirkin bir şeydir. Buna iç hesaplı insan denir. İçten pazarlıklı insan denir. Başka hesapları vardır. O yüzden gördüğü halde doğruyu görmemezden gelir. Söylemesi gerekirken söylememezden gelir. Başkalaştırır, evirir, çevirir, değiştirir. Bu çok kötü bir şeydir. Esas doğru uzun vadeli hesap ahirete göre yaşamaktır. Esas doğru olan uzun vadeli hesap ahirete göre yaşamaktır. Dördüncü maddemiz ise, bu da çok ciddi bir problemdir, başkalarının hatırı, kendi kişisel menfaatleri gibi durumlardan dolayı ve de hevasına uymadan dolayı insan doğru hareket edemez. Bunu tekrar söyleyelim. Başkalarının hatırı, kendi kişisel menfaatleri ya da hevasından dolayı, kendi kanaatlerinden dolayı, kendi isteklerinden dolayı, arzularından dolayı doğru hareket edemez. Başkalarının hatırını, Allah-u Teala'nın hatırının üstüne tutuyorsak biz de doğru yapmıyoruz sevgili dostlar. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Başkalarının hatırını, Allah-u Teala'nın hatırının üstüne çıkartıyorsak biz de kesinlikle doğru yapmıyoruz. Kendi kişisel menfaatlerimizi, kendi kişisel doğrularımızı Allah-u Teala'nın vahyinin üzerine çıkartıyorsak asla biz de doğru yapmıyoruz. Bunun hesabını veririz. Bir diğer başlığımızsa, bir diğer konuysa, doğru olmayı ya da doğruyu bulmayı engelleyen faktörler nelerdir? Biraz da onun üzerinde konuşalım isterseniz. Bu da 7 maddeden oluşuyor. Doğru olmayı ve doğruyu bulmayı engelleyen faktörler nelerdir? Birincisi, doğruyu bulmaya, aramaya kişide bir isteksizlik ve ilgisizlik olması. İnsanlarda doğruyu bulmaya ve aramaya karşı bir meraksızlık, isteksizlik, ilgisizlik olursa o insanlar hiçbir zaman bulamazlar. İstemiyor çünkü. İstemeyene hiç kimse bir şey yapamaz. Bu çok ciddi bir problemdir. İkincisi ise bağlı bulunduğu, içinde bulunduğu çevre, yaşanılan ortamın tesirinde çok fazla kalmak. Buraya da dikkat. Bağlı bulunduğu çevre, yaşanılan ortam insan için çok etkileyicidir. Onların üzerinde çok fazla, onların kendi üzerinde çok fazla tesirine kapı açarsa insan, çok fazla tesirinde kalırsa yaşamış olduğu çevrenin, etrafındaki insanların, arkadaşların, dostlarının, o zaman doğrudan uzaklaşır. Hani bir atasözümüzde deniyor ya, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yine buna benzer Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Kişi arkadaşının dini üzeredir diye. O yüzden dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok dikkat edelim. Bizi Allah'a taşıyorsa problem yok. Bizi başka yerlere taşıyorsa orada çok ciddi problemler vardır. Arkadaşımız bizi bir yere çağırdığında dikkat edelim. Nereye çağırıyor? Bize bir şey teklif ettiğinde dikkat edelim. Neyi teklif ediyor? O şey bizi Allah'tan mı uzaklaştıracak, Allah'a mı yaklaştıracak? Çünkü her şeyin merkezinde Allah vardır. Biz istesek de istemesek de Allah vardır. Ya Allah'a yaklaşırız ya Allah'tan uzaklaşırız. Bunun üçüncüsü yoktur. Ya Allah'a yaklaşırız ya Allah'tan uzaklaşırız. Allah'a yaklaşan şeytandan uzaklaşır. Allah'tan uzaklaşan da şeytana yaklaşır. Bunun da başka bir üçüncüsü yok. O yüzden nereye yaklaştığımıza çok dikkat edelim. Burada yakın çevremiz çok önemlidir. Eşimiz, dostumuz, beraber iş yaptığımız insanlar, hepsi çok önemlidir. Bir dördüncü, bir üçüncü maddemiz ise kişinin yaşamış olduğu ana kadar, zamana kadar edinmiş olduğu kültür, kişisel birikimler, kanaatler, buna benzer birikimler doğruyu bulmasına çok ciddi derecede engeldir. Kişinin edinmiş olduğu kültür, bilgi birikimi, kanaatleri bir kabuk gibi insanın etrafını kaplar. Dolayısıyla insan bir türlü doğruya gelemez, doğruyu bulamaz. Bunları da gözden geçirmek lazım. Bizim kanaatlerimiz vahiy ile çelişiyorsa hala o kanaatleri üzerimizde bulundurmaya devam mı etmeliyiz? Bizim edinmiş olduğumuz kültür vahiy ile ve doğruyla çelişiyorsa hala onlarda ısrar mı etmeliyiz? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Dördüncü başlığımız, maddemiz ise karşılaştığı bilgileri sorgulama, sağlama yapma kaygısı ve yeteneğinin kişide olmaması. Çok önemli. Tekrar söyleyelim. Karşılaşmış olduğu bilgileri sorgulama ve sağlama yapma kaygısı ve yeteneğinin kişide olmaması da doğruyu bulmamasına çok ciddi bir engeldir. Demek ki ne yapmak lazım? Karşılaşmış olduğumuz bilgileri sorgulamamız lazım sevgili dostlar. Ve hepsinden önemlisi onların sağlamasını yapmamız lazım. Sağlama neydi? Hani matematikten hatırlayalım. Bir şey doğruysa onu farklı yerlerden, farklı bir yöntemle geldiğimizde de, farklı bir şekilde hesap yaptığımızda da aynı sonuca ulaşmamız gerekir. Ulaşabiliyorsak doğrudur, ulaşamıyorsak yanlıştır. Bu çok önemli. Bilgileri sorgulamak ve önümüze konan şeylerin sağlamasını yapmak. Bunları yaparsak Allah'ın izniyle doğruya ulaşabiliriz. Beşinci madde ise kişide mukayese, yani kıyas yapabilme, ölçüp biçebilme, muhasebe yani değerlendirebilme ve muhakeme, hükmedebilme, anlayabilme, kavrayabilme yeteneğinin ve ilgisinin az olması da doğruyu bulmasına çok ciddi engeldir. Demek ki mukayese, muhasebe ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeye ihtiyacımız var. Bunlar geliştirilirse doğruyu çok rahatlıkla bulabiliriz. Bunlar zayıf kalırsa yine doğruyu algılamada ciddi sorunlar yaşarız. Bir altıncı maddemiz ise sevgili dostlar, son iki madde kaldı. Vaktimiz de çok daraldı. Birazdan noktalayacağız inşallah programımızı. Kişide dürüstlük halinin zayıf olması da aslında bütün problemlerin başında yer alır. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman doğruya gelemez. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman doğru olamaz. Dürüst olmayan bir insan hiçbir zaman temiz kalamaz. İçinde türlü türlü hileler, hurdalar, planlar, programlar, entrikalar, atraksiyonlar olan insanlar, onu bununla değiştiren insanlar, dürüst olmayan insanlar asla doğru olamazlar. Dürüst olan insanlar da eninde sonunda hep doğru olurlar. Hem de dost doğru olurlar. O yüzden bizim üzerimizde dürüstlük var mıdır, yok mudur ya da ne kadar vardır, buna çok dikkat etmemiz lazım. Dürüstlük bir kişinin hayatının tamamını kaplamışsa ne mutlu o kişiye. Ama dürüstlük hayatında çok azsa ne yazık o kişiye. Bu çok önemli sevgili dostlar. Son maddemize gelecek olursak, bu da bütün doğruların merkezi olan bir şeydir. Son kapanış sözüdür inşallah. Kişi aklını, fikrini, gönlünü ve bütün istikametini, yani hayatını, her şeyini vahye, yani sonuçta da Allah'a dönük olarak yaşarsa, işte o kişi mutlaka eninde sonunda doğruyu bulacaktır. Doğrunun kaynağı vahiydir, bunu hiç unutmayalım. Allah Teala'dan bize indirilen o kutlu değerlerdir. O kutlu değerlere her şeyimizi tam olarak, aklımızı, fikrimizi, gönlümüzü ve yüzümüzü çevirebilirsek aslında bizler doğruya en güzel şekilde dönmüşüz demektir. Vahiden bir santim sapma, doğrudan bir santim sapmadır. Vahiden 10 santim sapma, doğrudan 10 santim sapmadır. O yüzden tam olarak, eksiksiz olarak, ne mutlu vahye dönük olarak yaşayanlara diyelim.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
8: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad

0: Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allahu Ekber.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, trafik kuralları sana uymaz. Sen onlara uy ki hayatta kalasın.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dimdikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.

0: Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden 3. kitabı olan ibadetle ilgili kısımdan kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Hocamıza gelen 273. mektubun konusu mümin tüccarın vasıfları ve ticaret mallarının zekatı. Sorusu ise ticaret ile uğraşan kimselerin çoğu iktisadi krizin getirdiği bunalımı yaşamaktadırlar. Alışverişlerini nakit parayla değil, çek senetle yaptıkları ve taahhütlerini yerine getiremedikleri için birbirlerinin haklarına tecavüz ediyorlar. Bazı kaynaklarda rızık elde etmede eftal olan ticaret ile meşgul olmaktır. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir. Daha sonra ziraatle meşgul olmak ve diğer sanatlar gelir deniliyor. Bu tasnifin zamana ve mekana göre değişebileceğini söyleyen alimler de vardır. Günümüzdeki ticaret ahlakını dikkate aldığımız zaman bu tasniften şüpheye düşüyoruz. Ticaret, diğer rızık elde etme yollarından daha eftal midir? Müslüman tüccarın vasıfları nedir? Alışverişte nelere riayet edilmesi gerekir? Tekel büfesi işleten amcam alacaklarını tahsil edemediği için borçlarını ödeyemedi ve iflas etti. Kendisi içmediği halde büfesinde şarap, bira ve bunun gibi içkileri satıyordu. Kendisine alkollü içkilerden elde ettiğin gelir zaten haramdı. İflas etmen senin için hayırlı oldu dediğim için bana darıldı. Kendisi haram olan herhangi bir müskiratı kullanmadığı halde şarap, rakı, bira gibi alkollü içkileri satan ve elde ettiği geliri helal sayan mükellefin durumu nedir? Ticaret mallarının zekatı meselesini araştırırken bazı hususlar zihnime takıldı. Malların kıymetini takdir ederken nisabın tespitinde altını mı yoksa gümüşü mü esas almamız gerekir? Ayrıca alışverişini yaptığımız malların kendisini mi yoksa bedelini vermemiz mi daha eftaldir diyorsunuz? Mektubunuzu özetlemeye gayret ettim. Cemiyet halinde yaşayan insanların hizmet, menfaat, alışveriş ve diğer hususlarda birbirleriyle münasebet halinde oldukları malumdur. Alışveriş muamelesinin yapılmadığı bir cemiyeti tasavvur etmek kolay değildir. İslam alimleri mütekavvim olan ve rağbet edilen bir malı aynı mahiyetteki bir mal ile mübadele etmeye alışveriş denilir tarifini esas almışlardır. Bir malın mütekavvim ve kıymete haiz olabilmesi için mübah olması şarttır. Ayrıca insanlar tarafından rağbet edilmesi ve biriktirilmesi de gerekir. Hesap gününe hazırlanan ve ticaretle meşgul olan her mükellefin alışveriş muamelesiyle ilgili ilimleri öğrenmesi farzdır. İbni Abidin, ticaret ile meşgul olan kimselerin alışverişi öğrenmeleri farzdır. Ta ki sair muamelatta şüphelerden ve mekruh olan şeylerden korunabilsinler. Sanat sahipleri ve diğer herhangi bir işle meşgul oldukları işin hükmünü bilmeleri farzdır diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Bu tespitten sonra Müslüman tüccarın vasıfları nedir sualinize geçebiliriz. Her Müslümanın temel hedefi Allah'ın her emrini emrettiği gibi yerine getirmek ve onun rızasını kazanmaktır. Bilindiği gibi mümin sıfatı hevasına muhalefet eden ve ihlasla Allah'a teslim olan mükellefe mahsus olan bir sıfattır. Bu teslimiyetin temelinde iman, ilim, salih amel ve hesap günü endişesi ön plandadır. Kur'an-ı Kerim'de öyle kimseler vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekat

0: tık vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşete döneceği günden korkarlar. Nur suresi 37. ayetinde hükmü beyan buyurulmuştur. Dolayısıyla mümin bir tüccar zerre miktarı iyiliğin de zerre miktarı kötülüğün de hesabını sorulacağı günü dikkate almak, ihlas ve ihsan halini muhafaza etmek zorundadır. Ayrıca Peygamber Efendimiz emin ve sadık tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraberdir müjdesine mazhar olabilmek için gayret sarf etmelidir. Mümin bir tüccarın hem Allah'ın hukukunu muhafaza hem insanların haklarına riayet etmesi farzdır. Alışverişte riayet edilmesi gereken esaslar nas ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin. Meğer ki o mallar sizden karşılıklı bir rızadan doğan bir ticaret malı ola, işte o zaman yiyin. Kendi nefsinizi de öldürmeyin. Şüphe yok ki Allah sizi çok esirgeyicidir. Kim helal hudutlarını aşarak ve zulüm yaparak bu amelleri işlerse biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah için çok kolaydır." Nisa suresi 29-30. ayetleri. Müfessirler bir malın batıl yolla yenilmesinden murat İslam'ın haram kıldığı yollarla yenilmesidir hükmünde ittifak etmişlerdir. Bu yollara tevessül eden kimseler geçici olan dünya hayatı için ahiret hayatlarını tehlikeye atmış olurlar. Ticaretle meşgul olan bir müminin üzerinde hassasiyetle duracağı ilk mesele haram kılınan malların alışverişini yapmamaktır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şarapla ilgili olarak şu hakikati tebliğ ettiği malumdur. İçilmesini haram kılan Allah Celle Celaluhu alışverişini de haram kılmıştır. İslam alimleri şarap, domuz eti, kan, put ve bunun gibi haram li aynihi olan gayr-ı mütekavvim malların alışverişinin haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu izahtan sonra kendisi haram olan herhangi bir müskiratı kullanmadığı halde şarap, rakı, bira gibi alkollü içkileri satan ve elde ettiği geliri helal sayan mükellefin durumu nedir? Sualinize geçebiliriz. Her mükellefin haram ve helal hudutlarına titizlikle riayet etmesi farzdır. Hanefi fukahasından Molla Hüsrev, bir kimse haramın helal olduğuna veya helalin haram olduğuna inanırsa kafir olur diyerek bir inceliğe işaret etmiştir. Muteber kaynaklarda bir mükellef haram li aynihi olan bir şeyi yer veya yedikten sonra elhamdülillah derse küfre düşer. Hükmü kayıtlıdır. Zira bu fiilde muhkem naslarla sabit olan hükümleri hafife almak veya bu hükümlerle istihza, alay etmek gibi unsurlar ön plandadır. İbn-i Abidin, haram yolla elde edilen veya gayr-ı mütekavvim olan ticaret malının zekatını izah ederken şu tespitte bulunmuştur. Haram mal nisabı doldurursa zekatını vermek lazım gelmez. Çünkü o kimseye bu malın hepsini tasadduk etmek vaciptir. Bir kısmını sadaka olarak dağıtması fayda vermez. Bir adam haram maldan bir fakire bir şey verir de ondan sevap umarsa kafir olur. Fakir bunu bilir de ona dua eder. Veren kimse de amin derse ikisi de kafir olurlar. Mektubunuzun sonunda yer alan ticaret mallarının zekatı ile ilgili suallerinize gelince, altın, gümüş ve saimlerin dışında kalan ticaret mallarına uruz denir. Cinsi ne olursa olsun üzerinden bir yıl geçen ve nisap miktarından fazla olan ticaret mallarının zekatını vermek farzdır. Fetevai Hindiye'de mükellef ticaret mallarının zekatını dilerse gümüş nisabını, dilerse altın nisabını esas alarak eda edebilir. Ancak ticaret malları bunlardan birisinin nisabına ulaşmazsa hangisinin nisabına ulaşıyorsa ona göre verilmesi icap eder. Bahru Raik'te de böyledir. Hükmü kayıtlıdır. Cinsleri ayrı bile olsa ticaret malları birbirinin üzerine ilave edilerek değeri hesaplanır. Peygamber Efendimizin ticaret mallarının kıymeti tayin edilir ve her 200 dirhem gümüş para mukabilinde 5 dirhem eda edilir buyurduğu malumdur. Ticaret mallarında zekatın farz olması malların bizatihi kendileri aynı itibariyle değil iktisadi değerleri itibariyledir. Malın kıymetini takdir edilmesi de iktisadi değerini belirlemek içindir. Altın ve gümüş nisabı tespit için malın değerinin belirlenmesi hususunda birbirine eşittir. Malın değerini ve bu ikisinden herhangi biri üzerinden belirlemek mal sahibinin tercihine bırakılmıştır. Mal sahibi istediği para birimine göre malın değerini tespit edebilir. Ticaret malının bizzat kendisi aynı zekat olarak verilebileceği gibi değeri de para olarak verilebilir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. 274. mektubun konusu paranın değerinin düşürülmesi ve nisaba tesiri. Sorusu ise Türkiye'de yaşanan iktisadi kriz son devalüasyon kararından sonra tam bir kargaşaya dönüşmüştür. Tedavüldeki resmi paranın değerini düşüren hükümet, zengin olan kimselerin devalüasyon kararından sonra fakir hale gelmeleri kelimelerle anlatılacak bir hadise değildir. Asr-ı Saadet'te dinar, dirhem ve fels denilen paraların kullanıldığını biliyoruz. O dönemde zekat için belirleyici özelliğe haiz olan nisap miktarları dinar ve dirhem gibi paralarla tespit edilmiştir. Değeri ölçme, muhafaza etme ve tasarruf aracı olması gereken kağıt para, altın ve gümüş para gibi değildir. Asr-ı Saadet'te para basılmadığını ileri süren İslami ilahiyat profesörleri, Sinan-ı Ebu Davud'da yer alan tedavüldeki paranın kenarlarını kesenlere verilecek cezaları belirleyen haberlerin mevzu olduğunu iddia etmektedirler. Gerekçesi Peygamberimizin döneminde para basılmamış olmasıdır. Bu gerekçe hadisin sıhhatini tespit için yeterli midir? Peygamberimizin mali ibadetlerde ölçü olarak kullanılan paranın değerini korumak için tedbir alması söz konusu olmaz mı? Paranın değerinin kasten düşürülmesinin hükmü nedir? Bu suçu işleyenlere verilecek ceza sadece tazirle sınırlı mıdır? Çok ortaklı bir anonim şirketin ana sermayesi nisabın üzerindedir. Ancak ortakların hisseleri esas alındığı zaman hiçbirisinin hissesi nisaba ulaşmıyor. Bu durumda nasıl amel edilmesi gerekir diyorsunuz? 274. mektubun cevabını şöyle özetleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine isaat edilmesi emredilen rasuller ve onlara indirilen kitaplar ile insanların kullandıkları ölçü aletleri mizan bir arada zikredilmiştir. Mesela andolsun ki biz rasullerimizi beyinatla gönderdik. İnsanların adaleti ayakta tutmaları için onların beraberinde kitabı ve mizanı da indirdik. Hadid suresi 25. ayet. Peygamberlere indirilen kitaplar ve suhuflar hidayete tabi olan insanlar için hayati öneme haizdir. Mizan, ölçü bilimleri terimi alışverişin ve diğer ticari işlemlerin yapılabilmesi için zaruri olan vasıtaları ifade eden bir terimdir. Bu mübadele vasıtası olan para, değerin tespiti, korunması ve tasarruf imkanını sağlaması açısından önemli bir vasıtadır. Kendisiyle eşyaya değer biçilen ve tasarruf için kullanılan her şey para hükmündedir. Paranın altın, gümüş ve diğer madenlerden basılması sikke gibi şart değildir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı zaman diliminde yani Asr-ı Saadet'te Bizans, Sasani ve Yemen sikkeleri tedavül aracı olarak kullanılmıştır. Altından basılan sikkeye dinar, miskal, gümüş paraya dirhem, bozukluk olarak kullanılan bakır paralara fels denilmiştir. Fotokopisini gönderdiğiniz incelemede yer alan Asr-ı Saadet'te ve Hulefai Raşidin döneminde devlet adına sikke yani para basılmamıştır iddiası doğrudur. Ancak paranın değerinin düşürülmesini yasaklayan sahih haberleri Peygamber Efendimizin para basmadığını gerekçe göstererek mevzu ilan etmek hadis usulüne uygun değildir. Bazı muhaddisler dinar ve dirhemlerin kenarlarının kesilmesi kat ve vasfının bozulmasıyla ilgili hadislerin meşhur olduğunu ifade etmişlerdir. Yani Resul-i Ekrem tedavüldeki paranın tahrifini, kenarlarının yontulmasını ve vasfının değiştirilmesini yasakladığı meşhur haberlerle sabittir. Dinarın ve dirhemin katı ağırlığını azaltmak için kenarlarının yontulması ile ilgilidir. Kesir ise vasfını bozulmasına vesile olan suçları kalpazanlık gibi ifade için kullanılmıştır. Her ikisi de kesir veya kat'ı kul hukukuna tecavüzdür. Kağıt para sistemine geçildikten sonra sahte para basma hadisesinin ülkelerin gündemine girdiği ve suç kabul edildiği malumdur. Tedavüldeki paranın değerini muhafaza etmek, kamu otoritesinin, siyasi iktidarın en önemli vazifesidir. Medine'de kurulan devletin lideri olan Peygamberimiz, paranın değerini düşürenlere lanet ettiği meşhur, aziz ve sahih haberlerle bize ulaştığı sabittir. Paranın değerini değiştiren veya kalpazanlık yapan kimselere tazir cezası uygulanır. Bazı fakihler, paranın değerini kasten düşüren bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Çünkü işlediği cinayetin makul ve meşru bir sebebi yoktur. Şahitliğinin kabul edilmemesi bu fiilin büyük günah olmasındandır. Çünkü para değerinin düşürülmesi insanların tamamına zarar verir demişlerdir. Emevi halifelerinden Hazreti Ömer bin Abdülaziz rahimullah paranın değerini düşürenlere 70 kırbaç vurulmasını ve saçlarının dibinden kazınarak sokaklarda dolaştırılmasını yani teşhir edilmelerini emretmiştir. O dönemdeki tatbikat budur. Dolayısıyla paranın değerini kasten düşürenlere hem tazir hem teşhir cezası verilebilir. Hatta bu fitne ve fesadın önüne geçilemezse cezasının yani tazirin daha da ağırlaşması mümkündür. Paranın değerini kasten düşürmekle ölçü ve tartıda hile yapmak arasındaki münasebet malumdur. Hazreti Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ölçü ve tartıda hile yapan topluma fiyat artışı, yoksulluk ve kıtlıkla cezalandırılır buyurulduğu malumdur. Paranın değerinin korunması, ölçü ve tartı aletlerinin kontrol edilmesi kamu düzeniyle ilgilidir. Bu tespitten sonra mektubunuzun sonunda yer alan çok ortaklı bir anonim şirketinin ana sermayesi nisabın üzerindedir. Ancak ortakların hisseleri esas alındığı zaman hiçbirisinin hissesi nisaba ulaşmıyor. Bu durumda nasıl amel edilmesi gerekir sualinize geçebiliriz. Bilindiği gibi nisap miktarından fazla olan ve nami olma yani çoğalma özelliğine haiz mala sahip kimseye zengin denilir. Nemanın hakiki veya takdiri olması önemli değildir. Nisap miktarından daha az mala sahip olan mükellefe fakir denilir ve fakire zekat farz değildir. Tüzel kişilik hükmünde olan anonim şirketin ana sermayesinin nisabın üzerinde olması bütün ortaklarını zekat mükellefi haline getirmez. Her ortağın üzerinden bir yılı geçen diğer ticari malları ile şirketteki hisselerinin değerini birlikte mütalaa etmesi ve ona göre amel etmesi gerekir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. 275. mektubumuzun konusu zengin, fakir ve miskin kavramlarının keyfiyeti. Günümüzde insanların zengin, fakir ve miskin gibi kavramlara yüklediği mana birbirinden farklıdır. Sokakta dilenen kimselere sadaka vermek örf ve adet olarak devam etmektedir. Fakat bazı dilencilerin insanların merhametlerini istismar ettikleri hatta bu işi meslek haline getirdiklerini bilmekteyiz. Bu meseleyi müzakere ederken bir kardeşimiz sadaka kavramının zekat ibadetini ifade ettiğini, bu sebeple dilencilere yapılan yardımın sadaka olamayacağını ileri sürdü. Sadaka kavramı ile zekat birbirinin müradifi midir? İslam fıkhına göre zenginliğin ve fakirliğin ölçüsü nedir? Fakir ile miskin arasında ne fark vardır? Bir insanın dilenmesi ne gibi şartların bir araya gelmesi halinde caizdir? Zengin bir Müslümanın fakirleri tespit edemediği için varislerine "Ben öldükten sonra malımın üçte birini fakirlere sadaka olarak dağıtın" diye vasiyette bulunması doğru mudur? Eğer doğru değilse ne yapması gerekir diyorsunuz? Mektubumuzun cevabı ise Kur'an-ı Kerim'de sadaka kelimesinin farz olan zekatı ifade için de kullanıldığı malumdur. İmam Fahruddin Razi, Allah-u Teala zekatı da sadaka olarak adlandırmıştır. O halde sadaka ya malın tam olması ve devam etmesi için bir sebeptir, kulun imanında sadık ve mükemmel olduğunu bir inceliğe işaret etmiştir. İmam Serahsi zekatın sebebini izah ederken şu tespitte bulunmuştur: zekatın farziyeti Allah'ın emriyle sabittir. Farz oluş sebebi ise maldır. Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben "Onların mallarından sadaka, zekat al" Tevbe suresi 103. ayetinin emrini vermiştir. Bundan dolayı verilmesi farz olan şey mala bağlanır ve malın zekatı denilir. Peygamber Efendimiz Yemen'e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel'e hitaben "Onlara Allah'ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan bir sadakayı, yani zekatı farz kıldığını tebliğ et" emrini vermiştir. Zenginlik ancak miktarı belli bir malla gerçekleşir. Bu miktar da şeriat sahibinin tayini ile sabit olan nisaptır. Tevekkül ehli olan ve utandığı için insanlardan bir şey isteyemeyen, buna mukabil Müslüman kardeşlerinin yardımına ihtiyacı olan fakirlerin ve miskinlerin tespit edilmesi gerekir. Zira sadakaların bunlara verilmesi muhkem nasla emredilmiştir. Sadakalar Allah yolunda kendilerini vakfetmiş fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya muktedir olmazlar. Hallerini bilmeyenler iffet ve istinalarından dolayı onları zenginlerden sanırlar. Sen Habibim o gibileri simalarından tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip de bir şey isteyemezler. Siz ne harcarsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir. Bakara suresi 273. ayet. Bazı lügat alimleri Allah'ın rızasını elde etmek niyetiyle verilen vacip sadakayı fıtır, mendup veya nafile olan mali ibadetleri de sadaka kelimesiyle ifade etmişlerdir. Günümüzde tevekkül ehli olan iffetinden ve gönül zenginliğinden dolayı kimseden bir şey isteyemeyen fakirleri tespit etmek değildir. Şahsi kanaatlerine göre konuşmayı ahlak haline getiren Müslümanların zengin, fakir ve miskin gibi kavramları doğru olarak kullandıklarını söylemek kolay değildir. Bu tespitten sonra İslam fıkhına göre zenginliğin ve fakirliğin ölçüsü nedir sualine cevap vermeye gayret edelim. Asli ihtiyaçları müstesna, nisap miktarından fazla malı bulunan ve nami, çoğalma vasfına haiz olan ticari mallarına sahip olan kimselere zengin denilir. Ev eşyaları nami, çoğalma vasfını taşımadığı için zenginliğin ve fakirliğin tespitinde ölçü değildir. Nemanın, yani çoğalmanın hakiki veya takdiri olması zengin olma vasfını değiştirmez. Zengin olan Müslümanların mali bir ibadet olan zekatlarını zamanında ve ihlasla eda etmeleri farzdır. Havalani havl, malın üzerinden bir hicri yıl geçmesi zekatın farz olması için gerekli olan bir süredir. Peygamber Efendimiz üzerinden bir yıl geçmediği müddetçe malda zekat yoktur buyurduğu malumdur. Asli ihtiyaçları müstesna, nisap miktarından daha az mala sahip olan kimselere fakir denilir. Muteber fıkıh kitaplarında ihtiyacı olan mallardan hiçbirine sahip olmayan veya sadece dilenerek hayatta kalabilen kimseleri ifade için miskin kavramı kullanılmıştır. Hanefi fukahasından Molla Hüsrev, dilenmenin zaruri şartını izah ederken şu tespitte bulunmuştur. İçinde bulunduğu gün için yiyeceği olan kimsenin dilenmesi helal değildir. Dolayısıyla fakir ile miskin arasındaki fark şudur. Fakirin nisap miktarına ulaşmamakla birlikte malı vardır ve dilenmesi helal değildir. Miskin olan kimsenin hiç malı yoktur ve dilenmesi helaldir. İmam Şafii rahimullah'a göre fakir, miskinden daha kötü durumda olan kimsedir. Zira fakir terimi bir şeye sahip olan fakat bu kendisine yetmeyen yoksulu ifade eden bir terimdir. Günümüzde fakir veya miskin vasfına haiz olan insanların bulunmadığını ileri sürmek doğru değildir. Bulunduğu beldede fakir ve miskin vasfına haiz kimsenin olmadığını iddia eden zenginin zekatını diğer beldelere göndermesinde herhangi bir sakınca yoktur. Sahabeden Hazreti Muaz, Yemen'de toplanan zekatın bir bölümünü Medine'de mukim olan muhacirlerin fakirlerine göndermiştir. Mali ibadetlerini eda etmeye karar veren Müslümanların fakir ve miskinleri araştırırken Peygamber Efendimizin şu tespitini dikkate almaları gerekir. Asıl fakir, ortalıkta dolaşıp dilenen, kendisine bir iki hurma veya bir ekmek verilen kimse değildir. Kendisine yetecek kadar rızık bulamayan, hali bilinmediği için sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey talep edemeyen kimse gerçek fakirdir buyurmaktadır Efendimiz. Mektubunuzun sonunda yer alan zengin bir Müslümanın fakirleri tespit edemediği için varislerine "Ben öldükten sonra malımın üçte birini fakirlere sadaka olarak dağıtın" diye vasiyette bulunması doğru mudur? Eğer doğru değilse ne yapması gerekir sualine gelince, vasiyet ölüme bağlı olan bir muameledir. Bazı Müslümanların mallarının üçte birinin ölümünden sonra dağıtılmasını vasiyet etmeleri caizdir. Ancak bir mükellefin kendi hayattayken fakirleri tespit edemediği ileri sürmesinin meşru ve makul bir sebebi yoktur. Kaldı ki çocuklarına fakirleri nasıl tespit edeceklerini izah etmesi, vasiyetinin yerine getirilmesi için şarttır. Aksi takdirde vasiyet ettiği kimseler varisleri için malum değil, meçhuldür. Vasiyet ederek değil, Peygamber Efendimizin şu tavsiyesini dikkate almak ve sadaka amelini eda etmekte fayda vardır. Sadakaların en iyisi insanların bizzat kendi eliyle vereceği sadakadır. İnfaksız hayatta iken ve istediğiniz kimseye dilediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler malları dilediği gibi kullanırlar. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle mallarını harcayan Müslümanların mahzun olmayacakları muhkem nasla haber verilmiştir. Mallarını gece gündüz gizli ve aşikar Allah yolunda harcayanlar yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değildirler. Bakara Suresi 274. Meşru yoldan dünya malını elde etmek, zengin olmak ve bu malı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde harcamak, dünyevi ve uhrevi saadete vesile olan salih bir ameldir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim. 276. mektubun konusu, topraktan elde edilen mahsullerin zekatı öşür. Sorusu ise, ben ziraat ile meşgul olan bir kardeşinizim. Fıkıh köşesini dikkatle takip ediyorum. Toprak mahsulleri ile ilgili olan öşür konusunda Türkçe kitaplarda değişik fetvalara rastladım. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin ilmu halinde Anadolu topraklarının miri arazi olduğu, dolayısıyla öşür değil haraç verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Haraç muayyen olmadığı için herhangi bir amelde bulunmak da mümkün değildir. Topraktan elde ettiğimiz ürünlerin öşre tabi olması için belirli bir nisap miktarı konulmuş mudur? Çok az miktarda çıkan ürünlerde öşür verilmesi gerekir mi? Fıkıh kitaplarında Müslümanlar tarafından fethedilen topraklarda yaşayan ve ziraatle meşgul olan gayrimüslimlerin elde ettiği mahsullerden haraç alınacağı ifade edilmektedir. Bu haracın miktarı nedir? Bazı kaynaklarda aynı toprakta öşür ile haracın birleşemeyeceği ifade edilmektedir. Ancak hem öşür hem haraç verilmez ise vebal olmaz mı? Nasıl amel etmeliyiz? Öşür vermemiz gerekir mi? Diyorsunuz. Mektubun cevabı şöyle. Topraktan elde edilen mahsullerin zekatı olan öşür, kitap, sünnet ve icma-i ümmetle sabit olan bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de toprak mahsulleriyle ilgili mükellefiyet mealen şöyle ifade edilmiştir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkardığımızdan infak edin. Bakara Suresi 267. ayet. Kazandığınız şeylerden maksat ticaret malları olup bunların zekatı söz konusudur. Size yerden çıkardığımız şeylerden maksat ise tarım ürünleri olup bunların da öşrü kastedilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öşrün miktarı ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Toprağın bitirdiği mahsulde onda bir zekat vardır. Zirai ürünlerin zekatı olan öşür ibadetinin edası için mükellefin Müslüman olması şarttır. Gayrimüslim olan kimseler öşür ibadetini eda edemezler. Mümeyyiz ve gayrimümeyyiz küçükler ile akıl hastası olan kimselerin mülkiyetinde olan araziler, eğer öşür arazisi ise elde edilen ürünler öşre tabi olur. Zira öşür elde edilen mahsulün, nimetin zaruri bir sonucudur. Halbuki öşür dışındaki diğer zekat yükümlülüklerinin akıl ve bali olmaları şarttır. Bu konuda ibadetle yükümlü olmayanların zekatla da yükümlü olmayacakları prensibi benimsenmiştir. Öşürü nimetin külfiyeti ve verimli arazilerin ürününden alınan bir vergi gibi değerlendirmek doğru değildir. Peygamber Efendimizin devrinde başlayıp giderek gelişen ve çeşitlenen arazi statülerini şu şekilde ifade etmek mümkündür. Mülk, miri, vakıf, metruk ve ölü mevat arazi. Bunlardan milk arazi, milkiyeti ve yararlanma hakkı şahıslara olan araziler olup kendi aralarında üçe ayrılır. A. Sükna ve bunun tamamlayıcısı durumunda olan yerler. Evler, arsalar, meskun mahaller, köy, kasaba ve şehir içindeki topraktan ibarettir. Bu topraklar tarıma elverişli olmadığı veya ekilip biçilmediği için öşüre tabi değildir. Ancak İslam fıkhını esas alan ve uygulayan devletin bu topraklardan vergi alması mümkündür. B. Haraç arazisi. Fetih sırasında gayrimüslim olan eski sahiplerinin elinde bırakılan ve haraç vergisine tabi bulunan arazilerdir. C. Öşür arazisi. Düşmanla yapılan savaş neticesinde ele geçirilerek gaziler arasında paylaştırılan araziler ile isteyerek İslam'ı kabul eden kimselere bırakılan topraklardan ve Müslümanlar tarafından imar ve ihya edilen yerlerden ibarettir. Sahipleri öşür arazisi üzerinde diledikleri şekilde tasarruf etme hakkına haizdirler. Alınan, satılması, kiralanması, rehin, hibe veya ariyet olarak başkasına verilmesi mümkün ve caizdir. Öşür arazilerinden elde edilen mahsuller öşre tabi olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre toprağın bitirdiği her çeşit ürüne onda bir veya insan eliyle sulama ve diğer sebeplerle masraf yapılmışsa 20'de bir zekat gerekir. Tahıl, sebze, meyve gibi. Bu konudaki ayet ve hadisler umumi bir hüküm getirmiştir. Ayette şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Bakara 267. ayet. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: yağmur suyu ile sulanan topraktan elde edilen mahsulde öşür vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin her çeşit mahsulün öşre tabi olduğu görüşü İbrahim en-Nehai, Mücahit, Hammad, İmam Züfer, Ömer bin Abdülaziz'in benimsediği görüş olup İbni Abbas radıyallahu anhuma kanalıyla nakledilen bir rivayete dayanır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre özel bakım gerektirmeden bozulmaksızın bir yıl kalabilen ölçü veya tartı ile alınıp satılan mahsurde öşür gerekir. Ancak dayanıklı olmayan ve uzunca süre bozulmadan kalamayan sebzelere, kavun, karpuz ve salatalık gibi ürünlerde öşür yoktur. Bu tespitten sonra toprak ürünlerinin öşre tabi olması için belirli bir nisap miktarı konulmuş mudur? Çok az miktarda çıkan ürünlerden de öşür verilmesi gerekir mi? Sualinize geçebiliriz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre öşür toprağından çıkan ürün az olsun çok olsun özel sulama yapılmamışsa, yani yağmur veya nehir suları ile sulanmışsa, onda bir dolap, su motoru ve benzeri teknik vasıtalarla sulanan toprak ürünlerinde ise 20'de bir nispetinde zekat alınır. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ve İmam Muhammed'e göre 5 veske ulaşmayan toprak mahsulleri zekattan muhaftır. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen 5 vesten az olan mahsulde zekat yoktur hadisi toprak mahsulleri için nisap hükmündedir. Zekata tabi olan diğer mallarda olduğu gibi toprak mahsullerinde de nisaba itibar edilir. Bir vesk yaklaşık olarak 200 kilogramlık bir ağırlık birimidir. Öşür mali bir ibadet olup Allah'ın teklif etmesiyle farz olmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife öşrü ziraat yapılan toprağın külfeti saydığı için toprak mahsullerinde nisabın gerekli olmadığını söylemiştir. Nisap olarak 5 veski ifade eden hadisin ticaret mallarının zekatı ile ilgili olduğu ifade edilmiştir. Öşür araziden elde edilen ürünün tamamı üzerinden verilir. Ekip biçme ve sulama masrafları yükümlünün diğer borçları veya asli ihtiyaçları dikkate alınmaz. Zaten masraflı bir tarım yapılmışsa sulama, gübreleme ve bunun gibi zekat miktarı 20'de 1'e düşeceği için masraf fazlalığı bu yolla giderilmiş olur. Bir yıl içinde birden fazla ürün elde edilirse her ürün için ayrı ayrı öşür gerekir. Kısaca toprak mahsullerinden alınan öşür için üzerinden yıl geçme hevelani havl şartı aranmaz. Topraktan elde edilen ve ekonomik değeri olan bütün tarım ürünlerinin onda bir veya 20'de bir oranında zekata tabi olması daha uygundur. Hadis-i şeriflerde bazı tarım ürünü çeşitlerinin isim olarak belirtilmesi örnek kabilinden sayılabilir. Temel hedef toprak mahsullerinin bir bölümünden fakir ve yoksul kümseleri yararlandırmak olduğu için toprak mahsullerinin tamamı öşre tabi olması gerekir. İbn-i Abidin Reddül Muhtar isimli eserinde şu tespitte bulunmuştur: öşrün zekat olduğunda şüphe yoktur. Hatta o da zekatın verildiği yerlere verilir. Kemalüddin İbni Hümam aynı toprakta öşür ile haracın birleşemeyeceğini izah ederken, öşür toprak sahibinin Müslüman olmasına, haraç ise gayrimüslim olmasına dayanır. Bu sebeple toprak sahibinin aynı anda hem Müslüman hem gayrimüslim olması imkansız olduğu için aynı toprakta birleşmeleri mümkün değildir diyerek illeti ve sebebi beyan etmiştir. Haraç olarak ifade edilen vergi Müslümanlar tarafından fethedilen topraklarda yaşayan gayrimüslimlerden alınır. Haracın miktarı toprağın verimine göre değişir. Hanefi fukahası haraç miktarının topraktan elde edilen ürünün yarısından fazla olamayacağında ittifak etmişlerdir. Bu vergi ziraatla ilgili masraflar çıkarılmadan önce toplam tarım ürününe uygulanır. Meselenin özü budur, birbirimize dua edelim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelindiğinden dolayı Yusuf Kerimoğlu hocamızın Fıkhi Meseleler isimli eserinden ibadetle ilgili bölümü bir sonraki programımızda okumaya devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki programımıza kadar alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Fıkhi Meseleler. Yazan Yusuf Kerimoğlu. Misak Yayınları. Okuyanlar Murat Sait Özdemir, Ahmet Özlem Kaya.
2: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: Dünyadaki zulümlere dur diyebilmek sizin de elinizde. Açlıktan zayıf düşmüş insanlar, her gün acımasızca öldürülen çocuklar, eziyet gören, kendi evlerinden sürülüp çıkarılan yaşlılar, kadınlar, erkekler. Birilerinin bu zulme dur demesini içten bir şekilde istiyor olabilirsiniz. Ancak o birinin kendiniz olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? Mazlumlar için üzerinize düşeni yapmak istiyorsanız, insanları vicdana ve Allah'ın dinine davet edin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.
2: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız

uğruna parça parça edilen Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

zamanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalı.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Nokta 2.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 35-36. Hazreti Süleyman'ın duası. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin, dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik ki onun direktifiyle istediği yöne doğru kolayca essin.

0: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Spor yapmaya özen gösterin. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Kurban Bayramı'na hazırlanalım. Adem Aleyhisselam'dan bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biri. Kurbanın anlamı sadece bayram günlerinde hayvan kesmek değil. Aksine kurban, sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesi. Gerektiğinde malımızı, canımızı ve bütün varlığımızı Allah yolunda feda etmenin sembolik bir ifadesi. Bizler her kurban bayramında Hazreti İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'a mutlak teslimiyetlerinin hatırasını tazeleriz. Hayatımızın böyle bir iman, teslimiyet ve samimiyet üzerine inşa edilmesi gerektiğini yeniden hatırlarız. Kurban, mümine Allah rızası uğrunda paylaşma, ihtiyaç sahibine el uzatma alışkanlığı kazandırır. Onu cimrilikten, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Komşuları, akrabaları, dostları, hasılı bütün müminleri birbirine bağlar ve kaynaştırır. Bizi binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerimize yakınlaştırır, bütünleştirir, ümmet olmanın şuuruna erdirir. Kurban, tokluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabilmektir. İnancı ne olursa olsun muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır. Mazlumların sevincine, bayram neşesine vesile olmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinde, adını dahi duymadığımız diyarlarda yaşayan, hiç görmediğimiz, tanımadığımız din kardeşlerimize uzattığımız bir iyilik eli. Onlara bir kurban etinden ziyade ümit, güven ve muhabbet takdim edebilmenin adıdır. Bizler her sene bu muhteşem bayramı yaşıyoruz. Fakat kurban bayramı ile özdeşleşen büyük peygamberi yeterince tanımıyoruz. O büyük peygamber İbrahim peygamberdir. İbrahim peygamber Halilullah yani Allah dostu olarak anılma bahtiyarlığına erişmiş bir peygamber. Kendisinden sonra gelen bütün müminlere örnek olarak sunulmuş muhteşem bir şahsiyet. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizi en güzel örnek olarak takdim ettiği gibi, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel bir örneklik vardır. Mümtehine suresinde buyurarak onu da örnek olarak takdim etmiştir. İbrahim aleyhisselam denince akla tevhid gelir. Onun tevhid mücadelesi gelir. İbrahim peygamber, inancı uğrunda yanardağlar misali ateşe atılmayı göze almıştır. Allah'a iman ve kulluğun nasıl olması gerektiğini bütün insanlığa göstermiştir. Kula kul olmayı reddetmiştir. Hak, hakikat, adalet, doğruluk ve gerçek, özgürlük yürüyüşünden asla geri dönmemiştir. İbrahim denince akla vahdet gelir, ümmet gelir. O bir evlatla bir ümmet kurdu. Kendisinden sonraki bütün peygamberlerin, bütün müminlerin atası olma şerefine ulaşmıştır. Onun ümmete öncülüğü bizim için büyük bir örnek. Tevhid yolundaki kutlu yürüyüşü, hicreti bizim için büyük bir örnek. Onun sabrı ve metaneti, şükrü ve cömertliği bizim için büyük bir örnek. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve her biri kulluk şuurunun bir yansıması olan duaları bizim için güzel bir örnek. İbrahimi bir sadakat ve teslimiyeti kuşanmaya gayret etmektir. Bu büyük peygamberin azmini ve ahlakını kendimize örnek almaktır. İnsanlığa büyük hayırlar getiren İbrahim aleyhisselamı Kur'an'dan ilham alarak bayram vesilesiyle çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtmaktır. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiği İbrahim peygamberin dualarını hep canlı tutalım. Rabbimiz, bizi ve gelecek nesillerimizi sana teslim olanlardan eyle. Bakara 128. Rabbimiz, sadece sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş ancak sanadır. Bizleri inkar edenlerin zulmüne uğratma. Mümtehine 4 ve 5. Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Dualarımı kabul eyle. Hesap günü beni, anne babamı ve inananları bağışla.
İbrahim Suresi 40-41. Hazreti İbrahim'den sonra gelen her bir peygamber onun duasında yer almıştır. İbrahim denince akla teslimiyet ve sadakat gelir. O, ciğerparesi İsmail'le zorlu bir imtihana tabi tutuldu. Bu imtihanda bütün varlığını Allah'a adama kararladığını göstermiştir. Rabbimize hamdü senalar olsun ki hep birlikte Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Dünyanın farklı bölgelerinden milyonlarca hacı adayı kardeşimiz Arafat'a çıkmak üzere. Onlar orada tövbe ve niyazlarını alemlerin Rabbine arz edecekler. Dualarına bizleri de katacaklar inşallah. Onlar hac ibadetinin heyecanı ve huzurunu yaşarken bizler de kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbimize ve birbirimize yakın olma niyet ve gayretimizi bir kez daha tazeleyeceğiz. Rabbimiz bu bilinçle bizleri huzurlu bir şekilde bayrama ulaştırsın. Medine'de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda edilmiş, sıra kurbanlara gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık hayvanları şefkatli elleriyle yatırdı ve kıbleye çevirdi. Ardından kitabımızın şu mealdeki ayetlerini okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Peygamberimiz bu ayetleri okuduktan sonra şöyle dua etti ve Allah'ın adıyla kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Yeryüzünde en büyük şeref Allah'a yakın olmaktır. Allah bize yakındır, hem de şah damarımızdan daha yakın. Bizim de kendisine yakın olmamızı ister. Bu yüzden bizi kendisine yakın kılmak için sayısız nimetler bahşetmiştir. İbadetleri ona yakınlaşmamıza vesile kılmıştır. Biz tüm ibadetlerimizi Rabbimize yakın olmak için yaparız. Zira ona yakın olan hakka yakın olur. Ona yakın olan adalete, merhamete yakın olur. Ona yakın olan şeytana uzak olur. Ve işte bizi ona yakın kılan bir ibadet yaklaşıyor. Milletçe zor günler geçirdik. Zorlukları hep birlikte geride bıraktık. Şimdi bütün zorlukları bir kenara bırakarak kurbana, bayrama hazırlanma zamanıdır. Şimdi Allah'ın yakınlığını yeniden hatırlama ve birbirimizi hatırlatma zamanı. Şimdi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden bir kez daha uzaklaşma zamanı. Peki biz kurbanla Rabbimize yakınlaşmaya hazır mıyız? Bütün uzaklıkları ortadan kaldırmaya kararlı mıyız? Bizi Rabbimize ve birbirimize yakın kılacak planlar yapıyor muyuz? Kurbanımızı paylaşacağımız fakiri, miskini, muhaciri arıyor muyuz? Gücümüz yetiyorsa keselim kurbanı. İmkanımız yoksa kardeşlerimize kardeşliğimizi ikram edelim. Tebessümlerimizi sadaka diye armağan edelim. Gelin Allah'ı bize unutturanları unutalım. Duru ve doğru kalalım. Bir olalım, birlik olalım. Oğlu İsmail'le sınanan İbrahim aleyhisselama yoldaş olalım. Evladımızın da İsmail aleyhisselam gibi emanet olduğunu unutmayalım. Peygamber Efendimizin ve ashabının baş koyduğu yoldan ayrılmayalım. Şu hadisi de unutmadan aktaralım. Gücü yettiği halde kurban kesmeyenler namazgahımıza yaklaşmasın. Buhari. Yaşar Değirmenci, Yeni Akit Gazetesi.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevserim, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum Eşuddu ala ayadikum Abusul arda tahteni alikum Ve akulu afdikum Ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde derslerimizin 14. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 25. sayfasında yer alan 13. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 25'te yer alan 13. alıştırmanın başlığı şöyle. Parantez içerisinde bir eyyuhuma ifadesi görüyoruz. Ve devamında şöyle bir talimat var. Yuşirul müderrisu ila talibeyni ve yekul hâzâni talibâni eyyuhuma atvelu ve ila kitabeyni ve yekul hâzâni kitabâni eyyuhuma ecmelu ve hâkezâ. Programımızda önceki bölümlerde ele aldığımız İsmut Tafzîl, üstünlük ismi, üstünlük sıfatı diye adlandırdığımız konunun bir hatırlatması yapılıyor burada. Eyyuhuma, ikisinden hangisi anlamıyla dilimize çevirebileceğimiz bir ifade. İkisinin hangisi veya ikisinden hangisi diye anlayabileceğimiz bir ifade. Yuşirul müderrisu ila talibeyni, öğretmen, hoca iki öğrenciye işaret eder. Ve yekulu ve şöyle der. Hâzâni talibâni. Bu ikisi öğrencidir. Eyyuhuma atvelu. İkisinden hangisi daha uzundur? Ve ilâ kitâbeyni. Ve yine iki kitabı işaret eder. Veya iki kitaba işarette bulunur. Ve yekul ve şöyle der. Hâzâni kitâbâni. Bu ikisi iki kitaptır. Eyyuhuma ecmelu. İkisinden hangisi daha güzeldir? Ve hakeza. Ve böylece ya da ve bunun gibi örneklerle öğrencilere ismi tafdilin kullanımına dair uygulamalar yaptırır denmiş. Eğer sınıf içerisinde Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı seriyi işleyen hocalarımız ve bu serinin muhatabı olan öğrencilerimiz böyle bir aktivite yapabilirler. Şimdi biz El Kelimatul Cedidetü bölümüne bakalım. Yeni kelimeler. Bu başlık altında ilk kelime mehcaun. Mehca yurt demek. Cemisi çoğulu mehaci'u, yurtlar. Sonra sol tarafta yer alan kelime kevkep. Çoğulu kevakip, yıldız anlamını taşıyan bir sözcük. Kevkep kelimesinden sonra kaydedilen kelime vasi'un, geniş anlamında bir kelime. Sonra feriqun kelimesini görüyoruz. İkinci satırın başında feriqun, çoğulu furaka'u, takım, fırka, grup, hizip anlamında. Feriq, takım, grup. Sonra şakikun, çoğulu eşikka, öz kardeş anlamını taşıyan bir kelime. Semenun, fiyat, değer diye tercüme edeceğimiz bir kelime. Alemun, dünya anlamında bir sözcük, alem. Sonra şehirun kelimesini görüyoruz. Şehirun meşhur, ünlü anlamında bir kelime. Takip eden kelime şehrun, çoğulu şuhurun. Şehrun ay, çoğulu şuhur, aylar. Ve son satırda laibun, laibune kelimesini görüyoruz. Laib oyuncu, çoğulu oyuncular anlamında laibune. Ve fil menami ifadesi var. Uykuda, rüyada diye tercüme edebileceğimiz bir ifade. Uykuda, rüyada. El Ezheru özel bir isim. Alem diye adlandırdığımız özel bir isim. Camiatul Ezher dersem ne anlarsınız? El Ezher Üniversitesi'ni anlarsınız. El Ezher Mısır'daki İslam dünyasının en eski üniversitelerinden birisine isim olan sözcük. Efendim, bu sayfadaki çalışmamızı tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 26'ya intikal edelim. 26. sayfada, sayfa başında Eddersur Rabi'u başlığını görüyoruz. 4. ders. Burada Yusuf ve İbrahim isimli iki şahıs arasında geçen bir diyalog var. İbrahim bir öğrenciyi veya bir çocuğu, Yusuf ise yetişkin birisini temsil ediyor. Ve diyaloğu Yusuf selam sözcüğüyle başlatıyor, selam cümlesiyle başlatıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun anlamında. İbrahim de ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizin de üzerinize olsun. Ehlen ve sehlen ve merhaben bike ya hali. Hoş geldiniz. Merhaba dayıcığım. Merhaba dayı. Merhaba dayıcığım. Keyfe haluke? Nasılsın? Nasılsınız? Lealleke bi hayrin. Umarım ki iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Yusuf, elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah. Eyne ebuke ya İbrahimu? İbrahim, baban nerede? İbrahim, zehebe ile suki, çarşıya gitti. Ve eyne ummuke? Yusuf'un bir diğer sorusu. Ve eyne ummuke? Annen nerede? İbrahim, zehebet ila haleti Zeynep'e, teyzem Zeynep'e gitti. Annem Zeynep teyzeme, teyzem Zeynep'e gitti. Yusuf, ve eyne ihvetuke, erkek kardeşlerin nerede? İbrahim, zehebu ilel camiati, üniversiteye gittiler. Yusuf, ve eyne ehavatuke, kız kardeşlerin nerede? İbrahim, zehebne ilel medraseti, okula gittiler. Yusuf, ema zehebte ilel medrasetil yevme, sen bugün okula gitmedin mi? Sen bugün okula gitmedin mi? İbrahim, bela, zehebtu ve raca'tu ba'del hissatil ula. Tabii ki gittim. Elbette gittim ve ilk dersten sonra döndüm. Gittim ve ilk dersten sonra döndüm. Yusuf, limâzâ raca'te? Niçin döndün? Niçin geri geldin? İbrahim, raca'tu li enneni meryadun. Döndüm çünkü hastayım. Dersimizin 26. sayfasında yer alan kısmını tamamladık. 27. sayfada, sayfa başındayız. İbrahim, raca'tu li enneni meryadun. Geri döndüm çünkü hastayım. Yusuf, la be'es. Önemi yok, zararı yok. Yani önemli değil, üzülme, kafana takma gibi bir anlamla ne yapıyor efendim Yusuf, yani İbrahim'in dayısı olan şahıs İbrahim'i teselli ediyor. Ezehebte ila tabibin, bir doktora gittin mi? İbrahim, naam zehebtu, evet gittim. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 26 ve devamı 27. sayfalarında yer alan Eddesur Rabi'u, 4. ders başlıklı diyaloğu okuduk, tercüme ettik. Şimdi bu diyalogla ilgili alışmalara geçiyoruz. Temariğin başlığını görüyoruz sayfa 27'de, sayfanın ortasında. Birinci alıştırma, ecib anil.

Parçala verilen bilgilerden hareketle İbrahim'in babasının çarşıya gittiğini şöyle ifade ederiz. Vehebe ile suki. Kısa cevap vermek istersek doğrudan zehebe ile suki der, bitiririz. Fakat İbrahim'in babası çarşıya gitti demek istersek vehebe Ebu İbrahim'e ile suki şeklinde cevap verebiliriz. Eyne vehebe Ebu İbrahim'e? Bu sorunun cevabı vehebe ile suki, çarşıya gitti. İkinci soru ve eyne zehebet ummuhu? Annesi nereye gitti? Evet, bu sorunun cevabını da zehebet ila haletihi Zeynep'e. İbrahim'in teyzesi Zeynep'e gitti anlamında bir cümleyle cevaplayabiliriz. Veya uzun cevap vermek istersek zehebet ummuhu ila haletihi Zeynep'e şeklinde cevap verebiliriz. Üçüncü ve birinci alışmanın son sorusu. Meta raca'a İbrahimu minel medrese? İbrahim okuldan ne zaman döndü? Bu sorunun cevabını kısaca ba'del hissatil ula şeklinde verebiliriz. Peki ne demiş olduk sevgili öğrencilerim? Ba'del hissatil ula, ilk dersten sonra demiş olduk. Şayet uzun cevap vermeyi tercih edecek olursak raca'a İbrahimu minel medreseti ba'del hissatil ula şeklinde cevap verebiliriz. Birinci alışmayı tamamladık sevgili öğrencilerim. Şimdi ikinci alışmaya geçelim. Va hazihil alamete emamel cümeli sahihati ve hazihil alamete emamel cümeli gayri sahihati. Peki doğru olan cümlelerin önüne şu işareti, yani tik işaretini, doğru işaretini koy. Yanlış olan veya bir diğer ifadeyle doğru olmayan, gayri sahiha, doğru olmayan demek. Doğru olmayan cümlelerin önüne de şu işareti, yani çarpı işaretini koy anlamında bir başlık görüyoruz ikinci alıştırmada. İkinci alıştırmanın birinci cümlesi şöyle. İbrahimu bunu uhti Yusuf'e. İbrahimu ibnu uhti Yusuf'e. İbrahim Yusuf'un kız kardeşinin oğludur. İbrahim Yusuf'un kız kardeşinin oğludur, yani yeğenidir anlamında bir cümle. Peki Yusuf İbrahim'in dayısı. Öyleyse İbrahim'in annesiyle Yusuf, yani dayısı, bacı kardeş olurlar. Dolayısıyla bu cümleye doğru kaydına düşmeliyiz. İbrahim ibnu uhti Yusuf'e, İbrahim Yusuf'un kız kardeşinin oğludur. Evet, bu cümleye doğru kaydın düştükten sonra ikinci cümleyi okuyalım. Yusuf'u ammu İbrahim'e. Yusuf İbrahim'in amcasıdır. E peki öyle mi? Yusuf İbrahim'in amcası mı? Hayır, amcası değil, dayısı. Öyleyse buraya yanlış kaydına düşeceğiz. Peki bu cümleyi düzelt, doğrusunu söyle. Parçaya göre nasıl gelmesi gerekiyorsa o şeklini söyle deselerdi, yanlış olanı da düzelt deselerdi bize, nasıl düzeltirdik? Yusuf'u halu İbrahim'e diyerek düzeltirdik. Evet, Yusuf'u ammu İbrahim'e, Yusuf İbrahim'in amcasıdır anlamındaki bu cümleye yanlış kaydına düştükten sonra üçüncü cümleye geçelim sevgili öğrencilerim. Ehavatu İbrahim'e zehebne ilel mektebeti. Ne demek? İbrahim'in kız kardeşleri kütüphaneye gittiler anlamında bir cümle. Parçada verilen bilgilerden hareketle İbrahim'in kız kardeşleri kütüphaneye değil okula gittiler, okula gitmişlerdi. Öyleyse bu cümleye yanlış kaydını düşeceğiz. Düzeltmemiz istenseydi de şöyle düzeltirdik. Ehavatu İbrahim'e zehebne ilel medraseti şeklinde düzeltirdik. Dördüncü cümleye geçiyorum. İhvetu İbrahim'e zehebu ilel camiati. Evet, İbrahim'in erkek kardeşleri üniversiteye gittiler anlamında bir cümle. Parçada verilen bilgilerden hareketle doğru bir cümle.

0: İse bu cümleye doğru kaydını düşüp 5. cümleye geçelim. İbrahimu ma zehebe ila tabibi. İbrahim doktora gitmedi anlamında bir cümle. Peki parçada verilen bilgilere göre bu cümle doğru bir cümle değil. Doğru olmayan bir cümle. İbrahim'e dayısı Yusuf sordu. Ezehebte ila tabibin, bir doktora gittin mi diye. O da naam zehebtu diye cevap verdi. O halde bu bilgilerden hareketle İbrahimu ma zehebe ile tabibi cümlesi doğru olmayan bir cümledir. Parçaya göre doğru olmayan bir cümledir. Doğrusu İbrahimu zehebe ila tabibin ya da zehebe ile tabibi şeklinde olmalıdır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 27. sayfasında yer alan alıştırmalardan ilk ikisini tamamladık. Bunlar ders kitabınızın 26. sayfasında yer alan Eddersur Rabia başlığıyla verilen diyaloğa göre cevaplanması gereken sorular, alıştırmalardı. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 28'e geçelim. Burada sayfa 28'de sayfa başında 3 numaralı alışmanın başlığı şöyle. Va fil emekinil haliyeti fima yeli el fi'le zehebe ve esnidhu ila zamiril münasibi. Peki va fil emekinil haliye fima yeli, aşağıda gelen boşluklara, yani boş yerlere daha doğrusu yerleştir, koy. Peki ne yerleştireyim, ne koyayım? El fi'le zehebe. Zehebe fiilini koy. Zehebe fiilini yerleştir. Ve esnidhu ila zamiril münasibi. Ve onu uygun olan bir zamire isnat et. Yani çekimini gerekli şekilde yap. Anlamı kastediliyor. Peki 6 cümle var burada. Zehebe fiilinin mazi çekimi, yani mazi zamanda, geçmiş zamanda çekimi isteniyor bizden. Peki efendim, şimdi isim cümlesinde mübteda ve haber isminde iki öğenin varlığını hatırlayalım. Mübteda cümlenin ilk öğesi, ilk elemanı haber, ikinci eleman, ikinci öğe. Mübteda daima marife ve merfu olur dedik hatırlarsanız. Haber tek kelime olarak geldiğinde sayı, cinsiyet ve hareke bakımından mübtedaya tabi olur. Ve bir de yine tek kelime olarak geldiğinde nekira olur dedik. Fakat burada şu an çalışacağımız alıştırmada haberi teşkil eden bölüm bir fiil cümlesi olarak gelmiş olacak. Dolayısıyla fiilin kipi, fiilin sigası cümle başında yer alan mübtedaya sayı bakımından, cinsiyet bakımından, irab bakımından uymak durumunda olacak. Peki özellikle sayı ve cinsiyet bakımından uyumu öne çıkararak söylemem gerekirse, örneğin birinci cümlede el evladu dedikten sonra burada boş bırakılan yere zehebe fiilinin cem gaip sigası olan zehebu şeklindeki kipini yerleştirmemiz gerektiğini söylersem ifade etmek istediğim anlamı örneklendirmiş olurum. El evladu zehebu ilel melabi. Çocuklar oyun alanına, oyun sahasına gittiler veya stada gittiler diye de tercüme edebiliriz. El evladu zehebu ilel melabi. Çocuklar oyun sahasına, oyun alanına gittiler. İkinci cümle et talibatu, boşluğa zehebneyi getirmeliyiz. Et talibatu zehebne ilel medraseti. Kız öğrenciler okula gittiler anlamında bir cümle. Üçüncü cümle el müderrisu zehebe ilel fasli. Boş bırakılan yeri zehebe ile tamamlamış olduk. Öğretmen sınıfa gitti anlamında bir cümle. Dördüncü cümlede boş bırakılan yere ne getirmeliyiz? Bunu siz rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ene zamiriyle başladığına göre cümle buradaki boşluğa zehebtu den başkası gelmeyecektir. O halde ene zehebtu ilel matari, ben havaalanına gittim anlamında bir cümle olur. Beşinci cümle uhti, kız kardeşim. Peki boşluğa zehebe fiilinin çekime uğramış, çekilmiş halinden hangi sigasını getiririz? Uhti zehebet ilel matbahi. Kız kardeşim mutfağa gitti. Altıncı cümle. Eyne zehebte ente yahut eyne zehebti enti. Sen nereye gittin anlamında bir ifade. Dördüncü alıştırmada sahihil cümlel atiyete başlığını görüyoruz. Aşağıdaki cümleleri düzelt anlamında bir başlık. Burada 6 cümle verilmiş. Bu 6 cümlede gramatik hatalar yapmış müellifimiz. Kasten, kasıtlı olarak bazı kelimeleri hatalı yazmış. Siz bunları düzeltecek ve cümlelerin hemen sol tarafında yer alan boşluklara kaydedeceksiniz. Burası sizin için ev ödevi. Efendim, radyo dershanesinde bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

Onlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir.

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır. Ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı karşı.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın her yerde sizinle beraber olduğunun farkında mısınız? Tenha bir yerde veya sessiz evinizde oturduğunuzda etrafınızda hiç kimsenin olmaması sizi yanıltmasın. Çünkü yalnız değilsiniz. Kendinizi en yalnız sandığınız zamanlarda bile siz hiçbir zaman yalnız olmadınız. Sizi yoktan var eden ve size şah damarınızdan daha yakın olan Allah her anınızı görmekte, işitmekte ve duymaktadır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

canını öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sözlerime, yüce Rabbime hamdü sena, Allah'ın sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine salatu selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, sahabe-i kiram dediğimiz ilk neslin, örnek neslin, altın neslin Resulullah sevgisi bambaşka. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i yakinen tanımış, vahyin nüzulüne şahit olmuş, onunla beraber cihad etmiş, onun ilim meclislerine bulunmuş sahabe dediğimiz bu güzide insanlar, seçkin Müslümanlar kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekten muazzam bir seviyeyi yakalamışlardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sahabilerini anlatanlar, onların edebine, hürmetine, hayranlıklarını ifade ediyorlardı. O konuşurken sanki başlarının üzerinde bir kuş varmış da onu uçurmak istemiyormuş gibi büyük bir edeple ve tazimle dinliyorlardı. Sahabeye has ifadelerden biri Allah ve Resulü daha iyi bilir ifadesiydi. Bugün günlerden ne diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. Hangi aydayız diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir. Hangi beldedeyiz diye sorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. O sahabe dediğimiz değerli insanların mübarek ağızlarından dökülen bir cümle de annem babam sana feda olsun cümlesi. Peygamberimize olan sevgisini ifade etmek için Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyordu. Kendisine keyfe kâne hubbukum linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem diye sordular. Sizlerin Allah Resulüne olan sevgileri nasıldı? Şöyle cevap verdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sıcak bir yaz gününde susuzluktan dudakları çatlamış bir adamın suya olan özlemi neyse biz şimdi ona öyle özlem duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Evet, şu anda babu kavlir raculi fedake ebi ve ummi. Bir kimsenin peygamberimize annem babam feda olsun ifadesini kullanmasıyla ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Kitabımız Sahih-i Buhari. Bu kitabın Umdetül Kari isimli Antep asıllı Bedreddin el-Ayni'nin Buhari şerhiyle beraber incelemesini yapıyoruz. Evet, Kitabul Edep bölümündeyiz. Fihi Zübeyru anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Başlıkta müellif kısa bir anlatım, muallak bir hadis zikrediyor. Bu konuda Zübeyir bin Avvam'ın Peygamberimizden naklettiği bir hadisi şerif vardır diyor ama o hadisi şerifi zikretmiyor. Evet, bu hadisi şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zübeyir İbni Avvam'a annem babam sana feda olsun demişti. İlk hadisimiz bu babta, bu bölümde ilk hadisimiz haddesene Museddet kâle haddesene Yahya an Süfyan kâle haddesene Sa'd ibni İbrahim an Abdillah ibni Şeddadin an Aliyyin radiyallahu anhu kâle. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Ma semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yufeddi ehaden gayra Sa'din. Bu ifade çok yaygın. Annem babam sana feda olsun ifadesi

İrmi at dedi. Ok atıcıydı. İyi ok atıyor, isabet ettiriyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas, fedaki ebi ve ummi. Evet, annem babam sana feda olsun. Peki ne zaman demişti bunu? Ezunnuhu yevme Uhud. Uhud günü peygamberimizin yanı başında mağarada müşriklere ok atarken at Sa'd diyordu. Annem babam sana feda olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı sahabilere farklı duaları vardır. Farklı hitapları vardır. Farklı müjdeleri vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı sahabilere farklı şekilde tebriklerini ve takdirlerini ifade etmişlerdir. Her vesileyle sevgisini, muhabbetini ifade ediyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Annem babam sana feda olsun ifadesi bir kimsenin hayatında en çok sevdiği kimseler annesi babasıdır. Annem babam sana feda olsun. Hani bizim Türkçemizde kurban, seni yaratana kurban olayım veya işte kurbanın olayım gibi ifadeler sevgide bir üst mertebeyi gösteren ifadeler. Burada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın büyük bir çeviklikle son derece süratle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i koruma kollama adına gösterdiği cesareti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takdir ediyor. Bu bir takdir ifadesidir, bir övgü ifadesidir. Annem babam sana feda olsun ifadesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için onu takdir anlamında bir dua ifadesi olarak telakki edilmelidir. Babu kavli'r raculi cealenillahu fidak. Allah beni sana kurban eylesin. Bu da bir başka ifade. Müellifimiz böyle bir ifadenin mesela Hazreti Ebu Bekir tarafından söylendiğini söylüyor. Vakale Ebu Bekir lin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fedeynake bi abaina ve ummahatina. Evet, biz babamızı annemizi sana feda ettik ya Resulallah ifadesi de Hazreti Ebu Bekir'in ifadesi olarak naklediliyor. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك bir olay anlatıyor. انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك üvey babası Ebu Talha peygamberimizle beraberdi. Ve ma'annebiyyi safiyyetu Bint Huyey peygamberimizle beraber hanımı Safiye Murdifuha devesinin arkasında ala rahiletihi bineğinin arkasındaydı. Felemma kanu bi ba'd'i tariq bir harekat esnasında bir yolculuk esnasında yolculuğun bir bölümünde asaratin naka devenin ayağı sürçtü. Fesuri annebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vel mer'e peygamberimiz ve hanımı düştüler. Ve Ebu Talha tekal ahsib iktahama an ba'irihi sanki böyle deve onları atmış gibiydi. Fe ete Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha Enes bin Malik'in üvey babası annesi biliyorsunuz Rümeysa Ümmü Süleym radıyallahu anha üvey babası Ebu Talha peygamberimize geldi fakat ya Nebiyyallah cealenillahu fidak Rabbim beni sana kurban eylesin. Beni sana feda eylesin. Bu bir sevgi ifadesi. Fekale ya Nebiyyallah cealenillahu fidak. Ebu Talha dedi ki ey Allah'ın peygamberi Allah beni sana kurban eylesin. Beni sana feda eylesin. Bu bir sevgi ifadesi, saygı ifadesi. Hel asabeke min şey. Dikkat ederseniz Arapçada mektuplarda, hitaplarda, cümle başlarında çok çok dua edilir. Eskiden de böyleydi. Bizim milli kültürümüzde evet iki evladım var. Ellerinizden öperler. Allah bağışlasın. Hep böyle dua, karşılıklı dua ifadeleri var. Şimdi Allah ile başlayan dualar gitti. Efendim, gecenizi Rabbim gecenizi hayırlı eylesin. Allah
Rabbim ifadeleri gitti.

0: hayırlı geceler kaldı. Giderek giderek Rabbim işlerinizi kolaylaştırsın, kolay gelsine dönüştü. Giderek giderek Allah bereketli kılsın, bereketli olsun ifadesine dönüştü. Halbuki Allah'ın isminin anılması berekete, rahmete vesiledir. Yani bizim edebiyatımızda Osmanlı döneminde, Selçuk dönemine baktığınız zaman aynı şekilde bol bol dualı cümlelerin, konuşmaların olduğunu göreceksiniz. Ebu Talha, ey Allah'ın peygamberi, Rabbim beni sana kurban eylesin, beni sana feda eylesin. Hel esâbeke min şey, sana bir şey isabet etti mi? Şey oldu mu? Dedi. Kâle lâ, velâkin aleyke bil mer'a, hayır, fakat annenize bir bakın dedi. Fe elka Ebu Talha thevbehu ala vecihi fe kasada kastaha, evet, ona doğru Ebu Talha yürüdü. Fe elka thevbehu aleyha, elbisesini Safiye annemizin üzerine attı. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ kadın kalktı. فَشَدَّ لَهُمَ عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا ve kendi bineklerine onları bağladı ve yürüdüler. فَسَارُوا yürüdüler gittiler. حَتَّ اِذَا كَانُ بِظَهْرِ الْمَد۪ينَةِ Medine-i Münevvere'ye varınca اَوْقَالْ اَشْرَفُ عَلَى الْمَد۪ينَةِ veya Medine'ye yaklaştıklarında قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ اَيِّبُونَ تَائِبُونَ عابدون لربنا حامدون. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, sadece Rabbimize ibadet ediyor ve sadece ona hamd ediyoruz. Yolculuk duası diye bir dua var, biliyorsunuz. Bu yolculuk başlangıcında bu dua yapılır. Ama bir de dönüş duası var. Nedense biz dönüş duasını ihmal ediyoruz. Şöyle hatırlayın, herhangi bir yolculuktan dönüşünüzde dua yaptınız mı hiç? Halbuki ne güzel. Evimize dönüyoruz, Allah'a yöneliyoruz, sadece Rabbimize ibadet ediyor ve ona şükrediyoruz. Her vesileyle Cenab-ı Hakk'a yönelmek, dua etmek, niyazda bulunmak, kısa cümlelerle olsa Cenab-ı Hakk'a iltica etmek önemli. فَلَمْ يَزَلْ يَكُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَد۪ينَةِ Bunu bir defa söylemedi. Söyleye söyleye Medine-i Münevvere'ye geldi. Evet, bu hadis-i şerifte Ebu Talha'nın Cealenillahu fidake cümlesinin geçtiğini görüyoruz. Yeni bir bölüm, Babu ahabbil esma'i ilallah. İsimlerin Allah'a en sevgili olanı. Evet. Peygamber isimleri, sahabe isimleri, yanlış anlaşılmayan isimler, tarihi manada güzel isimler elbette çocuklarımıza koymalıyız. Yani güzel isimlerle hitap olunması gerçekten hoş. Anne babanın görevlerinden biri çocuklarına güzel isim koymaktır. Ama maalesef bugün anlamsız veya gerçekten İslami anlayışa uymayan isimlerin de konulduğunu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok ismi değiştirmiş veya güzelleştirmiştir. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. Bizden birinin bir çocuğu oldu. Çocuğuna Kasım ismini verdi. فَكُلَّا لَا نَكْن۪يكَ اَبَ الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَ Biz sana Kasım'ın babası Ebu'l-Kasım diye künye vermeyiz dediler. فَاَخْبَرَ النَّب۪يَّ sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu Peygamberimize haber verdi. فَقَالْ سَمِّ اِبْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ oğluna Abdurrahman ismini ver buyurdu. Evet, abd kelimesiyle başlayan isimler. Peygamber Efendimiz'in isimleri Muhammed, Ahmet, Mahmud gibi isimler, Abdullah, Abdurrahman gibi isimler, güzel isimler. Ebu'l-Kasım ifadesi Peygamberimizin künyesiydi. Yahudiler Ebu'l-Kasım derlerdi, yabancılar Ebu'l-Kasım derlerdi. peygamberimizi bir saygı ifadesi olarak bunu kullanırlardı. Ama adamın oğlu Kasım olunca kusura bakma dediler, biz sana Ebul Kasım demeyiz. Peygamberimiz de bir başkasını karıştırmamak için böyle bir ifade var. Çünkü peygamberimizin bu manada benim ismimi kullanın ama künyemi kullanmayın şeklinde ifadesi var. Nitekim müellifimiz de 106. baba bu başlık veriyor. Babu kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem semmu bismi ve la teknu bi künyeti, benim ismimi verin, benim künyemi kullanmayın. Kalehu Enes anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifi peygamberimizden Enes bin Malik rivayet etmiştir. Ama peygamberimizden sonra bu isim veya künyenin kullanmasında herhangi bir mahzur yoktur. Nitekim tarih boyunca Ebul Kasım künyesini taşıyan alimler mevcuttur. Ama onun hayatında, onun sağlığında bu ismin konulması karışıklığa sebep olacaktır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Ebul Kasım künyesi sadece ona aitti. Ama bugün bir kimse Ebul Kasım ismini, künyesini kullanabilir, çocuğuna Kasım ismini verebilir. Bu noktada herhangi bir problem yok. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام, bizden birinin çocuğu oldu. فسماه القاسم, Kasım ismini verdi. فقال لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم, peygamberimize sormadıkça sana bu künyeyi vermeyiz, bu künyeyle seni çağırmayız dediler. فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, benim ismimi verin ama künyemi kullanmayın buyurdu. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم, ابو هريره رضي الله عنه zaman zaman bu ismi, böyle bu künyeyi kullanırdı. ابو القاسم sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim ابو القاسم? Peygamberimiz oğlu Kasım sebebiyle bu künye verilmiş. Semmu bismi ve la teknu bi künyeti, benim ismimi kullanın, benim ismimi verin, çocuklarınıza Muhammed, Ahmet ismini verin ama benim künyemi kullanmayın. Haddesen Abdullah ibn Muhammed kal haddesen Süfyan kal semi'tu ibn el Munkedir kal semi'tu Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma ulide li raculin minna gulamun, bizden birimizin bir çocuğu oldu. Fesemmahul Kasım, Kasım ismini verdik. Fekalu la neknike bi Ebul Kasım ve la nun'imuke ayna, biz Ebul Kasım künyesini kullanmayız, sana da gözün aydın olsun demeyiz. Ve la nun'imuke ayna, bir tabir, gözün aydın olsun demeyiz. Yani bu ismi verdin diye seni takdir edecek değiliz. Feten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fezekere zelike lehu, peygamberimize geldi. Fakal sem ibneki Abdurrahman, madem öyle sen de çocuğuna Abdurrahman ismini ver dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi bu hadis-i şerifleri okuyunca şöyle denebilir. Yani şimdi bu hadislere göre bizim ne yapmamız lazım? Bazı hadis-i şerifler var, gerçekten hayatımızın tamamını aydınlatıyor. Bazı hadis-i şerifler birer ölçü, kriter, rehber niteliğinde. Bazı hadis-i şerifler var, tarihi bir anlam ifade ediyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dönemine ışık tutuyor. Çünkü hadis ilminde fıkıh, tefsir, İslam tarihi, zühd, ahlak, birçok ilim var. Peygamberimizin şemaili var. Peygamberimizin şemailini aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımak için nakledilen hadis-i şerifler var. Burada Peygamberimiz döneminde Ebul Kasım künyesinin sadece ona ait olduğunu görüyoruz. Mesela kim Yevmi Şek günü, yani Şaban'ın 30. gün oruç tutarsa Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Peki Ebul Kasım'a isyan ne demektir? Peygamberimize isyan etmiştir. Çünkü Ebul Kasım sadece ve sadece Peygamberimizin künyesiydi. Yanlış anlaşılabilecek ifadeler kabul edilmemiştir. İslam hukukunda meçhul anlaşmalar kabul edilmez. Hadis tarihinde meçhul raviler kabul edilmez. net, açık, şeffaf. Her şey gayet açık olmalı. İsimler anlamlı olmalı ve isimler ters olmamalı. Kitab-ı Edeb'de yine okuyacağız. Pek çok isim bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından değiştirilmiştir. Mübalağa varsa, isimde kötü bir anlam varsa, kötü bir çağrışım varsa bu ismin değiştirilmesi gerekmektedir. Mesela bunlardan biri Bab-ı İsmül Hazin, üzüntü, keder. Adamın adı Keder. Böyle bir isim, Hazin. Kim bu? Sa'id bin Müseyyeb'in dedesinin adı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirmek istedi. Ama Sa'id bin Müseyyeb'in dedesi kabul etmedi. Sa'id bin Müseyyeb diyor ki evimizde üzüntü hiç eksik ol. Güzel isimler, güzel hatıralar, güzel örnekler. Müslümanın hayatı hep güzellikle dolu olmalı. Küfür, müstehcen ifadeler, tahkir, hakaret, istihza, alay ve ağır şakalar bizim hayatımızda olmamalı. Evet, maalesef biz çevremizden etkileniyoruz ve böyle isimler, böyle vasıflar bizim toplumumuzda giderek yaygınlaşıyor. Bab-ı İsmil Hazin, Hazin ismi, Hazin üzüntü, problem, kasavet, şiddet anlamında. Haddetene İshak ibn-i Nasr, kal haddetene Abdülrezzak, kal akbarına Ma'mar an-i-Zuhri, an-ibn-i-Müseyyeb, an-ebihi. Evet, Said ibn-i-Müseyyeb, tabiinin büyüklerinden 40 yıl namazı camide kıldığı rivayet edilen şahıs. Said ibn-i Müseyyeb, Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh dünyaya gelmiş ve Medine-i Münevvere'de çok değerli şahsiyetlerle birlikte olmuş bir kimse, tabiinin büyüklerinden. Enne ebâhu câe ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Said ibn-i Müseyyeb, babası ona geldi. Fekale, mesmuke, ismin nedir? Kale hazin dedi, üzüntü dedi. Evet, yani burada babası dediği dedesinden bahsediyor. Kale ente sehl dedi, sen kolaylık, ismin kolaylık olsun, sehl. Kale la ugayyir ismen semmani, semmanihi ebi, babamın verdiği ismi değiştirmiyorum dedi. Şimdi Peygamberimize karşı bu ayıp değil mi? Kale İbnü'l-Müseyyeb, İbnü'l-Müseyyeb diyor ki torun, فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ ف۪ينَا بَعَدْ, o günden beri evimizde üzüntü eksik olmadı. İtiraz yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bazı kardeşlerimiz var, sol eliyle yazıyor. Sol eliyle yemek yiyen birini gördü. Sağ elinle ye dedi. Yapamam dedi. Efendimiz Aleyhisselam gibi birisi der mi? Dedi. Yapamaz olasın dedi. Evet, sağ elini hiçbir zaman ağzına götüremedi. Ya güzel bir tavsiyede bulunduğu zaman, peki gayret edeyim de. Hani soruyorum öğrencilere, hafız mısınız? Hayır diyor. Bu cevap yanlış diyorum. Ya maalesef diyeceksiniz, ya inşallah diyeceksiniz. Üçüncü şık hayır. Yani hafız mısın? Bir arzunu ortaya koy ki sevap kazanırsın. Herkes bütün hayırlara erişemez. Ama niyetli olması lazım. Yapmaya gayret edeceğim inşallah. Çok güzel bir şey söylediniz. Teşekkür ederim. Gerçekten eksiğimiz var diye itiraf etmek güzel. Hangimiz mükemmeliz ki? Peygamberler, Cenab-ı Hakk'ın özel eğitiminden geçen insanlar, kusurları, günahları olmayan insanlar. Hepimiz beşeriz, hatamız, kusurumuz var. Ama biri bizi uyardığı zaman teşekkür etmeli, Allah razı olsun demeliyiz. Bugünkü dersimizden şunu anlıyoruz. Güzel isim vermek, güzel isim kullanmak, güzel lakap kullanmak. Mesela sevgili Peygamberimizin genç annemiz Hazreti Ayşe validemize hitabını biliyor musunuz? Ya Hümeyra. Ne demek? Tahirül Mevlevi Şerhül Mesnevi'de güzel tercüme etmiş. Pembecik. Pembe yanaklı, sevimli, küçük kız manasında. Yani hitaba bakın. Ya Aiş diyordu bazen. Yani Hazreti Aişe validemizin isminde oynama yaparak. Fatmalara hani küçük Fatma'ya ne deriz? Fatoş deriz. Demek ki isimlerde sevgi anlamında oynama caiz oluyor. İsimler güzel olmalı, hitaplar güzel olmalı. Allah'ın izniyle hayatımız güzel olmalıdır. İsimlerin insan üzerinde etkisi vardır. İsimlerin insanın hayatında tesiri vardır. Taşıdığımız isim güzel bir isimse Rabbimize şükredelim. Annemize, babamıza, büyüklerimize teşekkür edelim. Eğer ismimiz güzel bir isim değilse hemen değiştirelim ve güzel bir ismi kendimize isim olarak alalım. Evet, bugünkü dersimiz bu manada isimlerle ilgili. Rabbim inşallah isminiz gibi resminizi de, isminiz gibi hayatınızı da, mesleğinizi de, isminiz gibi hayatınızın sonunu da güzel eylesin. Evet, Rabbim bizi cennette buluşturur. Amin, amin, amin.
1: Kıymetli dinleyenler, Buhari Şerif okumaları programıyla Halil İbrahim Kutlu

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: dikilecek bir sancak var.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
3: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
2: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır. Ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.

0: أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

0: الرحيم
1: Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Elem

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıldı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

0: خبير.
1: Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: آتاكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Yevme

onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehvede

0: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.